0: görmek isteyen bu dini kabul etmelidir. İman edinceye kadar sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun.
1: 25. Bölüm.
2: Peygamber Efendimizin Yesrib'e İslam'ı öğretmek üzere gönderdiği Musab bin Ümeyr ile Abdullah İbni Ümmü Mektum burada 11 ay kaldılar. Bu süre içerisinde İslam'ı duymayan kimse İslam'ın girmediği ev kalmamıştı. Artık Resulullah'ın hicret edebileceği bir yurt vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gelişmeyi amcası Abbas'la paylaşmayı uygun buldu. Mekke'de güvenebileceği çok az insan vardı. Abbas henüz Müslüman olmasa da Resulullah'ın arkasındaydı. Eşi Ümmül Fadl da öyle. Peygamberimiz bu aileye Yesrib'e gidip orada yaşamayı ümit ettiğini, bunun da hac zamanı gelecek heyete bağlı olduğunu söylemişti. Abbas çok sevdiği yeğenine bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapıyordu. O, Yesrib'e yaptığı ticari seferler dolayısıyla onlar tarafından çok iyi tanınıyordu. Yesrib'den ayrılan 73 erkek, 2 kadın Müslüman, Mekke'ye doğru yola çıktılar. Niyetleri Peygamberimizle buluşmaktı. Ancak bu niyetlerini gizli tutuyorlar, hac yolculuğuna çıkmış gibi davranıyorlardı. Kimisi kendi başına hareket ediyor, kimisi ise kafile halinde yol alıyordu.
3: Ey Bera, neden farklı bir yöne dönerek namaz kıldın?
4: Kabe'ye dönerek kılıyorum ben namazlarımı.
3: Ama Resulullah Kudüs'e yöneliyor, biliyorsun.
4: Biliyorum ama Allah'ın evi Mekke. Resulullah da orada. Kur'an da orada iniyor. Neden oraya değil de Kudüs'e yöneliyoruz?
3: Çünkü peygamberimizden böyle görüyoruz. Biliyorsun o da kıblesinin Kabe olmasını ister ama henüz bir emir gelmiş değil. İlahi bir emir gelene kadar da buna uymak zorundayız.
4: Haklısın. Zaten bana karşı olmanızdan dolayı ruhumu şüpheler kapladı. Mekke'ye ulaşınca bunu Resulullah'a soracağım.
3: İşte Kabe göründü.
4: Hamdolsun. Ömrümün son demlerinde bir kere daha Allah'ın evine gelmek nasip oldu.
3: Elhamdülillah. Bu sefer sevincin iki katı olmalı. Resulullah'la tanışacaksın.
4: Bu büyük şeref için ne kadar şükretsem azdır. Nerede acaba?
3: Ben sorup geleyim.
4: Peki. Öğrenebildin mi?
3: Evet.
4: Bir şey sezmediler değil mi?
3: Hayır. Muhammed bin Abdullah'ı nerede bulabilirim diye sordum. Yesrib'den geldiğimizi öğrenince... Abbas'ı tanırsınız. Kabe'nin yanında, Abbas'ın yanında oturan kişi dediler.
4: Dikkatli olmalıyız. Amacımız öğrenilirse peygamberimizin başı derde girer. Hadi gidelim yanlarına.
2: Bera bin Azib ile Ka'b bin Malik, Kabe'nin yanında oturmakta olan peygamberimizle tanıştılar. Bera'nın samimiyetle sorduğu sorusunu, bir kıblen var, ona yönelmeliydin diye yanıtladı peygamber.

0: yerindeki diğer insanlarla beraber uyudular. Sonra belirlenen vakitte gizlice yataklarından kalkıp Akabe mevkiinde buluştular. Peygamberimiz de yanında amcası Abbas'la toplantıya katıldı.
1: İşte Abbas, yanındaki de peygamberimiz olmuş.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz ey Allah'ın Resulü.
4: Ey Allah'ın Resulü, söz verdiğimiz gibi buradayız. 75 kişiyiz. Sana bağlılığımızı arz etmeye geldik. Bizim yurdumuzun senin yurdun olduğunu söylemeye ve seni rahat edebileceğin bir yere götürmeye geldik.
5: Ey Evs ve Hazreç topluluğu, ben Abbas bin Abdülmuttalib'im. Peygamberiniz benim kardeşimin oğludur. Benim için insanların en sevgilisidir. Eğer siz ona inanıyor, onun Allah'tan getirdiklerini tasdik ediyor ve kendisini beraberinizde götürmek istiyorsanız, sizden beni tatmin edecek sağlam bir söz almak isterim. Biliniz ki Muhammed bizdendir. O peygamber olduğunu söylediğinde biz onu kavmimizden koruduk. Onun kavmi içinde şerefli bir yeri vardır. Emniyettedir. Ancak o sizinle gelmeye ve aranıza katılmaya karar verdi. Şimdi size karşı tüm Araplar birleşecek ve düşmanlık edecektir. Buna göğüs gerecek bir kuvvete sahipseniz bunu aranızda görüşüp konuşarak kararlaştırın. Sonradan anlaşmazlığa düşmeyin. Siz ona verdiğiniz sözü yerine getirebilecek, onu muhaliflerinden koruyabilecek misiniz? Bunu yapabilirseniz ne âlâ. Yok eğer Mekke'den çıkar çıkmaz kendisini yardımsız bırakacaksanız hiç bu işe kalkışmayın. Onu bırakın, kavminin arasında güvenle yaşasın.
6: Senin sözlerini işittik. Senin sözlerini
1: duyduk. Ya Resulallah, sen de konuş. Kendin ve Rabbin adına bizden neler istediğini söyle.
7: Ya Resulallah, müsaade eder misin konuşayım? Ben Esad bin Zürare. Geçen yıl seninle bu mevkide sözleşmiştik. Aradan bir yıl geçti. Gönderdiğin elçilerle İslam'ı anlatmadığımız kimse, Yesrib'de İslam'ın girmediği ev kalmadı. Her davetin bir yolu vardır. Ya kolay olur ya zor. Bugün senin bizi davet ettiğin şey çok zordur. Sen bizi inandığımız dini bırakmaya davet ettin ki, bu iş çok zor olduğu halde biz bu teklifi kabul ettik. Sen bizi bu yolda insanlarla aramızda bulunan yakın uzak bağları kesmeye davet ettin. Bu da çok güç bir iş olduğu halde bu teklifini de kabul ettik. Şimdi seni korumak üzere söz veriyoruz ki bu da kolay bir şey değildir. Biz sana inandık, getirdiklerine iman ettik. Bunu dilimizle ikrar, kalbimizle tasdik ettik. Şimdi ellerimizi sana uzatmak suretiyle de biat etmek, sana söz vermek istiyoruz. Biz Rabbimize ve sana biat ediyoruz. Bundan sonra kanlarımız senin kanınla, ellerimiz de senin elinledir. Çoluk çocuğumuzu, eşlerimizi nasıl koruyorsak, seni de öyle koruyacağız. Eğer bu sözümüzü bozarsak, sözünü tutmayan bedbaht insanlardan oluruz. Ya Resulallah, biz sözümüze sadığız. Allah da yardımcımızdır.
1: Doğru söylüyor.
6: Evet.
1: Evet.
6: Doğru söylüyor.
8: Haklı.
0: Bera bin Azib ayağa kalkarak peygamberimizin elini tuttu ve şöyle dedi.
3: Seni hak üzerine gönderen Allah'a yemin ederim ki seni ailelerimizi koruduğumuz gibi koruyacağız. Biz savaşı iyi biliriz. Atalarımız iyi silahlara sahip büyük savaşçılardı. Savaştan korkmayız. Sen bizim yanımızda olduğun müddetçe güvende olursun.
1: Doğru söylüyor.
6: Evet.
1: Evet. Evet.
6: Doğru söylüyor.
7: Ey konuşurken bize söz dokunduran kişi. Kardeşinin oğlunun sana insanların en sevgilisi olduğunu söylüyorsun. Bu sözünle neyi kastettiğini ancak Allah bilir. Biz yakın ve uzak tüm akrabalarımızla ilişkiyi kesmeyi göze alarak şahitlik ediyoruz ki bu zat Allah'ın Resulüdür. Onu Allah göndermiştir. Onun getirdikleri de Allah katındandır. O sözler insan sözü değildir. Allah Resulü hakkında seni tatmin edecek bir teminat istediğini söyledin. Sana istediğin teminatı veriyoruz. Ya Resulallah, sen de kendin için arzu ettiğin ahdi bizden alabilirsin. Rabbin için ve kendin için ne dilersen bize söyle.
0: Peygamberimiz Allah'ın kelamıyla başladı sözlerini. Bir müddet Kur'an okuduktan sonra şöyle dedi. Yüce Rabbim için şartım, ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet etmeniz

0: namaz kılmanız, zekat vermenizdir. Kendim için istediğime gelince, beni hanımlarınızı ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi korumanızdır.
1: Kabul ediyoruz ya Resulallah.
2: Kabul ediyoruz
3: ya Resulallah. Şimdi sana biat edeceğiz.
4: Bu konu bir daha açılmayacak. Biz verdiğimiz söze sadık kalacağız.
5: Başka ne dilersin bizden?
0: Peygamberimiz tekrarladı. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma tanıklık ederek namazı kılacağınıza, mallarınızdan zekatı vereceğinize, neşeli ve neşesiz zamanlarınızda sözlerimi dinleyip emirlerime tamamen boyun eğeceğinize, darlıkta ve bollukta muhtaçlara yardım edeceğinize, hiçbir kınayanın kınamasından korkmadan Allah yolunda Allah için hakkı söyleyeceğinize, insanları iyiliğe teşvik edip kötülüklerden sakındıracağınıza dair kesin söz vermelisiniz, dedi.
4: Uzat elini ya Resulallah. Seni hakla gönderene yemin olsun ki ailemizi koruduğumuz gibi seni koruyacağımıza dair söz veriyoruz. Yemin ederim ki biz savaş yiğitleriyiz.
6: Ya Resulallah, bizim yaşadığımız yerde Yahudilerle aramızda bir antlaşma vardı. Bu biatla o anlaşmayı kesip atmış oluyoruz. Allah seni muzaffer kıldıktan sonra kavmine Mekke'ye döner de bizi yalnız bırakırsan halimiz nice olur.
0: Peygamberimiz gülümseyerek, kanınız kanımdır, malınız malımdır. Ben sizdenim, siz de bendensiniz. Savaştığınızla savaşır, barıştığınızla barışırım, diye cevap verdi.
6: Biat edeceklerin ilki benim. Ya Resulallah, uzat elini. Bu dediklerini yapmak hususunda sana söz veriyorum.
5: Şu mübarek ayda ve mübarek beldede söz verenlerin sözüne Allah şahittir. Bu sözünüzle mutlaka hayra ereceksiniz.
1: Ya Resulallah, bu sözümüze karşılık bize ne vaat ediyorsun?
0: Peygamberimiz, Allah'ın hoşnutluğu ve cenneti vaat ediyorum, dedi.
2: Razı olduk.
7: Kabul ettik.
2: Evet, biz razı olduk.
7: Kabul ettik.
1: Ya Resulallah, Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak üzere sana biat ediyorum.
5: Allah'a söz veriyorum. Ya Resulallah, sana da bu yolda azimli ve devamlı sabit olmak üzere biat ediyorum.
8: Ben de Allah'ın ve Resulünün hiçbir emrine karşı gelmemek, hiçbir sözünü yalanlamamak üzere biat ediyorum.
5: Allah'a hamdolsun ki bizi Muhammed Aleyhisselam'la, onun sevgisi ve yoldaşlığıyla şereflendirdi.
9: Allah'ın ve Resulünün davetini kabul ettik.
2: Dinledik ve boyun eğdik.
0: O gece Akabe'de bulunan ikisi kadın 75 kişi tek tek Resulullah'a söz verdi. Erkekler peygamberimizin ellerini tutarak biat ederken, kadınlar sadece sözle biat ettiler. İkinci Akabe biatı olarak tarihe geçen bu hadise, İslam tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bu biat, hicretin habercisiydi.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
11: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة.
12: Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, idarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilen

nerededir? Siz onlara dua ederseniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet ederseniz, onlar da size lanet okur, buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.

0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيره، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الأداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. Yanında su var mı diye sordu. Evet dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim buyurdu ve üzerlerini meshetti. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber'in üzerinde yenleri dar olan bir Şam cübbesi vardı. Başka bir rivayete göre bu olay Tebük gazvesinde olmuştur.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
1: ابن مسعود رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ancak şu iki kişiye gıpta edilir: Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Helal haram endişesi. Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: ey insanlar! Allah temiz, tayyiptir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah, ey Resuller! Temiz, helal olan şeylerden yiyin ve salih amelde bulunun. Şüphesiz ben sizin yaptıklarınızı bilirim diyerek elçilerine emrettiği şeyi müminlere de emretmiş ve ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanından yiyin buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra şöyle devam etti: bir adam ki uzun sefere çıkmış, saçları dağınık, üstü başı toz içinde, ellerini göğe açmış, ya Rabbi, ya Rabbi diye dua ediyor. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, velhasıl haramla beslenmiş. Böyle birisinin duası nasıl kabul olunur? İslam dininde Allah ve Resulü tarafından yapılması uygun görülen ve görülmeyen davranışlar genel olarak helal ve haram kavramlarıyla ifade edilmiştir. dinimizde helal ve haram kılma yetkisi esas olarak Allah'a aittir. Onun kutlu elçileri, yüce yaratıcının koyduğu kuralları insanlara ulaştırmak, bunların sınırlarını ve uygulama biçimini onlara öğretmek ve bu kurallar kapsamına giren, ancak Cenab-ı Hak tarafından detaylı olarak açıklanmamış hükümleri bildirmekle yükümlüdürler. Şüphesiz bu hükümler arasında onların da yasak ve mübah kıldıkları hususlar bulunmaktadır. İslam'a göre eşyada asıl olan ibahadır. Yani Allah'ın yarattığı şeylerde mübahlık ve helallik esastır. Haramlarsa bu mübahlıktan istisna edilen şeylerdir. Örneğin Araf suresinin 157. ayetinde Hazreti Peygamber'in tebliğ görevini yerine getirirken kavmine iyi ve temiz şeyleri helal, pis ve kötü şeyleri haram kıldığı bildirilir. Aynı şekilde Cenab-ı Hak insanlardan verdiği rızıkların temiz ve pak olanlarını yemelerini istemektedir. Buradan özellikle yiyecek ve içeceklerde temiz ve iyi olma vasfının helalliği, pis olma vasfının da haramlığı doğurduğu prensibi ortaya çıkmaktadır. İşte Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna bahşettiği sonsuz nimetler içinde istisna kılarak yenmesini haram saydığı şeyler, Maide suresinin 3. ayetinde şöyle sıralanmıştır. Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar, boğulmuş, darbe sonucu yüksekten düşerek, boynuzlanarak veya yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanarak ölmüş hayvanlarla, dikili taşlar üzerinde putlar için kesilen hayvanlar. Buna Maide suresinin 90. ayetinde yer alan içki yasağı da eklenirse, Kur'an-ı Kerim'de yiyecek ve içeceklerle ilgili yasakların neredeyse tamamı sayılmış olur. Hazreti Peygamber'in bu ayetleri açıklama bağlamında yenmesini yasakladığı yırtıcı hayvan ve yırtıcı kuşları da ilave ettiğimizde, yaratıcının milyarlarca nimeti arasında haram kılınanların bir elin parmaklarını geçmediğini görürüz.

tabiatıyla diğer nimetler söz konusu olduğunda, az önce ifade ettiğimiz pis temiz, başka bir ifadeyle sağlığa zararlı veya yararlı ilkesini de helal haram bağlamında hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekir. Helal haram koyma yetkisi kendisine ait olan Yüce Allah, din adına hareket eden bazı kimselerin kendisinin haram kıldığı şeylerin dışında haram helal ihdas etme girişimlerini şu ayetiyle uyarmaktadır. Ne dersiniz? Allah'ın size indirdiği rızkın bir kısmını haram ve bir kısmını helal kıldığınıza göre Allah mı size izin verdi yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? İslamiyet'in helal haram sınırı en çok insanlar arası ilişkilerde ortaya çıkar. Birey olarak dinimizin öngördüğü üstün bir ahlaki kişiliğe ve erdemli bir hayata sahip olabilmek ve toplum olarak huzur içinde yaşayabilmek ancak bu sınırlara uymakla mümkün olacaktır. Onun için Cenab-ı Hak, haksız yere insan öldürmeyi, zulüm ve haksızlık yapmayı, başkalarının malını haksız yere yemeyi, hırsızlığı, faiz ve tefeciliği, rüşveti, aldatmayı, israfı ve cimriliği, zinayı, zina iftirasını, mahrem kişilerle evlenmeyi, terörü, bozgunculuğu, yalancılığı, yalancı şahitliği, kumarı, gizli ve açık bütün kötülükleri yasaklamış, yani haram kılmıştır. Sevgili Peygamberimiz de bu doğrultuda Müslümanın Müslümana malı, ırzı ve kanı haramdır. Kişiye şer olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter buyurarak, insanın temel dokunulmaz haklarına tecavüzün haram olduğunu açıklamıştır. Kur'an'da ve Hazreti Peygamber'in sünnetinde yer alan yüzlerce dini, ahlaki emir ve yasaklar, insanlar arası ilişkilerde Müslümanların dikkat etmeleri gereken helal-haram sınırına işaret etmektedir. Farkına varılabileceği gibi yeme içme alanında çok sınırlı olan haramlar, toplumsal alan söz konusu olduğunda alabildiğince artmaktadır. Bu da dinimizin bireysel ahlaka ve toplumsal huzur ve barışa son derece önem verdiğinin bir göstergesidir. Helal haram endişesi Müslümanın en belirgin özelliklerinden biridir. Onun için her Müslüman yediğinden içtiğinden diğer insanlarla ilişkilerine, bireysel hayatından aile ve toplum hayatına kadar her alanda helal haram sınırına dikkat etmek zorundadır. Çünkü o buna dikkat ederek gündelik ve ticari hayatında yalan söylemez, kimseyi aldatmaz, rüşvet almaz, kimseye haksızlık yapmaz, yaptığı her işi en iyi şekilde yapmaya gayret eder. Başta ailesi olmak üzere kimseyi incitmemeye, kırmamaya özen gösterir. Kimsenin olmadığı bir yerde de kendisini her zaman gören, gözetleyen Cenab-ı Hak'tan haya ederek harama el uzatmaz. Çoluğunu çocuğunu helal rızıkla yetiştirmeyi en büyük sorumluluk kabul eder. Kanunlar izin verse de vicdanının izin vermediği, insan olarak kendisini rahatsız eden her davranıştan uzak durur. İşte böyle bir Müslüman, Allah'a karşı saygılı, onun emir ve yasaklarına, yani helal ve haramlarına titizlikle uyan bir kişi olarak, Cenab-ı Hakk'ın fazilet bakımından en üstün saydığı muttakiler zümresinde yer almaya hak kazanır. Buraya kadar anlattıklarımızı başta zikrettiğimiz hadis bağlamında özetlersek, Allah ve Resulü bizden şu üç şeyi istiyor. 1. Helal rızık. 2. Helal iş, ameli salih. 3. Halis, samimi dua. Duanın samimi ve kabule mazhar olabilmesinin ilk iki şartın yerine getirilmesine bağlı olduğu da hadisten anlaşılmaktadır. Cenab-ı Hak'tan makbul dualara mazhariyet niyazıyla.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء قال ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
2: Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın, şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz," buyurdular.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
1: أنس radıyallahu anh, işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki: Ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım.
0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
1: أسامة بن زيدتن radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, bu ne hal ya Resulallah dedi. Resulullah, bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Buhari'nin rivayetinde hadisi rivayet edenlerden Süfyan bin Uyeyne bu dört şeyden birini kendim ilave etmiş olmaktan şüpheleniyorum demiştir.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.
0: وعنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sattığı zaman kolaylık gösteren, satın aldığı zaman kolaylık gösteren ve hakkını isterken kolaylık gösteren kula Allah merhamet eylesin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Ka'b ibn Malik radıyallahu anh أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين.
2: Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

Bir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Bahreyn zekat ve cizye malları gelince sana şunları şunları şunları veririm dedi. Fakat peygamber vefat edinceye kadar oradan bir şey gelmedi. Bahreyn malları gelince Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah'ın kime sözü veya borcu varsa gelsin diye ilan ettirdi. Ben de gittim ve peygamber bana şöyle şöyle vaatte bulunmuştu dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh bana bir avuç para ayırdı. Saydım 500 dinar dirhem idi. Bunun iki mislini daha al dedi.

0: وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننثر شعرا.
1: Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.

0: Hüsnü Hal.
1: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan, çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında. Çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı. Şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

0: kınamıştır. Tirmizi'nin Ebu Miclez'den rivayet ettiğine göre, adamın biri gelip sohbet halkasının ortasına oturdu. Bunun üzerine Huzeyfe, sohbet halkasının ortasına oturan kimse Muhammed'in diliyle kınanır veya Allah onu Muhammed'in diliyle kınamıştır dedi.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
0: ابن عمر'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbn Ömer akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et, vaktini boş geçirme derdi.
1: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: نومان بن بشير رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.
1: Ve anhu kal kanen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yusalli minel-leyli metna metna ve yutiru bi rak'a.
0: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını ikişer ikişer kılar, bir rekatta vitir kılardı.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbn Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.
0: وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
1: أبو واقد حارث بن عوف رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi, buyurdu.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yedi sınıf insan Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmayacağı kıyamet gününde onun gölgesinde gölgelenecektir. Adaletli yönetici, Allah'a kulluk üzerine yetişen genç, kalbi mescitlere bağlı olan kimse.

0: هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Birbirlerine söven iki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir.
0: وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار.
1: Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır: Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk O'nundur, hamd O'nadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım, kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla: Bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

0: لا ألم ينظر الله إليه يوم القيامة.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.

0: O burada mı? Söyleyin Allah aşkına. O burada mı?
1: Kim? Kimi arıyorsunuz? Ayrıca ne oldu size böyle? Nedir bu haliniz?
2: Allah'ın Resulünü arıyoruz.
0: Evet, onu görmeye geldik.
3: Uzaklardan geliyoruz. Ne yiyeceğimiz kaldı ne de suyumuz. Ayrıca çok yorgunuz.
1: Tamam, daha fazla yormayın kendinizi. Ayakta beklemeyin, hadi şu gölgeliğe geçin de biraz dinlenin. Ben Resulullah'a haber verip geleceğim.

0: Anne, kapı çalıyor.
1: Bak bakalım yavrum, kim gelmiş?
0: Tamam anne. Babam gelmiş, babam gelmiş. Anne, babam gelmiş anne.
2: Gel bakayım buraya. Nasıl da özlemişim seni.
0: Canım babam benim.
1: 2 ay, 2 hafta, 3 gün. Doğru.
2: Evet, tam 2 ay, 2 hafta, 3 gün oldu gideli.
0: Her gün saydı anne.
2: Ben de saydım oğlum.
1: Evine hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Dur yardım edeyim sırtındaki yükü indirmeye.
2: Sağ olasın. Allah razı olsun.
1: Senden de. Ha, bırakıver şuraya.
2: Tamam.
1: Çok özlemiş seni. Baksana inemedi bir türlü kucağından.
0: Canım babam benim.
2: Ben de sizi çok özledim.
1: Hadi geçin oturun şöyle. Ayakta beklemeyin.
2: Ah, iyi olur. Asıl da yorulmuşum. Sen de şöyle geç bakayım oğlum. Otur yanıma.
0: Tamam baba. Bana ne getirdin baba?
2: Neler getirmedim ki sana? Hikayeler, masallar getirdim. Hem de yepyeni eski zaman masalları.
1: Yepyeni eski zaman masalları öyle mi?
2: Evet. Masallar eski ama biz onları yeni öğrendiğimiz için bize göre yeni masallar.
0: Güzel masallar mı baba?
2: Güzeller tabii. Zaten masallar kötü olmaz ki.
0: Peki heyecanlı masallar mı baba?
2: Hem de nasıl. Hava kararsın, gece olsun, gökte yıldızlar iyice parlasın. İşte o zaman anlatırım ben sana o masalları.
0: Tamam. Başka ne getirdin bana baba?
2: Bakalım senin için başka ne varmış? Buldum. Al bakalım, bu tahta deve senin.
0: Canım babam benim. Çok güzelmiş bu. Hemen oynayabilir miyim?
2: Hadi oyna bakalım.
0: Anne, devemi kumlarda yürütebilir miyim?
1: Olur yavrum. İstediğin gibi oyna.
0: Gel bakalım devecik. Seninle çölleri geçelim.
1: Bizim deveden ne haber peki? Toplayabildin mi bütün parayı?
2: Topladım sonunda. Bugün yarın gidip iyi bir deve alırım.
1: Oh nihayet. 4 yılın sonunda biriktirebildik çok şükür.
2: Elhamdülillah.

0: Artık bu kadar çok yorulmana gerek kalmayacak.
1: Al bakalım. Bu arada bunlar da senin hediyelerin.
0: Neden bu kadar zahmet ettin?
1: Bak bakalım, beğenecek misin?
0: Çok güzel görünüyorlar.
1: Evet, Yemen işi kumaşlar bunlar.
0: Renkleri de çok güzelmiş. Bunlar ne güzel kolyelermiş böyle.
1: İnci ve deniz taşlarından yapılmış.
0: Çok zarif duruyorlar. Peki ya şunlar? Onların içinde neler var?
1: Baharatlar var. Tarçın, karanfil, zerdeçal filan. Bak kokla bakalım, beğenecek misin?
0: Çok güzel kokuyorlar. Hepsini çok beğendim. Çok güzeller. Her biri için teşekkür ederim. Neyse, hadi biraz dinlen istersen. Onca zamandır yollardasın. Yorulmuşsundur.
1: 2 ay, 2 hafta,
0: Üç
1: 3...
0: gün.
1: Yorgunum ama bir an önce gidip Resulullah'ı görmek istiyorum. Onu çok özledim. Onu görürsem, sesini duyarsam bütün yorgunluğum gider.
0: Peki, nasıl istersen.
1: Hemen gider gelirim.
2: Evet ey Allah'ın Resulü, çok uzaktan gelmişler. Görseniz o kadar perişan durumdalar ki. Üzerlerinde yamalı eski elbiseler var. Uzun zamandır bir şey yemedikleri çok belli. Çok zayıflar, gözleri çukurlarına kaçmış. Bir deri bir kemik kalmışlar. Tamam. Tamam. Anladım ya Resulallah.
3: Üzerlerinde yünden basit elbiseler olan bu fakir bedeviler Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler. Allah'ın Resulü onların içler acısı hallerini görünce çok üzüldü. Ashabını onlara yardım etmeye, onların maddi ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik etti. Nedendir bilinmez, sahabiler yardım getirmekte biraz ağır davrandılar. Teşvikine rağmen bu yoksul insanlara yardımda acele etmemeleri Resul-i Ekrem'i üzdü. Ama bu üzüntü çok sürmeyecekti.

0: Ne oluyor burada? Niye herkes sessizce bekliyor? Allah'ın Resulü neden konuşmuyor?
1: Resulullah çok üzüldü.
0: Üzüldü mü? Neden? Neye üzüldü? Bir şey mi oldu?
1: Evet, şu köşede oturan garibanların haline üzüldü.
0: Hani neredeler? Ha tamam gördüm. Yazık, gerçekten perişan haldeler.
1: Resulullah'ı görmeye gelmişler. Onların bu halini görünce Allah Resulü çok üzüldü. Yardım edilmesini söyledi. Lakin şu hale baksana, kimse yerinden bile kımıldamaz oldu. Böyle olunca da Resulullah daha çok üzüldü.
0: Öyle mi? Kimse henüz bir şey vermedi mi?
1: Hayır.
0: Tamam. Beni bekle. Hemen gidip geleceğim ben.
1: Nereye?
0: Eve gidip geliyorum hemen. Birazdan burada olurum.

0: hayır olsun, nedir bu acelen? Ne oldu, bir şey mi oldu?
1: Sandığı getirir misin?
0: Sandığı mı?
1: Evet evet, küçük sandığı. İçinde para keseleri olan.
0: Tamam tamam, getiriyorum.
1: Al bunları. Al hadi.
2: Bak, seni biliyorum. Sen varlıklı biri değilsin. Bu verdiğim paralar senin için çok fazla değil mi?
1: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok.
2: Öyle, öyleler.
1: Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
2: Evet, söyledi.
1: Şimdi bu adamları böyle çaresiz, Resulullah'ı da üzgün mü bırakalım? Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim?
2: Çevirmeyelim, çevirmeyelim tabii ama senin durumun da ortada.
1: O zaman nasıl insanlar oluruz ki biz? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Eşlerimizin, çocuklarımızın yüzlerine nasıl bakabiliriz ha?
2: İhtiyar adam buraya doğru geliyor. Bizi duymuş olmalı.
3: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin. Aklın çölün sessizliği gibi sakinleşsin.
1: Allah sizlere de aradığınızı nasip etsin.
3: Aradığımızı bulduk. Biz yoksul insanlarız. Bugün bulursak yeriz, bulamazsak sabrederiz. Duyduk ki Allah'ın elçisi herkesi dinler ve ihtiyacı olana yardım edermiş. O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
2: Peki şimdi ne yapacaksınız? İsterseniz burada bizimle kalabilirsiniz.
3: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik. Şimdi de ait olduğumuz yere geri dönüyoruz.
1: Selametle gidin.
2: Yolunuz açık olsun.
3: Sağ olun.
4: Elinde bir kese gümüş parayla çıkıp gelen bu sahabi birçok şeyi değiştirdi. Ondan sonra bir başkası, sonra bir başkası ve diğer sahabiler yardımlarını peş peşe getirdiler. Bu manzaraya şahit olan Allah Resulü'nün yüzünde sevinç tebessümleri belirmeye başladı. Ve ardından kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez dedi.
5: Sonra ne olmuş baba?
1: Peşindeki adamları atlatan çocuk sonunda devesine binmiş. O biner binmez de deve hızla koşmaya başlamış. Öyle hızlı koşmuş ki devenin birden kanatları çıkmış, gökyüzüne uçmuş. Ardından koşan adamlar şaşırmış, baka kalmışlar öylece. Deve uçmuş, uçmuş, bir sıçrayışta yıldızdan yıldıza konarak gözden kaybolmuş.
0: Demek deve yıldızların arasında kaybolup gitmiş, öyle mi? Ne zaman gelecekmiş peki?
1: Biraz zaman alacak gibi. Malum yıldızlar çok çok uzaktalar.
0: Çok uğraştın ama. Yıllarca çalıştın, didindin, biriktirdin. Tam istediğini alacakken başkasına verdin.
1: Olsun, yine çalışır, yine biriktiririm. Hallerini bir görsen sen de aynısını yapardın. Aç kalmak nedir iyi bilirim. Sırtında kaba yünden bir elbiseyle güneş altında yürümenin zahmetini de bilirim. Biri karnındaki, diğeri sırtındaki deriyi kemiklerine yapıştırır. Kimse bu kadarına katlanmak zorunda kalmamalı.
0: Allah razı olsun. Oğlumun iyi ki böyle bir babası var.
1: Allah sizlerden de razı olsun.
6: Hadislerin hikayeleri.

İtban bin Malik bir gün Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ey Allah'ın Resulü, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım," buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebubekir'le birlikte İtban'ın yanına gelen Hazreti Peygamber eve girdi. Daha oturmadan İtban'a evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtban'ın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Duhşun nerede?" diye sordu. Orada bulunanlardan biri ise, "O bir münafıktır. Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Efendimiz o kimseye, "Öyle deme. Görmüyor musun ki o La ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak La ilahe illallah diyen kimseye ateşi

0: ikram etmiştir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: senden.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي.
3: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namaz ile 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.

0: وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.
1: عبد الله بن سعيد'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir.
0: وعنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir kadın: يا رسول الله، الله kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبلاه وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه، أهكذا كنت؟
1: أبو موسى رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölen biri için ağaççıları, vay dağ gibi dayanağımız, vay efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman, bu ölü için iki melek vazifelendirilir. Onlar, sen böyle böyle miydin derler.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Evet, vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu.
2: Hadislerle İslam az sonra.
0: عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
1: عبد الله بن يزيد radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür.
0: An Zeyd ibn Erkam radıyallahu anhu قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي.
1: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi, bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi: Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra ikincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adamın mescide devamı alışkanlık haline getirdiğini gördüğünüzde onun imanına şahitlik yapın. Çünkü Yüce Allah, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurmaktadır.

Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmaları ile yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

Ruh. Abdullah bin Mes'ud anlatıyor. Medine'de peygamberle birlikte bir tarladaydık. O hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. O sırada birkaç Yahudi'ye rastladı. Onların bazısı ona ruhu sorun derken, bazısı da hayır bunu sormayın, olur ki hoşunuza gitmeyecek bir cevap verir dediler. Derken kalkıp geldiler ve ya Ebel Kasım bize ruhtan bahset dediler. Bunun üzerine Resulullah bir müddet bekledi. Ben o esnada kendisine vahiy geldiğini fark ettim. Bu yüzden vahiy tamamlanıncaya kadar biraz geriye çekildim. Nihayet Resulullah, sana ruhu sorarlar, de ki ruh Rabbimin emrindendir ayetini okudu.

İnsanın hep merak ettiği, zihnini meşgul eden temel sorular vardır. İnsanlık tarihinin her döneminde bu sorular sorulmuş, cevapları tartışılmıştır. Her çağda ve kültürde gerek dini, gerek felsefi çerçevede tartışılan bu insani problemlerden biri de ruhun varlığı ve ne olduğu hususudur. Bütün insanlık için bugün de hala bir muamma olan ruh, bundan 14 asır evvel son peygambere de yöneltilen sorulardan biri olmuştur. Hazreti Peygamber de Allah'ın vahyiyle cevap vermiş ve İsra suresi 85. ayette geçen "Ruh Allah'ın emrindedir" ayetini söylemiştir. Konu hakkında Allah'ın emri ruh bağlantısının yer aldığı diğer ayetlere baktığımızda ki ruh hemen hemen geçtiği her ayette Allah'ın emriyle birlikte kullanılmıştır. Yahudilerin veya müşriklerin Hazreti Peygamber'e sordukları ruhtan kastın ilahi vahiy anlamına geldiği anlaşılır.

Nitekim bir ayette Allah meleklerini benden başka ilah yoktur, sadece benden korkunuz uyarısını insanlara duyursunlar diye dilediği kullarına kendi emrinden ruhu yani vahyi gönderir buyurulmakta. Bir başka ayette de işte böylece sana da emrimizle ruhu yani Kur'an'ı vahyettik denmektedir. Ayrıca vahyi peygambere ulaştıran melek Cebrail için Er-Ruh ve Er-Ruhul Emin ifadeleri kullanılmaktadır. İsa peygamberin çağrısını güçlendirmek için onun Ruhul Kudüs'le desteklendiğinin ifade edilmesi de Kur'an'da ruhun çok kapsamlı kullanıldığını ve daha çok ilahi vahyi veya sözü içerdiğini göstermektedir. Bedene can katan ruhun insan için önemi neyse, insanlığın kurtuluşu, refah ve mutluluğu içinde vahiy o kadar hayati bir değere sahiptir. Nitekim ey inananlar, Allah ve Resulü sizleri hayat veren şeylere çağırdığı zaman onların bu çağrısına kulak verin ayetinde ilahi mesajlar hayat kaynağı olarak takdim edilmektedir. Bununla beraber Allah'ın insanın maddi yaratılışından bahsederken meleklere buyurduğu ben onun yaratılışını tamamladığım ve ona ruh verdiğim zaman siz hemen onun için secdeye kapanın ayetinde ruhu kendisine izafe etmesi, insana hayat ve can verdiğini, böylece onu şerefli bir varlık kıldığını ifade etmek içindir. Şu halde ruhun maddeye hayat veren, ona can katan iksir olduğu anlaşılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de geçen ruh kavramının yerine göre vahiy, melek veya insan ruhu, canı anlamına geldiği söylenebilir. Ancak bu manalardan hangisine gelirse gelsin, ruhun gerçek mahiyetini Allah'tan başka hiç kimsenin bilemeyeceği aşikardır. Hiç kuşkusuz tarih boyunca insanlığın zihnini en çok meşgul eden şeylerden biri madde-ruh ilişkisidir. Ruh mefhumu tam olarak kavranamamış olsa da bilinen bir gerçek vardır ki o da ruhun insani, tarihi ve dilsel bir gerçekliği olduğudur. Bu bağlamda hem Kur'an ayetlerinden hem de Allah Resulü'nün bazı hadislerinden hareketle ruh hakkında bir takım yalın hakikatlerden söz etmek mümkündür. Örneğin Hazreti Peygamber bazı hadislerinde insan yerine ruh sahibi varlık kavramını kullanmış, bir hadisinde de canlı bir kuşu ruhu olan bir hayvan şeklinde nitelendirmiştir. Bu da gösteriyor ki İslam canlıları ruh ve bedenden müteşekkil iki yönlü bir varlık olarak kabul etmektedir. Ayrıca Hazreti Peygamber, ruhun bedeni harekete geçiren organizmayı canlı hale getirmesi yanında onu insan davranışlarına yön veren bir öz olarak da tanımlamıştır ki, bununla ruhun insanın huy, karakter, davranış, istidat ve temel eğilimlerinin kaynağı olduğu ve her insanda farklı tezahürleri olabileceği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla birbirinden farklı karakterler olarak topluluklar halinde yaşayan insanların birbirleriyle kaynaşmaları veya anlaşamamaları, iyilerin iyilerle, kötülerin kötülerle uyum sağlamaları, yaratılıştan gelen ruhi yapılarından, özelliklerinden kaynaklanmış olmaktadır.

İnsan zihnini meşgul eden diğer bir konu da bedenin ölümünden sonra ruhun ne durumda olacağıdır. Ruh, insan bedenine hayat veren ilahi nefes olarak düşünülürse, ölüm de o ruhun Allah'ın emriyle kabzolunması anlamına gelecektir. Hadislerde de daha çok ölüm sonrası ruhun durumuna ilişkin malumatlar mevcuttur. Ebu Seleme vefat ettiğinde açık kalan gözlerini kapattıktan sonra, ruh kabzedildiği vakit onu göz takip eder buyuran Hazreti Peygamber onun için şöyle dua etmişti. Ey alemlerin Rabbi!

sonraki vaziyetinin aynı olmayacağını belirtmiştir. Temiz, iyi ruhlar için olabildiğine sınırsız bir mutluluk ve özgürlük, çirkin olanlar içinse tam bir hapis hayatı. Nebi'nin kabrin kişi için ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur olabileceğini söylediği bir başka hadisinde de ifade ettiği gibi, bedenin yok olmasıyla başlayıp ahirete kadar devam edecek süreçte kendisine önceden ölümünün hemen akabinde mutlu sonu gösterilen inanmış iyi insanlar ruhsal olarak bir ferahlık hissedecek, buna karşın çirkin davranışlar sergilemiş olanlar daralacak, ruhsal olarak büyük bir ızdırap duyacaklardır. Resulullah müminin bu süreçteki ruh halini bir başka hadisinde şöyle dile getirmektedir. Müminin ruhu kendisinin dirileceği kıyamet günü cesedine geri dönünceye kadar cennet ağaçlarından beslenen kuş gibidir. Bu nebevi söz aynı zamanda bedenlerin yeniden diriltilmesiyle birlikte ruhların cesetlerine tekrar döneceklerine de vurgu yapmaktadır. Bu da hesap vermek üzere insanların bedenleri ve ruhlarıyla birlikte toplanacaklarını ifade etmesi bakımından oldukça önemlidir. Yine bu hadis vesilesiyle ruhların göçü yani tenasüh inancının İslam'ın yeniden dirilme ve ahiret inancıyla hiçbir şekilde bağdaşmayacağı net olarak anlaşılmaktadır. Ruhla ilgili ayet ve hadislerin işaret ettiği hususlar dışında, özellikle ruhun insanın yaratılışından önceki ve ölümünden sonraki durumu, mahiyeti hakkında söylenebilecekler oldukça sınırlıdır. Aynı şekilde yaşayan insanın bedenine can katan ruhun nasıl bir varlık olduğu hakkında da konuşulacak pek az şey vardır. Bu noktalarda yazılıp çizilenler kanıtlanabilir bilgiler olmaktan uzaktır. Dolayısıyla ruh, insanın özel ve meçhul tarafı olarak kalmaya devam edecektir. Ancak ruh hakkındaki bu bilinmezlikler, insanın ruhi bir yönü olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Bunun için insan ruhsal ihtiyaçlarının ne olduğunu ve bu ihtiyacı nasıl karşılayacağını bilip ruhsal yönüne yatırım yapmalıdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.
1: Ve anhu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadece Yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz.

0: اجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın rızası ile sadece cennet istenir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
1: أبو ذر رضي الله عنه anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi: Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Müslim'in diğer rivayetinde bu kafirlerin giydiği elbiselerdendir. Onu giyme buyurmuştur.
0: عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
1: Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi.

0: وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا، فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام.
1: أبو طلحة زيد بن سهل'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının, dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.

0: وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre gerçekten sabahın iki rekat sünneti bana bütün dünyadan daha sevimlidir demiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi demiştir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden kimi bir işte görevlendirirsek ve o da bizden bir iğneyi yahut daha küçük bir şeyi gizlerse, bu kamu malına bir ihanet olur ve kıyamet günü onu kendi elleriyle

Hüsnü Hal. Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkma.

0: olmak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
3: أبو هريرة وابن عمر'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.''

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.
1: Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır, geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

0: وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir.

0: وعنه رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس، يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini, insanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir şeklinde tefsir etmiştir.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa, en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Rahmet elçisi Allah'ı zikrederken özlü ve mana bakımından kapsamlı lafızlar seçer ve Rabbine bunlarla seslenirdi. Ayrıca o hikmet dolu bu zikir ifadelerini ashabına da öğretirdi. Hazreti Peygamber bir sohbetinde kendisinin ve önceki bütün nebilerin dile getirdikleri arasında en değerli sözün La ilahe illallahu vahdehu la şerike le, Allah'tan başka ilah yoktur, o yalnızdır, tektir, onun hiçbir şekilde ortağı yoktur cümlesi olduğunu söylemişti. En duru ve en doğru kelimeler, en kapsamlı ve en latif ifadeler onun dilinden dökülür, ashabının kalbine yerleşir ve orada yeşerirdi. Sonra tatlı ve hoş kokulu bir meyvenin ağızlarda bıraktığı gibi bir tat bırakır ve o lezzete doyamayan diller tarafından muhabbetle zikredilirdi. Yine öyle zamanlardan biriydi. Allah'ın Resulü sabah namazını kılıyordu. O esnada eşi Hazreti Cüveyriye validemiz de oradaydı. Kutlu Nebi namazını kıldıktan sonra evden ayrıldı. Hazreti Cüveyriye oturmuş ibadetle meşgul oluyordu. Resulullah kuşluk vaktinden sonra geri döndü. Döndüğünde Hazreti Cüveyriye validemizi olduğu yerden hiç ayrılmamış bir halde buldu.
1: Sabah namazı için uyanmıştım. Kalktım, abdest aldım ve namaz için hazırlandım. Yüksekteki küçük bir pencereden hafif bir esinti hissettim. Çatıdaki hurma dağlarının hışırtısını duydum. Odamın içi tertemiz havayla dolmuştu. Temiz havayı iyice ciğerlerime çektim. Sonra Allah Resulüne ilişti gözlerim. Namazını kılıyordu. Ben de namaza durdum. Namazımı bitirdim ve Yüce Allah'ı zikretmeye başladım. Sonra Allah Resulü'nün namazını bitirip yerinden kalktığını gördüm. Adımlarının sesini duyuyordum. Yanımdan sakince geçip gitti. Dışarı çıktı. O gittikten sonra yapmakta olduğum şeye Allah'ı zikretmeye devam ettim. Hiç yerimden kalkmamıştım. Vakit ilerlemiş, güneş bir mızrak boyunu geçmişti. Kuşluk vakti sonrasıydı. Kapının açıldığını duydum. Sakin adımlarının sesini işittim. İçime huzur kapladı. Allah'ın Resulü geri dönmüştü. Ben hala zikrime devam ediyordum. Bana yaklaştığını fark ettim. Yanıma geldi, bana baktı ve seni bıraktığımdan beri hala aynı şeyi mi yapıyorsun diye sordu. Ben de evet dedim. Sonra gülümsedi ve yanından ayrıldıktan sonra 3 defa şu 4 cümleyi söyledim. Bunlar senin gün boyunca söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur dedi. Ve dilinden şu sözler döküldü.
2: Subhanallahi ve bihamdihi adada halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.
1: Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince, ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. İşte Allah Resulü'nün bana öğrettiği güzel sözler bunlardı.
0: Rahmet elçisi ibadet etmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemize bu kıymetli zikri öğretmiş ve Allah katındaki değerini anlatmıştı. Allah'ı zikretmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemiz bu sözleri öğrenmekle çok mutlu oldu. Vakti ve dili bu zikirle bereketlenerek gönlü ve ömrü nur oldu.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، وفي رواية فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
2: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor. Sübhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Müslim'in diğer rivayetinde ise şöyle denilmiştir. Onu ararken elim peygamberin ayağının ortasına değdi. Secde halinde iki ayağını da dikmiş şöyle dua ediyordu. Allahümme inni euzu bi rızake min sehatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: يقول: أستغفر الله، أستغفر الله.
1: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler. Ardından da Allahümme entes selamu ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sorulmuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله.
2: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، وقد جئناك شفعاء له، فاغفر له.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir: Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.

Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle, teravih ve bunun gibi geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

0: عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله.
1: رضوان بيعتında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse, dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye, kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek, adeta onu öldürmek gibidir.''

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
1: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bizi alıştırıncaya kadar buna devam etti. Sonra bir gün camiye gelip namaza hazırlandı. Tam tekbir alacağı sırada birinin göğsünün safta ileri çıktığını gördü. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir," buyurdu.
0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi.
0: وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت.
1: حذيفة وأبو زردن رضي الله عنهما رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم yatağına girdiğinde Bismike Allahümme ahya ve emut. Allah'ım, senin ismini anarak yaşar ve ölürüm. Uyur ve uyanırım derdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İki büyük dağ kadar dedi.
0: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين.
1: Hazreti Hafsa'dan radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzin sabah ezanını okuduğunda ve tan yeri ağardığında kısaca iki rekat namaz kılardı. Müslim'in bir diğer rivayeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tan yeri ağardığında kısaca iki rekattan başka nafile namaz kılmazdı şeklindedir.
0: An Umar ibn Abi Salamah radıyallahu anhuma قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
1: عمر بن أبو سلمة رضي الله عنه anlatıyor: ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye buyurdu.
0: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية.
1: أبو قتادة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım, bu kurban sendendir ve Muhammed'le ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur."
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله.
1: Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de onu yasakladı ve "Ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın," buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler.
0: وعنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينهنا.
1: Enes'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel iki rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer.

0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله.
1: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sen dirlik, esenlik sahibisin. Esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun, derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma dilerim, Allah'tan bağışlanma dilerim, dersin, cevabını verdi.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أبو إمامة الباهلي'nin رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik, dedik. Bunun üzerine Resulullah, ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin: Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir.
2: Hadislerde ticaret ahlakı az sonra.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب.
1: أبو هريرة رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Hasetten, kıskançlıktan sakının. Çünkü ateşin odunu veya otları yakıp bitirdiği gibi, haset de hasenatı, iyilikleri yer bitirir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Pazartesi ve Perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Müslim'in rivayetinde oruç kısmı yoktur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Cömertlik. Cömertlik, insanın sahip olduğu imkanlardan muhtaçlara meşru ölçüler içinde Allah rızasından başka hiçbir çıkar amacı taşımadan ikram ve yardımda bulunulmasını sağlayan üstün bir ahlak kuralıdır. Cömert olan kişi, bireysel ve toplumsal alanda gerekli görülen her şeye yardım eder, hiçbir kimsenin zorlaması olmadan iyilikte bulunmayı canı gönülden arzular. Zenginliğiyle her ne suretle olursa olsun başkalarına faydalı olmaya çalışır. Allah Teala'nın kendilerine lütuf ve kereminden verdiğine ve sahip olduğu malda muhtaçların hakkı olduğuna inanır. İnsan yaptığı yardımını Allah rızası için yapmalı, karşılığında menfaat beklememeli, yardım edileni rencide edebilecek davranışlardan kaçınmalıdır. İnsanoğlunda bulunması arzu edilen bu özellik, çeşitli sebeplerle istenilen düzeyde değildir. İnsanların cömertlikten kaçmasının sebepleri başında, benim olan varlığı başkalarına niçin vereyim duygusuyla, başkalarına verirsem varlığım azalır ve ihtiyaç anında sıkıntıya düşerim düşüncesi gelir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mal sadaka vermekle eksilmez buyurarak bu düşüncenin yersizliğini belirtmiştir. Rahmet elçisi, her vesileyle inanan insanları cömert olmaya teşvik etmiş ve onlara cömert insanların Allah katındaki değerlerini müjdelemiştir. Nitekim Efendimizin, cömert kişi Allah'a yakın, cennete yakın, insanlara yakın fakat cehennem ateşinden uzaktır. Cimri insan Allah'tan uzak, cennetten uzak fakat cehenneme yakındır. Cömert cahil, İbadet eden cimriden Allah'a daha sevimlidir. Gıpta edilecek kişilerden biri de cömert insandır hadisleri bu teşviki ortaya koymaktadır. Allah Resulü insanların cömert olmalarını ve bu güzel ahlakla süslenmeyi geciktirmemelerini tavsiye eder. Sadakanın en iyisi kişinin bizzat kendisinin vereceği sadakadır. Sadaka, siz sağlıklı ve malınız elindeyken İstediğiniz kimseye istediğiniz kadar verdiğinizdir. Yoksa can boğaza geldikten sonra geç kalmış olursunuz. Sizden sonrakiler istediklerini yapar. Resul-i Ekrem, fert ve toplum yararını düşünerek cömertliği tavsiye ettiği gibi, zıddı olan cimriliği, dünyaya ve içindeki nimetlere aşırı derecede rağbet etmek anlamına gelen tamahkarlığı da reddetmiştir. Sıkılık diye tercüme ettiğimiz şuh kelimesi cimriliği de ifade eder. Sıkılık pek çok fenalıkların kaynağı durumunda olan bencillikle bağlantılıdır. Nitekim bencil insan maddi manevi her imkanı kendi kaprislerini tatmin için kullanarak pek çok insani ilişkileri zedeler, sosyal bağları koparır. Söz gelimi sıla-i rahim, yakınlara ilgiyi, hediyeleşmeyi ve ihtiyaç sahiplerine yardımı gerektirir. Bencillikle cimrileşen bunları kaldırır atar. İnsan bencilliğe düştü mü, nefsin arzu ve hevasını tatmin yolunda pek çok fenalıkların kapısını açmış olur. Birçok hayır kapılarını da kapayabilmektedir. Nitekim sıkılıktan kaçının, zira sizden önce gelip geçenler bu huy yüzünden helak oldular. Çünkü bu huy onlara cimrilik yapmayı emretti. Onlar hemen cimrileşiverdiler. Sıla-i rahmi kesmelerini emretti, hemen sıla-i rahmi kestiler. Doğru yoldan çıkmayı emretti, hemen doğru yoldan çıktılar buyurularak bu gerçek ifade edilmiştir. Özellikle ticaret hayatında gözünü mal hırsı bürümüş bir insanın Allah Teala'ya karşı kulluk şuuru içerisinde hareket etmesi zordur. Ayrıca tamahkarlık, çevresindeki insanların elindekine göz dikerek haset duygularıyla başkasının hakkını gasp etmeye kadar götürebilir. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'de insanın mal arzusunun çokluğu belirtilirken diğer taraftan dünya ve ahiret için dengeli bir biçimde hazırlık yapması gerektiği hatırlatılmıştır. Hadis-i şeriflerde insanoğlunun tabiatının mal hırsıyla donatıldığı belirtilmektedir. Ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsa bir üçüncüsünü ister. Ademoğlunun karnını topraktan başka bir şey doldurmaz. Şu kadar ki tevbe eden kişinin tevbesini Allah kabul eder. Ademoğlu yaşlanır fakat onda iki şey gençleşir. Mal ve yaşama hırsı hadisleri bunların en meşhurlarındandır. Ancak inanan insan dünyaya gönderiliş gayesini bildiği için maddi ve manevi hayatını dengelemede böylesi bir tabiatı terbiye etmesini bilecek ve Allah Teala katındaki derecesini yükseltecektir. Allah Resulü dünya ve ahiret dengesini sağlayan ve sağlayamayanların halini anlatmak, dünyaya ve içindeki nimetlere karşı hırsla bağlanmanın yanlış olduğunu belirtmek için şöyle buyurmuştur. Kimin arzusu ahiret olursa Allah onun kalbine zenginliğinden koyar ve işlerini değerli toplu kılar. Artık dünya ona basit gelmeye başlar. Kimin hedefi de dünya olursa Allah gözünün önüne dünyanın fakirliğini getirir, işlerini de darmadağınık eder. Neticede eline kendisine takdir edilmiş dünyalıktan fazlası da geçmez. Bu hadiste Hazreti Peygamber, dünyayı asıl hedef edinen insanın, dünyalık için şu iş bu iş derken nasıl darmadağın olduğunu, her şeye rağmen takdir edilenden fazla bir şey de elde edemediğini anlatmakta, asıl hedefi ahiret olan kimselere de dünya malına karşı tamah edip hırsı davranmamak, kanaatkar olmak, fazla dağılmamak ve dünya karşısında nasıl bir tavır takınmaları gerektiğini öğretmektedir. Dünyayı birinci hedef yapanı derhal hırs bürüyecek ve bu hırsla aklına gelen teşebbüs gücü çevresinde gördüğü her işin peşine takılacak, sonunda meşguliyetlerin içinde boğulacak ve ahirete hazırlık şöyle dursun, dünyayı da yeterince yaşayamayacaktır. Peygamber Efendimiz de bir koyun sürüsünün üzerine salıverilen iki aç kurdun o sürüye verdiği zarar, kişinin mal ve şeref hırsının dinine olan zararından daha ağır değildir hadisiyle, kendisini mal hırsı bürüyen insanın ne kadar zararlı bir varlığa dönüşebileceğini haber vermektedir. İki cihan serveri Peygamberimiz, cömertliğe teşvik, cimrilikten de sakındırma amacıyla değişik rivayetlerde şöyle buyurmuşlardır.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Ellerim boşlukta, senin Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim, göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Nurunla pervane kesilen bedene bir bak, bedenini yak, ruhuna bir çift kanat tak, gözyaşıyla yunmuş, kan rengine boyanmış. Sana ey gönül ikliminin meliki, sana bu adak, kapında çağlarca ağlayacak. Haki payine yetem der ömürlerdir muttasıl, başını taştan taşa vurup, gezer avare su.

Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini, sevgili. Ve duhayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bit, Mekke'yi miraca yaylardın. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, insanların en saygını ve en değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını, Halilullah Hazreti İbrahim oğlu, peygamber oğlu peygamber olan Yusuf aleyhisselamdır dedi. Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar, şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa, İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu.

Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibirse hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

Ebul Münzir Übey bin Ka'b radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi. Evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi buyurdu.

0: bu melekler kabirdeki kişiyi sorguya çeker. İslam'ı kabul edip iman edilmesi gereken esaslara gönülden bağlanan, ibadetlerini hakkıyla yerine getiren, kul hakkı çiğnemeyen, kamu hakkını gözeten, güzel ahlaka bürünen bir mümin, sorulan sorulara rahatlıkla cevap verir. Ancak İslam'ı kabul etmeyerek dünyadan ayrılan kişi için durum çok vahimdir. Peygamber Efendimiz, kabre konulan insanların yaşayacağı hali bizlere şöyle tasvir etmektedir. İki melek gelir ve oturarak ona, "Rabbin kim?" diye sorarlar. "Rabbim Allah'tır" der. "Dinin ne?" diye sorarlar. "Dinim İslam'dır" diye cevap verir. İçinizden görevlendirilen "Bu adam kim?" diye sorduklarındaysa, "O Allah'ın Resulüdür" diye cevap verir. Sonra melekler, "Bunu nereden öğrendin?" diye sorunca o, "Ben Allah'ın kitabını okudum. Ona inandım ve onu doğruladım" karşılığını verir. Bunun üzerine gökten bir ses, "Kulum doğru söyledi. Ona cennetten bir yer hazırlayın. Onun için cennete giden bir kapı açın ve ona bir cennet elbisesi giydirin" der. Hemen arkasından o kula cennetin esintisi ve hoş kokusu gelmeye başlar ve daha kabirdeyken ufku gözünün alabildiğince açılıp genişler. Kafirin ruhu cesedinden ayrıldığında da ona iki melek gelir. Yanına oturarak, "Rabbin kim?" diye sorarlar. O, "Ah ah, bilmiyorum" diye cevap verir. Sonra, "Dinin ne?" diye sorarlar. Yine, "Ah ah, bilmiyorum" der. İçinizden görevlendirilen "Bu adam kim?" diye sorduklarında kafir, "Ah ah, bilmiyorum" diye cevap verir. Bunun üzerine gökten seslenen bir ses, "Ona cehennemden bir yer hazırlayın. Cehennem elbiselerinden bir elbise giydirin ve ona cehenneme giden bir kapı açın" der. O sırada cehennemin sıcağı, yakıcı havası kendisine gelmeye başlar. Böylece kabri kendisine öyle bir daraltılır ki kaburga kemikleri birbirine girer. Mü'min, ölümden sonra bir hayatın varlığına inanarak bir ömür geçirir. Ahiret yurdunun her bir durağında rahat etmek için, dünyadayken iyi insan olmanın yollarını arar. Böylelikle kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüştürür ve kıyamet kopuncaya kadar kalacağı kabirde huzur ve güven içinde rahat eder.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafı ile döşeğini silksin. Sonra şöyle dua etsin. Bismike Rabbi vada'tu cenbi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfezha bima tahfezu bihi ibadike salihin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah

0: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: İnnel kabra evvel menazilil ahire. فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه.
2: Kabir, ahirete giden yoldaki konaklama yerlerinden ilkidir. Kişi ondan sağ salim kurtulursa sonrası daha kolay olur. Eğer kurtulamazsa ondan sonrası daha çetin gelir. İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla bir hayat yaşar ve nihayetinde ölümle başlayan yeni bir hayata başlarız. Bu yeni hayata ahiret denir. Ahiretin ilk durağı ise kabirdir. Kabir, ölümle başlayıp kıyametin kopmasıyla son bulacak vakti geçireceğimiz ilk duraktır. İslam'a göre kişi kabre konulduğu zaman yanına iki melek gelir. Bu iki meleğin adı Münker ve Nekir'dir.

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun. Enes bin Mali'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi. Emseyna ve emsel mülki lillah velhamdülillah la ilahe illallahü vahdehu la şerikele. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamleyinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki, bu zikir ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Rabbi es'elüke hayra ma fi hazihil leyleti ve hayra ma ba'deha ve euzu bike min şerri ma fi hazihil leyleti ve şerri ma ba'deha. Rabbi euzu bike minel keseli ve su'il kiber. Euzu bike min azabin nar ve azabin fil kabr. Mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım. Derdi ve sabah olduğunda da asbahna ve asbahal mülki lillah. Biz sabaha çıktık. Sabahliğinde mülk Allah'ındır buyururdu. Abdullah bin Mugaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her sabah ve akşam üç kere Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardi ve la fissemâi ve hüvessemî'ul alim ismi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar veremez.''

Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "En büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü," dedik. "Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankâr olmaktır," dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve "Bir de yalan söz ve yalancı şahitlik," buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz "keşke sussa" dedik.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Sahabeler. Asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo

Hüsnü Hal. Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Meşru bir işten helal rızık kazanan kimse o işe devam etsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cündüb bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Zira koruması karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklıyken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demende bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur," buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordum. Şöyle cevap verdi: "Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağrıda Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim, ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve seni nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: Ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağ onların üzerlerine kapayı vereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır," dedim.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Rahmet elçisi Allah'ı zikrederken özlü ve mana bakımından kapsamlı lafızlar seçer ve Rabbine bunlarla seslenirdi. Ayrıca o hikmet dolu bu zikir ifadelerini ashabına da öğretirdi. Hazreti Peygamber bir sohbetinde kendisinin ve önceki bütün nebilerin dile getirdikleri arasında en değerli sözün La ilahe illallahu vahdehu la şerikele, Allah'tan başka ilah yoktur, o yalnızdır, tektir, onun hiçbir şekilde ortağı yoktur cümlesi olduğunu söylemişti. En duru ve en doğru kelimeler, en kapsamlı ve en latif ifadeler onun dilinden dökülür, ashabının kalbine yerleşir ve orada yeşerirdi. Sonra tatlı ve hoş kokulu bir meyvenin ağızlarda bıraktığı gibi bir tat bırakır ve o lezzete doyamayan diller tarafından muhabbetle zikredilirdi. Yine öyle zamanlardan biriydi. Allah'ın Resulü sabah namazını kılıyordu. O esnada eşi Hazreti Cüveyriye validemiz de oradaydı. Kutlu Nebi namazını kıldıktan sonra evden ayrıldı. Hazreti Cüveyriye oturmuş ibadetle meşgul oluyordu. Resulullah kuşluk vaktinden sonra geri döndü. Döndüğünde Hazreti Cüveyriye validemizi olduğu yerden hiç ayrılmamış bir halde buldu.
1: Sabah namazı için uyanmıştım. Kalktım, abdest aldım ve namaz için hazırlandım. Yüksekteki küçük bir pencereden hafif bir esinti hissettim. Çatıdaki hurma dallarının hışırtısını duydum. Odamın içi tertemiz havayla dolmuştu. Temiz havayı iyice ciğerlerime çektim. Sonra Allah Resulüne ilişti gözlerim. Namazını kılıyordu. Ben de namaza durdum. Namazımı bitirdim ve Yüce Allah'ı zikretmeye başladım. Sonra Allah Resulü'nün namazını bitirip yerinden kalktığını gördüm. Adımlarının sesini duyuyordum. Yanımdan sakince geçip gitti. Dışarı çıktı. O gittikten sonra yapmakta olduğum şeye Allah'ı zikretmeye devam ettim. Hiç yerimden kalkmamıştım. Vakit ilerlemiş, güneş bir mızrak boyunu geçmişti. Kuşluk vakti sonrasıydı. Kapının açıldığını duydum. Sakin adımlarının sesini işittim. İçimi huzur kapladı. Allah'ın Resulü geri dönmüştü. Ben hala zikrime devam ediyordum. Bana yaklaştığını fark ettim. Yanıma geldi, bana baktı ve seni bıraktığımdan beri hala aynı şeyi mi yapıyorsun diye sordu. Ben de evet dedim. Sonra gülümsedi ve yanından ayrıldıktan sonra 3 defa şu 4 cümleyi söyledim. Bunlar senin gün boyunca söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur dedi. Ve dilinden şu sözler döküldü.
2: Subhanallahi ve bihamdihi adada halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.
1: Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince, ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. İşte Allah Resulü'nün bana öğrettiği güzel sözler bunlardı.
0: Rahmet elçisi ibadet etmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemize bu kıymetli zikri öğretmiş ve Allah katındaki değerini anlatmıştı. Allah'ı zikretmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemiz bu sözleri öğrenmekle çok mutlu oldu. Vakti ve dili bu zikirle bereketlenerek gönlü ve ömrü nur oldu.
3: Hadislerin hikayeleri.

Peygamberimiz Şaban ayı geldiğinde de oruç tutmaya özen gösterirdi. Çok sevdiği Zeyd'in oğlu Üsame bunu fark etmiş, Şaban ayında tuttuğu kadar hiçbir ayda oruç tutmamasının sebebini sorduğunda, Allah Resulü'nden şu cevabı almıştı. Bu ay, Recep ile Ramazan arasında insanların gafil bulundukları bir aydır. Bu ayda ameller alemlerin Rabbi olan Allah'a arz olunur. Ben de amellerimin oruçluyken Allah'a sunulmasını arzu ederim.

0: Vahiy katiplerinden Hanzala el-Üseyyidi bir gün Medine'de dolaşıyordu. Hazreti Ebu Bekir es-Sıddık ile karşılaştı. Halini hatırını soran Hazreti Ebu Bekir'e, Hanzala münafık oldu karşılığını verdi. Hazreti Ebu Bekir, "Fesubhanallah, ne diyorsun?" deyince Hanzala içini dökmeye başladı. Allah Resulü'nün yanındayken, o bize cenneti, cehennemi o kadar canlı bir şekilde hatırlatıyor ki, sanki gözlerimizle görmüş gibi oluyoruz. Efendimizin yanından ayrıldıktan sonra hanımlarla, çocuklarla, iş güçle uğraşmaktan onun anlattıklarını unutuveriyoruz. Hazreti Ebu Bekir, "Allah biliyor ya, bu durumu biz de yaşıyoruz," dedi. Aynı dertten muzdarip bu iki sahabi, hallerini bildirmek üzere Allah Resulü'nün yanına gittiler. Hanzala kendisinden duyduğu şüpheyi, "Münafık oldum," diyerek bu kez Hazreti Peygamberimizin huzurunda dile getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu da ne demek oluyor?" diye sorunca Hanzala, Hazreti Ebu Bekir'e söylediklerini tekrarladı. "Ey Allah'ın Resulü, senin yanındayken bize cennet ve cehennemi öyle anlatıyorsun ki, sanki gözümüzle görüyoruz. Yanından ayrılınca hanımlarla, çocuklarla, işle, güçle uğraşmaktan anlattıklarını unutuveriyoruz," dedi. Bunun üzerine Resul-ü Zişan, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, benim yanımdaki ve ibadet ederkenki haliniz sürekli devam edecek olsaydı, melekler evlerinizde, yollarınızda karşınıza çıkıp sizinle selamlaşır, elinizi sıkarlardı. Gel gör ki ya Hanzala, insan bu. Bazen öyle, bazen böyle." Efendimiz bu son sözünü 3 defa tekrarladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir." İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ayda 3 gün oruç tutacaksan, ayın 13., 14., 15. günlerinde tut," buyurdu. Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır."

0: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kuhafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının buyurdu.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
2: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki İhtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Cehral, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İşte Kabe göründü.
2: Hamdolsun. Ömrümün son demlerinde bir kere daha Allah'ın evine gelmek nasip oldu.
1: Elhamdülillah. Bu sefer sevincin iki kat olmalı. Resulullah'la tanışacaksın.
2: Bu büyük şeref için ne kadar şükretsem azdır.
1: Ey Allah'ın Resulü. Söz verdiğimiz gibi buradayız. 75 kişiyiz. Sana bağlılığımızı arz etmeye geldik. Bizim yurdumuzun senin yurdun olduğunu söylemeye ve seni rahat edebileceğin bir yere götürmeye geldik.
3: Bundan sonra kanlarımız senin kanınla, ellerimiz de senin elinledir. Çoluk çocuğumuzu, eşlerimizi nasıl koruyorsak seni de öyle koruyacağız. Eğer bu sözümüzü bozarsak sözünü tutmayan bedbaht insanlardan oluruz. Ya Resulallah, biz sözümüze sadığız. Allah da yardımcımızdır.
1: Uzat elini ya Resulallah. Seni hakla gönderene yemin olsun ki ailemizi koruduğumuz gibi seni koruyacağımıza dair söz veriyoruz. Yemin ederim ki biz savaş yiğitleriyiz.
4: Ya Resulallah, bizim yaşadığımız yerde Yahudilerle aramızda bir antlaşma vardı. Bu biatla o anlaşmayı kesip atmış oluyoruz. Allah seni muzaffer kıldıktan sonra kavmine Mekke'ye döner de bizi yalnız bırakırsan halimiz nice olur?
5: Ya Resulallah, Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak üzere sana biat ediyorum.
6: İkinci Akabe biatı olarak tarihe geçen bu hadise, İslam tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bu biat, hicretin habercisiydi.
0: 26. Bölüm.
6: İkinci Akabe biatı gerçekleşmişti. Yesrib'den gelen 75 Müslüman peygamberimize bağlılık yemini etmiş, onu her türlü kötülükten koruyacaklarına söz vermişlerdi. Mekke'de artık yaşama ümidi kalmayan Müslümanlar için yeni bir yaşam alanı oluşmuştu. Resulullah bu gruptan 12 temsilci seçilmesini istedi. Hazreçliler 9, Efsliler 3 temsilci çıkardılar. Temsilciler temsil ettikleri toplulukla konuşup onlara yaptıkları biatin önemini anlatacaklardı. Peygamberimizin henüz Müslüman olmayan amcası Abbas, yeğeni için endişeleniyordu. Bu sebeple yeni Müslümanları son kez uyarma ihtiyacı duydu.
7: Ey Evs ve Hazreçliler! Bu zata hangi yolda biat ettiğinizi iyice anladınız mı? Ona canlarınız pahasına sahip çıkmaya söz verdiniz.

0: Eğer onu bir felaket dolayısıyla mallarınız azaldığı, eşrafınız öldürüldüğü zaman düşmanın eline bırakacaksanız, bu işten şimdi vazgeçin. Çünkü bu sözden dönmek hem dünya hem ahiret rezilliğine sebep olur. Yok eğer her türlü felakete rağmen sözünüzün arkasında duracaksanız, bu dünyada da ahirette de hayırlıdır.
1: Mallarımız bu uğurda tükenip gitse de, kabilemizin büyükleri bu yolda öldürülse de, biz onu koruyacağız. Bu şeref sözümüz.
2: Evet, doğru.
3: Resulullah bunun karşılığında bize Allah'ın hoşnutluğuyla cenneti vaat etti. Buna razıyız.
4: Bu sözlerden sonra artık dağılmaları gerekiyordu. Gün aydınlanmadan herkes yerlerine dönmeliydi. Resulullah'tan ayrılmak istemeyen ve onun sıkıntı çekmesine dayanamayan bu samimi Müslümanlar şöyle bir teklifte bulundular.
5: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederiz ki istediğin takdirde yarın sabah Mekke'de sana eziyet eden insanların üzerine kılıçlarımızla yürüyebiliriz. Yeter ki emret.
4: Peygamberimiz, bize henüz bu şekilde davranmamız emrolunmadı. Siz yerlerinize dönünüz buyurdu. Medineli Müslümanlar çadırlarına dönerek sabahladılar. Fakat bu hadiseden Mekkeli müşriklerin haberi olmuştu. Yesrib'den gelen grup oldukça kalabalıktı. Bunların içinde Müslüman olanlar niyetlerini gizli tutmuşlardı. Gece vakti görüşme yapılıp dönüldüğü için de Müslüman olmayanlar biat'ten habersizlerdi. Ertesi gün söylentiler yayıldığında Kureyş ileri gelenleri Yesriblileri sıkıştırmaya başladılar.
6: Bize ulaşan haberlere göre siz adamımıza gelmiş, bizimle savaşmak pahasına onu koruyacağınıza yemin etmişsiniz. Vallahi en son isteyeceğimiz şey Arap kabileleri arasında sizinle savaşa girmektir.
4: Durumdan haberi olmayan Yesribliler böyle bir şey olmadığını söylediler. Müşrikler ikna olmamıştı. Yesrib'in liderliğine soyunan Abdullah bin Übey'in yanına gittiler ve ona da aynı şeyi söylediler. Abdullah bir süre düşünüp taşındıktan sonra şöyle dedi.
7: Bu büyük bir iştir. Böyle bir şey olsaydı bana danışırlardı. Biliyorsun Yesrib'in lideri olup Evs ve Hazreci bir araya getirmeme az kaldı. Buna hürmet ederler. Beni çiğneyip böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
4: Abdullah bin Übey ile Mekke eşrafının arasından su sızmazdı. Onun sözüne inandılar. Ancak hala şüphe ettikleri şeyler vardı. Köşeye sıkıştırdıkları Sa'd bin Ubade'nin Müslüman olduğunu öğrendiklerinde onu devesine bağlayarak işkence etmeye başladılar.
6: Demek Muhammed'in dinindensin. Senin derdin ne be adam? Bizim topraklarımıza gelip azgınlarımıza nasıl destek olursun?
8: Dur! Rabbim Allah'tır dediğim için mi bana böyle yapıyorsunuz?
9: Ne oluyor? Ne yapıyorlar adama yine? Kollarından devesine bağlamışlar, saçını çekerek eziyet ediyorlar. Tanıdığı kimse yok mu onu bu durumdan kurtaracak acaba? Bana bak. Seni bu durumdan kurtaracak kimse yok mu? Daha önceden tanıdığın bir Kureyşli falan.
10: Var. Zamanında Cübeyr bin Mut'im'i Yesrib'de kendisine haksızlık etmek isteyenlerden korumuştum.
9: Bu adamı bulalım. Aranızda geçeni hatırlat ve himayesine sığın. Yoksa seni bırakmazlar. Ben gidip senin için onu bulayım.

0: Hazreç'ten bir adamı Ebtah'ta dövüyorlar. Aranızdan biriyle olan hukukundan bahsederek sizi yardıma çağırıyor.
1: Kimmiş o?
0: Sa'd bin Ubade. Sizinle tanışıyormuş.
1: Doğru söylüyor. Biz tüccarken yardımımıza koşmuş, bizi himaye etmişti. Gidip ellerinden kurtaralım onu. Hadi yürüyün.
2: Cübeyr ve yanındakilerin müdahalesiyle Sa'd kurtuldu. Artık Mekke'deki Müslümanların bir planları olduğu ortaya çıkmıştı. Müşrikler Müslümanlar üzerindeki baskı ve tehditlerini artırdılar. Peygamberimiz inananlara Allah'ın izniyle hicret edebileceklerini söyledi ve şöyle dedi.

0: Çocuklar hazır mı? Gün aydınlanmadan çıkmamız lazım.
1: Hazır hazır. Biraz dinlensinler diye erkenden uyuttum. Ne yapacağız? Bilmediğimiz bir yerde nasıl yaşayacağız?
0: Burada yaşam alanı bırakmadılar ki bize. Kalsak ne olacak?
1: Haklısın haklısın. Yapmadıkları eziyet kalmadı.
0: Hem peygamberimizin tavsiyesi bu. Orada bizi bekleyen mümin kardeşlerimiz var. Düşünsene, Müslüman olduğumuz için hiçbir engellemeyle karşılaşmayacağız. Rahatça namaz kılıp peygamberimizi rahatlıkla görebileceğiz.
1: Evet, o dediğine göre vardır bir hikmeti. Dediklerini düşününce rahatlıyorum. Ama yanımıza eşyalarımızı alamıyoruz. Çoluk çocuk bu yolculuğa nasıl dayanacaklar diye düşünmeden edemiyorum. Neyse, Allah kerimdir. Rızkımızı veren o, bizi koruyacak da o.
0: Ha şöyle. Bak, hepimiz orada toplanacağız. Sonra peygamberimiz de bize katılacak. Acılı günler artık bitiyor.
1: İnşallah. Hadi, hadi yardım et de şunları develere yükleyelim.
0: Hadi, hadi bakalım. Bismillah.
2: Mekkeli Müslümanlar evlerini kapatıp hiç bilmedikleri bir diyarda yaşamak üzere yola çıkıyorlardı. Bunların çoğu sessiz, sakin, kimseye sezdirmeden göç ediyordu. Mekkeliler her sabah terk edilmiş bir ev daha buluyorlardı. Aralarından bazıları bu duruma üzülecek olsa bile diğerleri üzülecek bir şey olmadığını, bunu hak ettiklerini fısıldıyordu kulaklarına. Tabii her hicret sessiz değildi. Hazreti Ömer, arkadaşları Ayyaş bin Rebia ve Hişam bin As'la birlikte hicret etmeye karar verdi. Mekke'nin 10 kilometre ilerisinde bir buluşma yeri tespit ettiler. Şehirden çıkmadan evvel Hazreti Ömer kılıcını kuşandı, yayını, oklarını ve mızrağını alıp Kabe'nin yanına gitti. Beytullah'ı tavaf ettikten sonra 2 rekat namaz kıldı ve orada bulunanlara şöyle seslendi.
3: Dinleyin! Ömer bin Hattab bugün topraklarını terk edip Yesrib'e gidiyor. Çocuklarını yetim, eşlerini dul bırakmak isteyen varsa gelsin ve mani olsun.
4: Şuna gönül gösterecek biri yok mu?
5: Hangimiz Ömer'in karşısında durmaya cesaret edebilir ki?
6: Haddini bildirmek istiyorsan sen denesene.
2: Kimse Hazreti Ömer'e mani olmaya cesaret edemedi. Müslümanlara yaşam imkanı vermedikleri gibi onların hicretine de izin vermiyorlardı. Hicret ederken yakaladıklarını ya hapsediyorlar ya da çeşitli işkencelerle yolundan döndürüyorlardı. Hazreti Ömer'in birlikte hicret edeceği Ayyaş da Ebu Cehil'in üvey kardeşiydi. Onu geri çevirmek isteyen Ebu Cehil bir plan yaptı.
7: Arkamızdan birileri yaklaşıyor.
3: Demek davetimi kabul edenler oldu. Gelsinler bakalım.
7: Gelenler Ebu Cehil ile kardeşi Haris bin Hişam.
8: Ne istiyorlar?
3: Tabii ki seni. Gitmene engel olmak istiyorlar. Sakın onlara aldanma.
9: Kötü bir niyetimiz yok. Ayyaş'a bir haberimiz var.
3: Ne diyecekseniz söyleyin.
9: Ayyaş, annenin hali perişan. Sen gittiğinden beri ağzına bir lokma koymuyor. Sen dönmedikçe de saçlarını taramamaya ve gölgelenmemeye yemin etti.
3: Ey Ayyaş, vallahi seni kandırmak istiyorlar. Bu onların bahanesi. Annen sıcaktan bunaldığında gölgelenir. Bitlendiğinde de saçlarını taramak zorunda kalır. Sakın buna kanma.
2: Ayyaş söylenenlerden etkilenmişti. Annesinin kötü durumda olduğunu düşünüyor, ona yardım etmesi gerektiğine inanıyordu. Hazreti Ömer ona engel olmaya çalıştı.
3: Ayyaş, gitme.
8: Gitmezsem içim rahat etmeyecek.
3: Seni alıkoymak için yapıyorlar. Ama sen buna inanıyorsun. Bari şu devemi al. Onun üzerinden inme. Eğer seni şüphelendirecek bir davranışta bulunurlarsa onunla kaçarsın. Ben bunlara hiç güvenmiyorum.
2: Ayyaş, Ebu Cehil ve kardeşi Haris ile birlikte Mekke yolunu tuttu. Hazreti Ömer'in şüphelendiği gibi belli bir süre sonra Ayyaş'ı pusuya düşürerek bağladılar ve Mekke'ye getirdiler. Ebu Cehil bir yandan Ayyaş'ın sırtına sopa vururken bir yandan da şöyle bağırıyordu.
9: Ey Mekkeliler, beni izleyin. Siz de akılsız ve cahil olanlarınıza bizim yaptığımız

0: gibi yapın ki akılları başlarına gelsin.
1: İslam tarihinde bir dönüm noktası olan hicret böylece başlamış oldu. İnsanlar gizlice ya da çeşitli antlaşmalarla büyük fedakarlıklar yaparak memleketlerini terk ediyorlardı. Bu zahmet kısa bir süre içerisinde rahmete dönüşecek, İslam insanlar arasında hızla yayılacaktı.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır.

Adi bin Hatim radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar, yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.

0: Cündüb bin Abdullah radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından evvel ikişer rekat olarak dört rekat sünnet namaz kılar ve bunların aralarını mukarreb, Allah'a yakın olan meleklere ve onlara tabi olan müminlere ve Müslümanlara selam vermek suretiyle ayırırdı. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih, Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu. Ebu Saffan Süveyd bin Kays radiyallahu anh anlatıyor. Ben ve Mahreme el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ölç. Ölçüyü biraz da fazla tut, dedi.
3: Hadislerle onu anlamak az sonra.
4: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, Miraç'a yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa, Allah kıyamet günü 7 kat yeri onun boynuna dolar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Besmele, hamd ve salavat. Her güzelliğin anahtarı. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ı anarak besmele ile başlanmayan her önemli söz veya iş bereketsizdir. Cabir bin Abdullah'ın rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Eve girdiğin zaman besmele çekerek kapını kapa. Çünkü şeytan besmele ile kapanan bir kapıyı açamaz. Besmele çekerek lambanı söndür. Besmele çekerek enine koyacağın bir tahta parçasıyla da olsa kabın ağzını ört. Yine besmele çekerek su kabının ağzını da ört. Bera'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber yatağına yattığında Allahümme bismike ahya ve bismike emut. Allah'ım senin isminle yaşar, senin isminle ölürüm buyurur. Uykudan uyandığında da Elhamdülillahillezî ahyâna bâdemâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Canlarımızı aldıktan sonra bizi dirilten Allah'a hamdolsun. Diriltmek yalnız O'na mahsustur buyururdu. İbni Ömer'in naklettiğine göre cenaze kabre konurken Hazreti Peygamber şöyle derdi. Bismillahi ve ala milleti Rasulillah. Allah'ın adıyla ve Resulullah'ın dini üzere cenazeyi kabre koyuyoruz. Enes'ten nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah'ın verdiği nimet karşısında kulun elhamdülillah diyerek hamd etmesi o nimetten daha değerlidir. Hazreti Aişe şöyle demiştir. Allah Resulü hoşuna giden bir şeyi gördüğünde hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır der, hoşuna gitmeyen bir şeyi gördüğünde ise her halükarda Allah'a hamdolsun derdi. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah Teala kulunun bir şey yedikten sonra hamd etmesinden veya bir şey içtikten sonra hamd etmesinden hoşnut olur. Ebu Malik el-Eş'ari'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah mizanı doldurur. Sübhanallah ve elhamdülillah göklerle yer arasını doldururlar. Ka'b bin Ucre anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik. Peki sana nasıl salavat getireceğiz dedik. Allah Resulü de şöyle buyurdu. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övgüye layık ve şanı en yüce olansın. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine

0: Tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şanı en yüce olansın deyin. Abdullah bin Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavat getirendir. Ali bin Ebi Talib'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Cimri yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen kimsedir. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Benim kabrimi de bayram yeri haline getirmeyin. Bana salavat getirin. Çünkü nerede olursanız olun, salavatınız bana ulaşır. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bana bir kez salavat getirene Allah da 10 kez rahmet eyler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
3: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Azap olduğunu bilse onun cennetini

0: ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilse, onun cennetinden ümit kesmezdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hakkına razı olmak. Hazreti Hamza'nın eşi Havle binti Kays anlatıyor. Bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hamza'nın yanına girdi. Dünyadan bahsettiler. Resulullah şöyle buyurdu: "Dünya tatlı ve iştah açan bir yeşilliktir. Kim ondan hakkı olanı alırsa bu onun için hayırlı ve mübarektir. Allah'ın malından, nimetlerinden ve Resulünün malından, Beytülmal'den tasarrufta bulunan niceleri var ki Allah ile karşılaşacakları günde onlar için cehennem vardır." Sevgili Peygamberimiz bu hadislerinde üzerinde yaşadığımız dünyanın ve orada sunulan nimetlerin bize yüklediği sorumluluğu hatırlatmaktadır. Dünyada yaşayan ve Allah'ın nimetinden faydalanan diğer canlılardan insanları ayıran en önemli özelliklerden birisi de bu sorumluluk bilincidir. Bu bilinç dünya üzerindeki her tasarrufumuzda atalarımızdan yaşanabilir halde tevarüs ettiğimiz yeryüzünün, gelecek nesillerin ve diğer mahlukatın yaşama alanı olduğunu da bize hatırlatacaktır. 19. yüzyıldan itibaren başlayan sanayi devrimi ve onun körüklediği kapitalist hayat tarzı dünyanın, hatta bütün evrenin harcayıp tükenebilen bir meta gibi algılanmasına yol açtı. Onu en çok harcayıp tüketen en gelişmiş kabul edildi. Yeryüzünün bütün zenginliklerini hoyratça sömüren zihniyet, güçsüz insanları ve toplumları sömürme hakkını da kendisinde buldu. Böylece dünya, sömüren ve sömürülen ülkeler olarak ikiye ayrıldı. Bugün köle olarak alınıp satılan insanlar olmasa da, görünürde yüzlerce bağımsız ülke bulunsa da bu sömürü hala devam etmekte. Bir yanda fazla semirdiği için nasıl zayıflayacağını düşünen, diğer yanda bir lokma ekmek, bir yudum su bulamadığı için ölüme terk edilen insanların dramatik çelişkisi yaşanmaktadır. Kıyasıya rekabet, anlamsız bir ilerleme paranoyası ve alabildiğine kışkırtılan bir üretim ve tüketim çılgınlığı bizleri, yaşadığımız dünyayı her yönüyle çoraklaştıran ve gelecek nesiller için belki de yaşanmaz hale getiren bir noktaya götürmektedir. Göklerde ve yerdeki her şeyi insana musahhar kılan, boyun eğdiren Yüce Allah, onları nasıl kullanacağımızı da imtihan konusu kılmıştır. Diğer yaratıklar hayatlarını idame ettirirken, Cenab-ı Hakk'ın çizdiği program dahilinde ölçülü, dengeli, birbirini destekleyen, ihtiyacı kadar tüketen ve doğada hiçbir tahribata yol açmayan bir hareket tarzı sergilerler. Çünkü onlar, yaşadıkları tabiatın bir parçasıdırlar ve bütünün diğer parçalarıyla doğal bir uyum içerisindedirler. Yine o tabiatın bir parçası olan insanın da aynı uyum içinde olması beklenir. Akıl nimetine sahip olması, onun içinde bulunduğu tabiattan daha çok faydalanmasına yol açsa da, bunun her şeye tahakküm ederek uyumu bozacak bir noktaya gelmemesi gerekir. Çünkü bu nokta imtihanı kaybettiğimiz yerdir. Az önce anlamını verdiğimiz hadisten de anlaşılacağı üzere, bu dünyadan sadece hak ettiğimiz kadarına talip olmak, diğer insanların ve mahlukatın hakkına tecavüz etmemek, imtihanın en önemli kuralıdır. Başka bir ifadeyle Allah'ın yarattığı her şeyi onun bir emaneti olarak görmek ve bu bilinçle hareket etmek Müslümanın şiarı olmalıdır. Hadiste malu Resulullah olarak geçen tamlama, şarihlerce ganimet, daha geniş anlamıyla beytül mal, yani devlet hazinesi olarak açıklanmıştır. Daha sonra genel olarak devlet malı olarak kavramlaşan ve bir ülke insanlarının çabaları, kazançları ve birikimleriyle oluştuğu için o toplumun ortak servetini ifade eden devlet hazinesi, İslam'ın ilk dönemlerinden beri

üzerinde önemli durulan bir kurum olmuş. Beytülmal'den yapılan haksız tasarruf, bütün bir toplumun hakkına yapılan tecavüz olarak uhrevi cezanın cehennem olduğu belirtilmiştir. O yüzden peygamber, henüz taksim edilmemiş bir ganimetten gizlice mal alıp saklayan kimsenin cenaze namazını kıldırmamıştır. O günden bugüne işin mahiyeti itibariyle değişen bir şey yoktur. Devlet malı, o devleti yönetenlerin şahsi malı değildir. Toplumun ortak malıdır. Bu mala yapılan bir tecavüz, örneğin günümüzde kaçak elektrik ve su kullanımı veya muazzalı yollarla ya da kanuna karşı hile yaparak kamu malından elde edilen haksız kazanç, doğrudan o toplumun hakkına yapılmış bir saldırıdır. İhlal edilen bu hakkın adı İslami terminolojide kul hakkıdır. Ve tek tek sahipleri affetmedikçe Allah'ın affına konu olmayan ağır bir suçtur. Bu ihlali yapanlar faraza kendilerine yabancı gördükleri devleti kandırdıklarını zannedip yaptıklarını meşrulaştırmaya çalışabilirler. Ancak bu kendilerini kandırmaktan öte bir sonuç vermez. Çünkü haksızlık söz konusu olunca devletin niteliğinin bir önemi yoktur. Örneğin bir Müslüman gayrimüslim bir devletin tebaası olarak da hak etmediği bir şeye el uzatamaz ve başka din mensuplarının hakkına tecavüz edemez. Bu konu tamamen İslam ahlakı ile ilgili bir husustur. Ve Müslüman her zaman ve her zeminde ahlaklı olmak, harama el uzatmamak, çoluğuna çocuğuna haram yedirmemekle mükelleftir. Onun için örneğin iyi bir Müslüman, ölen babasının maaşını alabilmek için kocasından mahkeme yoluyla boşanıp dini nikahla evliliğini sürdürdüğünü söyleyemez. Böyle yaparak belki yetkilileri aldatabilir. Bu şekilde davranmak zorunda kaldığına insanları ikna edebilir. Ama her şeyi görüp gözeten ve hesabını yüce mahkemede soracak olan Cenab-ı Hakk'ı aldatamaz. Şurası unutulmamalıdır ki birçok kötülük kişinin hakkına yani hak ettiğine rıza göstermemesinden kaynaklanmaktadır. Hakkına razı olmayanın hakkın rızasına nail olmayacağı da aşikardır.

Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Hazreti Peygamber'le beraber Medine'ye hicret eden bazı fakir Müslümanlar, Hazreti Peygamber'in yanına gelip ona dertlerini anlatmaya başladılar. Ya Resulallah, zenginler cennetin en yüksek derecelerini ve ebedi nimetlerini alıp götürdüler. Çünkü bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor, bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da tutuyorlar. Fazla malları olduğu için bir de onlar hac ve umre yapıyor, cihat ediyor ve sadaka veriyorlar. Bizimse sadaka verebileceğimiz malımız yok dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, size bir şey haber vereyim mi dedi ve ekledi. Dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz. Ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler. Her namazın peşinden 33 kez tesbih, Subhanallah, 33 kez tahmid, Elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber getirirsiniz. Bir başka hadisinde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tesbihleri saydıktan sonra kim sayıları 99 eden bu tesbihleri La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehul mülk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa günahları denizin köpükleri kadar da olsa bağışlanır diyerek bütün müminleri müjdelemiştir.

0: Bedir Savaşı başlamak üzereydi. Resulullah, "Ben başınızda olmadıkça sakın hiç kimse bir işe kalkışmasın," buyurdu. Derken müşrikler kendilerine yaklaşmaya başladılar. Onları fark eden Hazreti Peygamber, "Haydi kalkın, genişliği göklerle yer kadar olan cennete," buyurdu. Umeyr bin Hümam el Ensari, "Ya Resulallah, genişliği göklerle yer kadar olan cennet mi?" dedi. Allah Resulü evet cevabını verdi. Bunun üzerine Umeyr, "Vay be," diyerek hayretini gizleyemedi. Allah Resulü, "Seni vay be demeye sevk eden nedir?" diye sordu. Umeyr, "Hayır, vallahi ya Resulallah, cennet ehlinden olmayı ümit etmekten başka bir derdim yok," dedi. Allah Resulü, "Muhakkak ki sen cennet ehlindensin," buyurdular. Bunun üzerine Umeyr, ok kılıfından birkaç hurma çıkararak yemeye başladı. Sonra, "Bu hurmalarımı yiyinceye kadar beklemek, gerçekten uzunca bir süre hayatta kalmak demektir," diyerek elindeki hurmaları attı ve şehit oluncaya kadar müşriklerle çarpıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, "Onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır," dedi ve "Ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin," diye emretti. Bunun üzerine ashab, "Ya Resulallah, dengini bulamıyoruz, ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, "O halde onu verin, çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir." Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud şehitlerini ziyaret için çıktı. Uhud savaşının üzerinden 8 sene geçtikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi onlar için cenaze namazı kıldı, dua etti. Sonra minbere çıktı ve "Ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Siz bana Kevser havuzunda kavuşacaksınız. Ben şu an bulunduğum yerden cennetteki Kevser havuzuna bakıyorum. Benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum," buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i minber üzerinde "en son görüşüm bu oldu," dedi. Müslim'in bir rivayetinde, "Fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum," dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe, bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem "son görüşüm oldu," dedi.

Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün

Ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik dedik. Bunun üzerine Resulullah, ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin: Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi.

0: Hadis sohbetleri az sonra.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından evvel 4 rekat sünnet namaz kılan kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki yüzlülük sayardık dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler. Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellem ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina raşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bugün yeni bir bölüme başlıyoruz. Bölüm başlığımız şöyle: Kibir ve gurur. İmam Nevevi adeti olduğu üzere bölüm girişlerine ayeti kerimeler yerleştirmiş. İlk ayeti kerimemiz Estaizu billah. Tilke darul ahiretu. O ahiret yurdu var ya, yani Kur'an-ı Kerim'de sizlere sıklıkla anlattığımız, tarif ettiğimiz, nasıl bir güzellikte olduğunu övdüğümüz ve sizleri ona davet ettiğimiz o sonsuz güzellikteki ahiret yurdu. Tilke darul ahiretu. Cenab-ı Hak özenle ahiret hayatı demiyor. Buna mukabil Kur'an-ı Kerim'de onlarca kez dünya hayatı demişken, ahirete sıra gelince ahiret hayatı demiyor, ahiret yurdu diyor, ahiret diyor ama ahiret hayatı tarifini yapmıyor. Bunun bizde oluşturacağı merakı bildiği için Hak Teala Kur'an-ı Kerim'in bir yerinde وَاِنَّ دَارَ الْاَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Ahiret yurduna gelince o gerçek hayattır. لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Bu kez hayat kelimesini değil, hayvan kelimesini Cenab-ı Hak ahirete uygun görmüş. Buradan anlıyoruz ki dünya sözde bir hayattır, kısıtlı, sığ bir hayattır. Adeta bir numune gibi, bir demo, misal gibi ama ahiret öyle değil. Ahirete hayat demek, ahirete haksızlık olur. Çünkü ahiret hayatın esası, gerçeği, bizatihi kendisidir. وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Ahiret yurduna gelince o esas hayattır, gerçek hayattır. Böylece Hak Teala bu dünyada yaşadığımızın aslında bir oyun olduğunu, sahici olmadığını, bütünüyle sınanmaya hizmet ettiğini haber vermiş oldu. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ. Dünya hayatı nedir ki? Ancak bir oyun diye doğrudan Allah Azze ve Celle onu böyle tanımladı. İnna cealna ma alel ardi zineten leha linebluvahum. Arzın üzerinde her ne varsa biz hepsini onları sınamak için bir zinet kıldık, bir süs aracı. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz bu hayatı gerçek boyutlarıyla tanıyalım. Hem bu dünyayı hem ahireti yaratanın haber vermesinden anlıyoruz ki dünya hayatı bir oyun misalidir, bir simülasyon gibi ama ahiret öyle değil, ahiret gerçek bir yaşamdır. İşte o gerçek yurdu, o ahiret yurdunu, tilke darul ahiretu, biz ne yapacağız biliyor musunuz? Neca'luha lillezine la yuriduna uluven fil ardi ve la fesada. Cenab-ı Hak biz o yurdu yeryüzünde yaşarken büyüklük taslamayanlara ve la fesada, ne de fesada yol açmayanlara tahsis edeceğiz. Nihayetinde ahiret yurdu kimlerin olacak sorusunun özetle cevabı böyle. Yeryüzünde büyüklük taslamamış hayatı boyunca, yer yer buna düşmüşse bile kendisini yeniden toparlamış, çeki düzen vermiş, vazgeçmiş, pişman olmuş. Genel gidişatı büyüklük taslamak değil, Cenab-ı Hakk'ı tanımak, onun büyüklüğüne boyun eğmek. İnsanın ilişkileri başta dikeyde Cenab-ı Hak ile, sonra yatayda kendisi gibi insanlar ile. Dolayısıyla bir büyüklük taslamaktan bahsediyorsak, önce Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle. Çünkü en korkunç hali oradadır. Kul herhangi bir yanlışı yatayda kendisi gibi insanlara karşı işlemesiyle aynı yanlışı Rabbine karşı işlemesi asla kıyas edilemez. Cenab-ı Hakk'a karşı işlediği aynı yanlış devasa olur, üstsel olur, yani geometrik olarak katlanır. Hiç kullara karşı işlediğiyle mukayese bile edilmez, kat ve kat fazlası olur. Bu örnekten yola çıkarsak, kendisi gibilerine karşı büyüklenmesi de son derece yanlıştır. Ama Allah'a karşı büyüklenmesi korkunç olur. Olağanüstü, dehşet verici bir boyuta ulaşır. Cenab-ı Hak ayeti kerimede la yuriduna uluven, yani büyüklenmeyi yapmayanlar, büyüklenmekten uzak duranlar, amaçları büyüklük taslamak vesaire olmayan kimseler bunlar. Dolayısıyla her iki boyutuyla da nefyetti. Başta Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklük taslamazlar, sonra Allah'ın kullarına karşı da büyüklük taslamazlar. İşte bu kulların akıbeti cennet olur. O ahiret yurdunu Cenab-ı Hak böylelerine nasip eder. Kul önce Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklük taslamaktan geri durmalı, sonra kullara karşı da varsa büyüklük tasladığı durumlar, bunlardan vazgeçmelidir. Asla şöyle bir şey söylenemez: Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklük taslamasın da kullara karşı büyüklük taslaması çok da önemli değil denemez. Çünkü bir kimse Allah'ın kullarına karşı büyüklük taslıyorsa, Cenab-ı Hak onu beğenmez ve onu kendisine yakın etmez. Ona hidayet etmez. Buyurdu ki, سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Nahak yere, haksızca yeryüzünde kibirlenip duranları ayetlerimden savup uzaklaştıracağım. Bunların yolu Cenab-ı Hakk'a çıkmaz. Böylelerinin yolu Hak Teala ile kesişmez. Cenab-ı Hak onları kendinden uzak eder. Böyle bir ortamın içerisinde doğsalar dahi, namazın, niyazın, abdestin, haccın, orucun, zekatın ortamında doğsalar dahi, Cenab-ı Hak bu kez içten içe onları boşa düşürür, özünü onlara nasip etmez, hakikatini onlara yaşatmaz. Sözde kalır bu dindarlıkları. Okur ama anlamaz, ibadeti yapar ama huşu'a eremez, hakikatini yakalayamaz. Cenab-ı Hak ile gerçek bir ilişkiye bunu dönüştüremez. Mütekebbir adam, büyüklenen adam zalim bir kimsedir. İnnallâhe lâ yehdil kavmezzâlimîn. Allah Azze ve Celle zalim kimselere asla hidayet etmez. Dolayısıyla büyüklük taslamayanları, büyüklük taslamayı murad etmeyenleri diyerek Cenab-ı Hak hem zatına karşı hem insanlara karşı bu hususta dikkatli olanları kastediyor. Tevazu Hak katında vazgeçilmez değerdedir. Kibir her şeyi batırır. Büyüklenme bir kul açısından hadsizliğe tekabül eder ve Allah Azze ve Celle böylelerine hidayet yolunu kolaylaştırmaz. Tersi bir işe yarar mı? Yani yatayda insanlarla olan ilişkisinde büyüklenmeyen, diklenmeyen, çevresindeki insanlara son derece saygılı ama Rabbine sıra gelince onu umursamayan, ona hayatında yer vermeyen, ona karşı büyüklenen, o yap dediğinde umursamayan, yapma dediğinde umursamayan, böylece bağışlayın ifademi, kendi hayatında Rabbini umursamayan kimse, adeta onu takmayan kimse, illa Allah'a karşı kötü kötü konuşması, hakaretamiz ifadelerde bulunması gerekmez büyüklenmesi için, emirlerini dikkate almaması da kulun büyüklenmesidir. Hak Teala şeytana secde et emrinde bulunduğunda bunu yerine getirmedi. Onun bu tavrını Cenab-ı Hak ebe ve stekbara, yapmaktan kaçındı ve büyüklendi olarak tanımladı. Dolayısıyla Rabbinin yap dediklerini yapmayan, yapma dediklerini rahatça yapan ve böylece Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenen bir kimse nasıl bir kimsedir denirse korkunç bir kimsedir. Onun insanlara olan İyiliğinin de hiçbir anlamı kalmaz, yataydaki tevazusunun da hiçbir değeri olmaz. Çünkü gerçek sahibine karşı büyük

basama gibi. Ama Cenab-ı Hakk'ın üzerimizdeki hakkı sayılara sığmaz, rakamlarla sınırlanamaz. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَتُحْصُوهَا Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız buyurdu Cenab-ı Hak. Dolayısıyla birler onlar basamağındaki hak ve hukukları gözeten birinin kendisi üzerindeki sayısız hak sahibi Cenab-ı Hakk'ı gözetmemesi onu korkunç düzeyde kötü yapmaya yeter. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme cahiliye döneminde cömertliğiyle tanınmış ve hatta cömertliği Araplar arasında dar bir mesel olmuş, dillere pelsenk olmuş biri. Onun oğlu geldi. Müslüman olmuş bir halde ama babasıyla ilgili durumu merak ediyor. Dedi ki ya Resulallah, babamı biliyorsun. Ne kadar hayırsever biri olduğunu, ne kadar cömert biri olduğunu. Bütün Araplar bilir. Ne dersin, babam şu anda nerededir? Allah'ın Resulü hiç tereddüt etmeden cehennemdedir dedi. Neden diye sorduğunda tam da bu noktaya işaret etti. Çünkü o bir kez bile Rabbim demedi. Kulun Rabbini tanımaması her şeyi berbat etmeye yol açar. Çünkü iyiliğin temeli Allah'ın tanımakla başlar. Sonrasında yapacağımız her iyiliğin iyilik sayılabilmesi için de Allah'a duyduğumuz sevgiden ötürü yapmamız icap eder. Bir iyiliği, bir güzelliği kul Cenab-ı Hakk'ın rızası için yapıyorsa buna iyilik denir, güzellik denir, ameli salih denir. Ve hak katında bir karşılığı olur. Yoksa seküler planda kalmış, insanlar arası ilişkide hapsolmuş bir anlayışın Cenab-ı Hakk'a bakan ve Cenab-ı Hakk'a uzanan hiçbir tarafı olmadığı sürece hiçbir kıymeti de olmaz. Dolayısıyla büyüklenmeyenler diye buyurduğu Cenab-ı Hakk'ın başta Allah'a karşı büyüklenmeyenler, sonra kullara karşı büyüklenmeyenlerdir. Kullara karşı büyüklenmiyor, mütevazi davranıyor diye Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenen, onu tanımayan kimselerin cennete gitmesini beklemek mantıksız bir durumdur, absürt olur. Sanki Cenab-ı Hakk'a sana karşı diklenmeleri, büyüklenmeleri çok da önemli değil. Değil mi ki biz insanlar arasında iyi ilişkiler geliştirdi, şu halde bu kişi cennete gitmeli demek gibi bir şey olur. Halbuki Allah Azze ve Celle ne zatına karşı büyüklenmiş ne de insanlara karşı büyüklenmiş olanları cennete koyacağını haber veriyor. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُر۪يدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ Tabii bu yeryüzündeki hayatı içerisinde yaşanan bir süreç. Çünkü iradeye ve iradesini gerçekleyebileceği serbest ortama o süre zarfında kul sahip olur. Emaneten bir süreliğine. Yoksa buradan çıktıktan sonra ne kadar efendi dursa, ne kadar Cenab-ı Hakk'a karşı saygılı dursa, söz dinlese bunların bir kıymeti yok. Çünkü artık emanet geri alınmıştır. Nitekim kafirler buradan çıkmışken muhti'ine mukni'i ru'usihim la yerteddu ileyhim tarfuhum. Cenab-ı Hak dedi ki boyunlarını bükmüşler, öyle teslim olmuş durumdalar ki gözlerini bile kırpmıyorlar adeta. Ne deniyorsa muhti'ine ile da'a, oracıkta ne komut veriliyorsa o komuta böyle harfiyen uyma hevesindeler. Belki iyi halden kurtarırız diye mi düşünüyorlar artık? وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ Cenab-ı Hak dedi ki o mücrimleri bir görsen Allah'ın huzurunda nasıl boyun eğmişler. Sanki o dünyadaki müstekbirler hiç onlar değilmiş gibi. Ancak bundan hiçbir anlamı yok. Ölümle birlikte emanet geri alınır ve artık kulun saygılı olması, efendi durması, her denileni yapmasının hiçbir kıymeti harbiyesi olmaz. Çünkü onun bunları sevgiye dayalı olarak gönülden yapması bekleniyordu. O dönem bitti, şu anda cebir altında, zaten yapmak zorunda, zaten boyun eğmek zorunda, o yüzden bir kıymeti olmaz. Bu sebepledir ki Allah Azze ve Celle bunu fil ardi ile kayıtladı. Arzda iken büyüklenmemiş olanlar, büyüklenmeyi amaçlamamış olanlar. Burada da bir ayrıntı var. Kul illaki yer yer büyüklenmiş olabilir. Ama büyüklenmeyi amaç haline getirmek, murad etmek başka bir şey. Kul yer yer
diğer insanlara karşı

yer yer Rabbine karşı söz dinlemezlik yapmış olabilir, yap denileni yapmaktan geri durmuş olabilir, yapma denileni yapmış olabilir, duygularının tesiriyle, arzuları, ihtirasları ve benzeri etkenler ile, ama sonra bu duyguların etkisi çözülünce pişmanlığın içerisine düşer. Ben ne yaptım diye kendisini paralar, ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ, sonra yakın planda hemencecik vazgeçer, kendisini düzeltmeye çalışır. Ama Cenab-ı Hakk'ın burada bahsettikleri ise bunu murad etmiş, bu amacı artık onun, arzi gelişen, sonrasında günahın hemen akabinde çözülen, vazgeçilen, bağışlanma dilenen böyle bir durum değil de, özellikle Yaradan'a karşı masiyeti seçen, isyankarlığı inatla hayatında yaşayan kimseler. Baktığınızda sanki amacı Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenmek. Bunun için her fırsatı değerlendiriyor. Günahın kendisinden çok Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenen tarafını sanki amaçlıyor gibi. Dolayısıyla vazgeçmiyor, pişmanlık duymuyor, af dilemiyor. Bu süreci kendisine yol edinmiş. Böylelerine ahiret yurdunu nasip etmeyi istiyor Cenab-ı Hak. نَجَعَلُهَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا. Yeryüzünde büyüklenmeyenlere biz ahiret yurdunu nasip ederiz. Sadece büyüklenmek mi? Yanı sıra وَلَا فَسَادًا. Ne de fesat çıkarmış olanlar. Cennete kimler gider? Büyüklenmemiş olanlar, büyüklenmemeye çalışanlar, büyüklenmeyi murad etmemiş olanlar, daha doğru bir ifadeyle, ve ne de fesat çıkarmayı murad etmemiş olanlar. Yer yer fesat çıkarmış olabilir, kul hatasız değildir, ama bunu fesat olsun, günah olsun, Cenab-ı Hakk'a karşı masiyet olsun diye değil, kimi arzularının ve duygularının tetiklediği ani gelişen olaylar olarak yaşamış ve hızlıca bunlardan vazgeçmeye çalışmıştır. Fakat Cenab-ı Hakk'ın cennete koymadığı ve koymayacağını söylediği kimseler fesadı murad edenler. Büyüklenmenin yanı sıra fesadı da murad edenler. Amacı bu böyle kimselerin, dolayısıyla ellerine geçen fırsatları bozgunculuk yapmak için değerlendiriyorlar. Amaçları bu olduğundan sürekli bunu ilerletirler, çoğaltırlar, hayatlarında hep bu tür cürümleri, fesatları biriktirirler. Ayetin bize haber verdiği bu noktayı esas alırsak, cennete vardığımızda inşallah vararız, orada bu tarife uyan hiç kimseyi bulamayacağız demektir. Sen yeryüzündeyken büyüklenmeyi amaçlayan biri miydin? Fesat çıkarmayı amaçlayan biri miydin diye soracak olsak, bir kişiye bile denk gelemeyiz. Cenab-ı Hak böylelerini oraya asla koymayacağını haber verdi. Bu ifade bizler açısından da büyük bir müjdedir aslında. Eğer kendi içimizde kendi durumumuzu gözden geçirdiğimizde, bizim bu tanıma uymadığımızı değerlendiriyorsak, bu muazzam bir müjde. Ben büyüklenmeyi amaçlayan biri değilim. Yeter ki büyükleneyim diye insanlara karşı fırsat kollamam, elime güç geçtikçe onları ezip itip kalkmam, her fırsatta Rabbime karşı baş kaldırmak için sabırsızlıkla beklemem, böyle bir amacım yok. Yapmışsam bile böyle şeyler büyükleneyim diye değil, o esnadaki hazzı, zevki, lezzeti ve duygusu dolayısıyladır. Sonrasında dönüp kendime baktığımda bu yaptığımın insanlara karşı olsun, Allah'a karşı olsun bir büyüklenme olduğunu görünce hicap duyarım. Utanırım, nasıl böyle bir şey yaptın diye kendimi ayıplarım. Aynı şekilde yaptığı fesatlıkları da böyle görüyorsa bir kimse, özellikle yapmadım diyorsa, başka faktörler devreye girdi ve o olay tekil bir olay olarak oracıkta öyle kaldı ve ben bunu tekrarlamayı istemedim, hayatımın sürekli bir parçası olsun diye benimsemedim, yer yer başka zamanlarda da yine ayağım sürçmüş ve gayri ihtiyari yahut duygularımın eşliğinde yapmışsam bile aynı şekilde bundan utanmış ve Rabbimden bağışlanma dilemişimdir. Asla bu yaptıklarımdan iftihar etmem, Allah'a karşı diklenmeyi, büyüklenmeyi bile isteye seçmem, ilk fırsatta vazgeçer, geri döner, bağışlanma dilerim diyorsa bir kul, diyorsak şayet kendi kendimize, kendi içimizde, ne mutlu bize. Eninde sonunda akıbetimizin ahiret yurdu olacağına dair iyi bir

0: sebep yakaladık demektir ve bu ümide ve beklentiye yol açar. Ama yok kendimizi büyüklenen biri olarak görüyorsak ve bunu hayatımızda sürdürüyorsak, amacımız buysa, hem insanlara karşı hem Allah'a karşı bulduğumuz fırsatları fesada dönüştürüyorsak, yaşananlar sonrasında pişmanlık duymuyorsak, Cenab-ı Hak yasaklıyormuş, yapmayın etmeyin diyormuş hiç umursamıyorsak, bizim açımızdan bu ayet korkunç tehdit içeriyor demektir. Akıbetimizin cennet olmayacağına dair güçlü bir uyarı olur. Çünkü ayetin sonunda Cenab-ı Hak وَلَا عَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, sonuç kimlerin eline geçecek, netice, akıbet kimlerin olacak, açıkça haber verdi. وَلَا عَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, sonuç muttakilerindir. Muttakiler kimler? Cenab-ı Hakk'ı tanıyan, yetmez, tanıdıkça seven, yetmez ve sevdikçe de ona karşı saygılı yaşayandır. Cenab-ı Hak akıbeti takva üzerinden ifade etti. Takva da iman artı ameldir. Kulun Cenab-ı Hakk'ın emirleri hususunda dikkatli olması, özenli olmasıdır. Yasakları hususunda da aynı şekilde özenli davranmaya çalışmasıdır. Ne kadar özenli olursa takvası o kadar yüksek olur. Takva ara değerleri alan bir kavramdır. Dolayısıyla bir kimsenin takvası bir başkasından daha yüksek yahut daha az olabilir. Kulun değeri de gelin görün ki takva ölçeğine göre şekillenir. Bu sebeple Cenab-ı Hak buyurdu ki inne akramakum indallahi etkakum. Allah katında en değerliniz, en takvalı olanınızdır. Takvası az oldukça kulun Cenab-ı Hakk'ın katında değeri az olur. Ama kulun Cenab-ı Hak katında değerli olması takvalı olmaya başlamasıyla başlar. Takvadan hiç nasibi olmayanların akıbetlerinin iyi olmayacağı anlaşılmaktadır. Böyleleri cehennemden geçişten kurtulamazlar. Geçiş sürecinde patır patır cehenneme düşerler. Çünkü Allah o geçiş sürecinde sadece muttakileri kurtaracağını haber verdi. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا. Sonra biz muttakileri kurtaracağız. وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا. Aranızda cehenneme uğramayacak yoktur. Bunu bu denli keskince haber verdikten sonra Cenab-ı Hak ثُمَّ sonra ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا. Sonra biz muttakileri kurtaracağız buyurdu. Dolayısıyla kurtuluşun da tanımı takva üzerindendir. Cennetin de yolu takvadan geçer. Nitekim Hak Teala tilkel cennetu leti uiddet lil muttakin. O cennet var ya, işte o cennet muttakiler için hazırlanmıştır. Buraya dikkat kesilmemiz gerekir. Takvayı umursamayanların, salt imanım var diye kendisine güvenenlerin çok tehlikeli ve yanlış bir hesap içerisinde oldukları anlaşılıyor. Bu bir aldanma ve yanılma halidir. Çünkü takvadır imanı sürdürülebilir kılan. Kulun takvadan nasibi olmazsa imanı da yarı yolda kalır. Bir bakmışsın bir zaman sonra iman takvaya dönüşmediği için iman kayboluvermiş. Ve kötü ameller kişiyi kaplayıp kuşatmış, imanını da yok etmiş. Çünkü her kötü davranış, Cenab-ı Hakk'ın yapma dediği şeyi yapmak yahut yap dediği şeyden geri durmak, her ikisi de eşdeğer oranda kötüdür, kulun kalbini karartır. Kella bel rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Cenab-ı Hak işledikleri kötülükler kalplerini karaltıp duruyordu buyurdu. Küçücük bir kötü amelle başlayan süreç ebedi cehennemlik olarak sonuçlanabilir. Bela men kesebe seyyiaten. Bir kimse bir küçük günah işlese ama durmasa, durdurak bilmese, artırsa, çoğaltsa ve ahatat bihi hatiatuhu, bu yanlışları onu bütünüyle kaplasa artık iman kalmaz. Çünkü bütünüyle kaplamaktan söz ediyoruz. Elde ayakta başlayan kötü ameller uzana kalbe sirayet eder ve kalbi kuşatır. Cenab-ı Hak böylelerini ulaike ashabun nari, İşte onlar ateşin halkıdırlar. Hum fiha halidun. Onlar orada ebedi kalıcılardır. Dolayısıyla takvaya yeltenmeyen, hayat tarzını Allah'ın istediği bir biçimde şekillendirmeye çalışmayan, çünkü bu takva ile ilişkili, yemesinde, içmesinde, giyiminde, kuşamında Cenab-ı Hakk'ın kendisinden beklediklerini ciddiye almayan, hayatında bunlara yer vermeyen, davranışları boyutuyla Hak Teala'nın beklediği bir kişiliğe bürünmeyen kimseler, takvadan nasipsiz oldukları oranda imanlarını tehlikeye atarlar ve sonrasında akıbetleri büsbütün kararır. Çünkü akıbet ancak ve ancak muttakilerindir. وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ buyurdu Cenab-ı Hak. Kasas suresi, yani 28. surenin 83. ayetiydi efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı ve üflemeyi yasaklamıştır. Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu an güzel ahlakın açıklaması ile ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır. Ebu İsa Muire bin Şube radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür.
2: Hüsnü hal. Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
3: Patron arıyorum. Sizi yönlendiriyorum.
7: Acil.
6: artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Kamu Spotu.
7: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, cumartesi ve pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
8: Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Öğle namazından önce ve sonra dörder rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder. Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-Aver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir, buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti, buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır, buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir.

0: Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet, babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an, imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Rahmet elçisi Allah'ı zikrederken özlü ve mana bakımından kapsamlı lafızlar seçer ve Rabbine bunlarla seslenirdi. Ayrıca o hikmet dolu bu zikir ifadelerini ashabına da öğretirdi. Hazreti Peygamber bir sohbetinde kendisinin ve önceki bütün nebilerin dile getirdikleri arasında en değerli sözün La ilahe illallahu vahdehu la şerikele, Allah'tan başka ilah yoktur, o yalnızdır, tektir, onun hiçbir şekilde ortağı yoktur cümlesi olduğunu söylemişti. En duru ve en doğru kelimeler, en kapsamlı ve en latif ifadeler onun dilinden dökülür, ashabının kalbine yerleşir ve orada yeşerirdi. Sonra tatlı ve hoş kokulu bir meyvenin ağızlarda bıraktığı gibi bir tat bırakır ve o lezzete doyamayan diller tarafından muhabbetle zikredilirdi. Yine öyle zamanlardan biriydi. Allah'ın Resulü sabah namazını kılıyordu. O esnada eşi Hazreti Cüveyriye validemiz de oradaydı. Kutlu Nebi namazını kıldıktan sonra evden ayrıldı. Hazreti Cüveyriye oturmuş ibadetle meşgul oluyordu. Resulullah kuşluk vaktinden sonra geri döndü. Döndüğünde Hazreti Cüveyriye validemizi olduğu yerden hiç ayrılmamış bir halde buldu.
1: Sabah namazı için uyanmıştım. Kalktım, abdest aldım ve namaz için hazırlandım. Yüksekteki küçük bir pencereden hafif bir esinti hissettim. Çatıdaki hurma dallarının hışırtısını duydum. Odamın içi tertemiz havayla dolmuştu. Temiz havayı iyice ciğerlerime çektim. Sonra Allah Resulüne ilişti gözlerim. Namazını kılıyordu. Ben de namaza durdum. Namazımı bitirdim ve Yüce Allah'ı zikretmeye başladım. Sonra Allah Resulü'nün namazını bitirip yerinden kalktığını gördüm. Adımlarının sesini duyuyordum. Yanımdan sakince geçip gitti. Dışarı çıktı. O gittikten sonra yapmakta olduğum şeye, Allah'ı zikretmeye devam ettim. Hiç yerimden kalkmamıştım. Vakit ilerlemiş, güneş bir mızrak boyunu geçmişti. Kuşluk vakti sonrasıydı. Kapının açıldığını duydum. Sakin adımlarının sesini işittim. İçime huzur kapladı. Allah'ın Resulü geri dönmüştü. Ben hala zikrime devam ediyordum. Bana yaklaştığını fark ettim. Yanıma geldi, bana baktı ve seni bıraktığımdan beri hala aynı şeyi mi yapıyorsun diye sordu. Ben de evet dedim. Sonra gülümsedi ve yanından ayrıldıktan sonra 3 defa şu 4 cümleyi söyledim. Bunlar senin gün boyunca söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur dedi. Ve dilinden şu sözler döküldü.
2: Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.
1: Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince, ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. İşte Allah Resulü'nün bana öğrettiği güzel sözler bunlardı.
0: Rahmet elçisi ibadet etmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemize bu kıymetli zikri öğretti.

0: etmiş ve Allah katındaki değerini anlatmıştı. Allah'ı zikretmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemiz bu sözleri öğrenmekle çok mutlu oldu. Vakti ve dili bu zikirle bereketlenerek gönlü ve ömrü nur oldu.
1: Hadislerin hikayeleri.
2: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin iki yüzlüler olduğunu görürsün. Onlar şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelirler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmekle yemiş değildir.

Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum," dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki, hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve, "İçinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var," buyurdu.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur.

Ebu Umare el-Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti ve 7 şeyi yasakladı. Emrettikleri şunlardır: hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak ve aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demek. Yemin eden kimsenin sözünü doğru kabul etmek, mazluma yardım etmek, davete icabet etmek, herkese selam vermek. Yasakladıkları ise şunlardır: altın yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, İpek, minder, şilte.

0: kullanmak. İpek karışımı, saf ipek ve ipekli atlas elbise giymek.
1: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler, ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ben Medine'de peygamberle birlikte bir tarladaydık. O sallallahu aleyhi ve sellem hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. O sırada birkaç Yahudi'ye rastladı. Onların bazısı ona ruhu sorun derken bazısı da hayır bunu sormayın olur ki hoşunuza gitmeyecek bir cevap verir dediler. Derken kalkıp geldiler ve ya Ebel Kasım bize ruhtan bahset dediler. Bunun üzerine Resulullah bir müddet bekledi. Ben o esnada kendisine vahiy geldiğini fark ettim. Bu yüzden vahiy tamamlanıncaya kadar biraz geriye çekildim. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ruhu sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Ayetini okudu.

Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olmuştu. Bunun üzerine İmran öfkelenerek, "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet. Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır. Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden." Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? Bu hususları kimden öğreniyorsunuz? Bizden öğrenmiyor musunuz? Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme Rabben nas, ezhibil be'es, işfi ente şafi la şifa'a illa şifa'uk, şifa'en la yugadiru sakama.
2: Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Bu bölümde sizlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğal olaylar ve afetlerle ilgili yaklaşımı hakkında malumat arz edeceğim inşallah. Doğal afetler, doğurduğu sonuçlar itibarıyla bir takım toplumsal sorunların ortaya çıkmasına sebep olduğu için bu konuyu Hazreti Peygamber'in toplumsal sorunlarla ilgili davranışlarını ele aldığımız bu bölümde sizlere anlatmayı uygun bulduk. Burada tedbir alınarak zararın önlenebileceği doğal felaketlerle insanın müdahalesi dahilinde bulunmayan olaylar karşısında Hazreti Peygamber'in tutum ve davranışlarından bazı örnekler sunacağız. Hazreti Peygamber Tebük seferi esnasında, Tebük'e varıldığında veya yolda Hicr mevkiinde bir akşam vakti geceleyin şiddetli bir fırtına kopacağını bildirir. O nedenle sahabeden hiç kimsenin yanında arkadaşı bulunmadıkça ayağa kalkmamasını ve develerinin dizlerini bağlamasını tembih eder. Herkes develerinin dizlerini bağlar. Gece vakti çıkan fırtınada onun tavsiyesine uyanlara bir zarar gelmezken, uymayan Beni Saide kabilesinden iki kişiden birinin boğazı tıkanır, diğerini de fırtına bir taraflara atar. Boğazı tıkanan sahabi daha sonra iyileşir. Diğeri de Tay kabilesi tarafından Medine'ye gönderilir. Bu olayda önemli olan nokta, Hazreti Peygamber'in fırtınanın çıkacağını nereden bildiğinden ziyade, doğal bir felaket öncesinde tedbir alınmasını istemesi ve arkadaşlarını uyarmasıdır. Nitekim, onun ikazına uyanlar, felaketten etkilenmedikleri halde dinlemeyenler zarara uğramışlardır. Doğal felaketlerin dinle ilgili yönü de esasında ve büyük ölçüde bu noktada, yani tedbirde düğümlenmektedir. Çünkü doğal bir felaketin vukuunun önlenmesinin imkansız olduğu durumlarda insana düşen görev tedbir almaktır. Aynı şekilde Hazreti Peygamber'in salgın hastalıktan korunma konusundaki tavsiyelerinin de o gün için çok güzel ve faydalı sonuçlar alınabilecek bir tedbir olduğu görülmektedir. O bu konuda şu sözü söylemiştir. Bir yerde veba olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba ortaya çıkarsa oradan da çıkmayınız. Kaynaklarımızda Hazreti Peygamber'in Tebük seferi esnasında Şam'da veba salgını bulunduğuna dair bir haberin kendisine ulaşması üzerine bu sözü söylediğine dair rivayetler bulunmaktadır. Şimdi Hazreti Peygamber'in doğal olaylar karşısındaki tutumuna temas etmek istiyoruz. Cahiliye halkı ay ve güneş tutulması gibi tabiat olaylarını uğur veya uğursuzluk olarak yorumlamakta, önemli bir kişinin veya bir hükümdarın doğum ya da ölümünün işareti saymaktaydılar. Hazreti Peygamber, ay ve güneş tutulması hakkında eski çağlardan beri kehanete dayalı bu tür yorumların yanlış olduğunu bildirmiştir. Hazreti Peygamber zamanında, birisi Mekke döneminin sonlarında, ikisi de Medine döneminde olmak üzere 3 defa güneş tutulması ve 2 defa da ay tutulması meydana gelmiştir. Ay tutulması esnasında Yahudiler toplanıp ateş yakmışlar, tas çalmışlar, ayın büyülendiğini söylemişlerdir. Diğer birçok konuda olduğu gibi Hazreti Peygamber, güneş ve ay tutulmaları konusunda da bu tür gerçek dışı inanç ve telakkileri yıkmıştır. Cahiliye halkının bu konudaki telakkisinin doğru olmadığını belirtmiş, bunlara sadece birer gök olayı olarak bakmıştır. Akıl erdirilemeyen olaylar karşısında akıl dışı yorumlar yerine Allah'a sığınmanın daha sağlıklı yol olduğunu göstermiştir. Nitekim oğlu İbrahim'in vefat ettiği gün güneş tutulmuş, halk bu olayın İbrahim'in ölümünden dolayı gerçekleştiği şeklinde yorum yapmışlardır. Fakat Hazreti Peygamber, bir kimsenin ölümü ve doğumu sebebiyle güneş ve ay tutulmaz. Siz

gibi olayları gördüğünüz zaman namaz kılın ve Allah'a niyazda bulunun tavsiyesinde bulunmuştur. Bir başka rivayette ise hiçbir insanın ölümüyle güneş ve ay tutulmaz. Bunlar Allah'ın kudretinin bir nişanesi olan ayetlerinden iki ayettir. Bu olayları gördüğünüzde namaz kılın demiştir. Güneş tutulması esnasında mescide çıkarak 4, bazı rivayetlerde 2 rekat namaz kılmıştır. Tamamen insanların gücü ve iradesi dışında meydana gelen güneş ve ay tutulmaları esnasında Hazreti Peygamber'in ibadet etmesi, onun kainattaki düzeni yaratan Yüce Allah'ın gücünü takdir ve takdise yönelik bir davranışı olarak değerlendirilmelidir. Hazreti Peygamber hadislerinde hayatın korunmasıyla ilgili alınması gereken pek çok tedbirden bahsetmiştir. Söz gelimi, fırtınalı havada denize açılmama, korkuluğu bulunmayan bir terasta geceleyip uyku sersemliğiyle düşmemek için böyle bir mekanda uyumama, yanar durumda bırakılan lambanın yağına tamah eden farenin yanan fitili çekerek yangına yol açmasını önlemek için uyumadan önce lambayı söndürme gibi tedbirler bunlar arasındadır. Kıymetli dinleyiciler, şimdi sizlere Peygamber Efendimizin hurafeler ve batıl inanışlar karşısındaki tutum ve davranışları hakkında malumat arz edeceğim. Hurafeler, mantıksal temeli ve gerçek hayatla ilgisi bulunmayan yanlış inanç ve uygulamalardır. Bunlar, din dışı alanlarda görülmekle birlikte dini konularda daha yaygındırlar. Irk ve din ayrımı olmaksızın çeşitli toplumlar arasında mevcutturlar. Din bazında ele alınacak olursa, tarihte ve günümüzde Yahudiler ve Hristiyanlarda olduğu gibi Müslümanlar arasında da görülmektedirler. Önceki dinlere ait bazı unsurların Müslümanlar arasına taşınması ve bilgisizlik gibi nedenler, uluhiyet, gayb, uğur, uğursuzluk ve ölülerden yardım beklemek gibi belli başlı hurafelerin ortaya çıkmasına ve uygulanmasına yol açmıştır. Batıl inanışlar ve hurafeler, çağımızın olumsuz anlamda gelişme gösteren değerlerinden biridir. Oysa ilk bakışta pozitif bilimlerin baş döndürücü bir şekilde ilerleme kaydettiği, sosyal bilimlerin de geliştiği, bilimsel araştırmaların hayatın her alanına nüfuz ettiği günümüzde hurafelere ilginin azalması gerektiği düşünülebilir. Ne var ki satanist hareketler, medyumluk ve fal başta olmak üzere çeşitli amaçlarla çabut bağlamak, mum yakmak, kurşun veya mum dökmek, yanlış kurban adamak, çeşitli nesneleri uğursuz saymak gibi sayısız hurafelerin ve halk inançlarının coğrafi sınır ve kültürel seviye farkı bile tanımaksızın zamanımızda ilgi gördüğü ve insanları etkilediği görülmektedir. Hatta bunlardan bir kısmının birer meslek haline geldiği ve bu alanda modern iletişim araçlarının da kullanıldığını müşahede etmekteyiz. Bu tür uygulamalara başta inanç boşluğu ve sağlıklı din anlayışından yoksunluk olmak üzere bilgisizlik, dini temel kaynaklarından öğrenmeme, esrarengize ve bilinmeyene karşı duyulan merak, manevi duyguları tatmin arzusu, ekonomik ve sosyal sorunlar gibi çeşitli faktörler sebep olmaktadır. Hurafelere ilginin, inanç zayıflığının ve bilgisizliğin yanı sıra ekonomik ve sosyal sıkıntılarla da alakası bulunmaktadır. Ekonomik ve sosyal problemlerini gerçekçi usullerle çözüme kavuşturamayanların bir takım hayali yollara başvurarak arzu ve emellerine ulaşmaya, ümit kaynağı aramaya çalışmaları kaçınılmazdır. Bu noktada diğer alanlardaki faaliyetlerinde olduğu gibi Hazreti Peygamber'in hurafeler karşısındaki tutumunun da günümüzde değerini ve önemini koruduğu ortaya çıkmaktadır. Hazreti Peygamber bu açıdan da insanlara örnekliğini göstermiştir. O nedenle biz burada Hazreti Peygamber'in hurafeler karşısındaki tutumunu ortaya koymaya çalışacağız. Ancak bunu yaparken günümüzde görülen, bilinen ve yaşayan yaygın hurafeleri kaydetmek ve tartışmak amacımızın dışındadır. Batıl inançlar ve hurafeler üzerinde genel olarak yazılan çok sayıda makale ve kitap bulunmaktadır. Burada bizim için Hazreti Peygamber'in hurafelere karşı genel tutumu ve onun bu konudaki davranışlarından çıkarılabilecek ana fikir önemlidir. İslam'ın doğduğu sıralarda görülen her hurafeyi de değil, Peygamber'in tavrını ve genel bakışını yansıttığını bildiğimiz davranışlarını ortaya koymaya çalışacağız.

Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde insanın kaderini değiştirme iddiası taşıyan, Allah'tan başka varlıklardan yardım alma gayesi güden, insanları sağlam bilgi kaynaklarından ve sebeplere başvurmaktan alıkoyan her türlü hurafe, batıl inanç ve uygulamalar açık ve kesin bir şekilde reddedilmiş ve yasaklanmıştır. Hazreti Peygamber'in hemen tüm faaliyetlerinde hurafelerle mücadele ettiği görülmektedir. Söz gelimi, kehaneti ve kahinlerin eylemlerini kesinlikle hoş görmemiş, çeşitli tekniklerle gelecekten ve bilinmeyenden haber verme, gizli kişilik özelliklerini ortaya çıkarma sanatı olan ve hemen bütün milletlerde batıl inanç ya da folklor olarak varlığı görülen falcılığı yasaklamıştır. O sıralarda Araplar arasında falcılık son derece yaygındı. Cahiliye dönemi Arap toplumunda görülen ve kuşların adları, sesleri ve uçuşlarından uğursuz anlamlar çıkarma, kuşların uçuş tarzını inceleyerek yorumlar yapma veya çakıl taşı, nohut, bakla gibi maddelerle fal tutma gibi bütün fal çeşitleri Hazreti Peygamber'in yasakladığı hususların kapsamına girmektedir. Hazreti Peygamber su dolu bardağa, güneşe, bildur parçasına bakarak remil atıp secili ve kafiyeli sözlerle ve bunların yanı sıra söz gelimi çocukların vücut yapılarına bakarak gelecekleriyle ilgili tahmin yürütmek gibi daha başka usullerle gayipten haber verdiğini iddia eden arraflara ve kahinlere müracaatı yasaklamıştır. Arrafa gidip bir şey sormayı yasakladığını açıkça dile getirdiğini görüyoruz Peygamber Efendimizin. Muaviye bin Hakem Es-Sülemi adlı sahabi kendisine "Biz bir takım şeyleri cahiliye döneminde yapıyorduk. Kahine gidiyorduk" deyince "Kahinlere gitmeyin" buyurmuştur Peygamberimiz. Adı geçen şahsın uğursuzlukta bulunuyorduk demesi üzerine de kendilerinin öyle zannettiklerini, ancak buna itibar edilmemesini ve niyetlenilen işten geri kalınmamasını söylemiştir. Bir grup insanın kahinler hakkında bilgi almak amacıyla sordukları soruya "Kahinler bir şey değildir" demiştir. Kahin veya arrafa giderek onları tasdik etmekle iman arasında bağlantı kurmuştur. Nitekim böyle hareket edenlerin kendisine indirileni inkar etmiş sayılacaklarını ve namazlarının 40 gün kabul edilmeyeceğini bildirmiştir. Hazreti Peygamber, İslam'da uğursuzluk telakkisinin bulunmadığını, uğursuzluğa inanmanın kişiyi şirke götürebileceğini haber vermiştir. Kuşun ötmesinin ve uçmasının uğursuzluk sayılamayacağını belirterek, ilginç görünen nesne ve olayların iyiye yorulmasını tavsiye etmiştir. Büyü yapmanın ve muska taşımanın tevhid inancını zedeleyeceğini bildirmiştir. İslam öncesinde Araplar, başta güneş ve ay olmak üzere bir takım gök cisimlerine ve melek, cin ve şeytan gibi ruhani varlıklara taparlardı. Bunun yanı sıra bu cisimler hakkında çeşitli batıl inançlara da sahiptiler. Söz gelimi yıldızların yağmur yağdırdığına inanırlardı. Hazreti Peygamber ise bunun cahiliye inancı olduğunu söylemiştir. Araplar güneşin melek olduğunu, şeytanların putları mekan edindiklerini kabul ederlerdi. Bir yıldızın kaymasını veya düşmesini, o beldede bir büyüğün doğmasına yahut ölmesine veyahut da bir felaketin geleceğine işaret sayarlardı. Hazreti Peygamber bu tür inançların batıl olduğunu bildirmiştir. Bu konudaki görüşünü açıkladığı bir olay şöyle gelişmiştir. Bir gece vakti Hazreti Peygamber sahabilerle birlikte otururken bir yıldız kayar ve ortalığı aydınlatır. Bunun üzerine cahiliye döneminde böyle bir durumda ne dediklerini yanındakilere sorar. Onlar da "Bu gece büyük bir adam doğdu, büyük bir adam öldü" derdik cevabını verirler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Yıldız ne bir kimsenin ölümü için kayar ne de dünyaya geldiği için" buyurur. Kırlarda yaşadığına, çeşitli renk ve şekle girerek insanlara göründüğüne, onları yollarından saptırıp helak ettiğine, kılıçla vurulan ilk darbede öldüğüne, ikinci darbede ise dirildiğine inanılan ve efsanevi bir varlık olan Gul hakkında Hazreti Peygamber "Gul yoktur" buyurmuş, bu türden hayaletlerin varlığına dair telakkilerin batıl olduğunu kesin bir şekilde ifade etmiştir. Bunun yanında cahiliye inançlarının kalıntısı olarak bir hayaletin görünmesi durumunda
besmele çekmek ve ezan okumak gibi

0: Müslümanların maneviyatını güçlendiren uygulamalar da tavsiye edilmiştir. Anılan efsane çeşitli bölgelerin yanı sıra Anadolu'ya cadı, umacı, dev anası ve aynı kökten olmak üzere gul yabani gibi adlarla geçmiştir. İslam'ın doğduğu sırada cincilik, düğüm atmak, üflemek, fal okları ve yıldıza bakmak gibi usullerle yaygın bir şekilde putperestlikle birlikte uygulanmaktaydı. İslam buna şiddetle karşı çıkmıştır. Sihir büyü yapılmasını Hazreti Peygamber büyük günahlar arasında saymış, hatta bir sözünde bunu Allah'a şirk koşmanın hemen ardından zikretmiştir. Sihir yapanın imanının zayi olacağını bildirmiştir. Bunun yanında büyü yapan için cezalar öngörülmüştür. Hazreti Peygamber'in 9. ve 10. Hicri yıllarda yoğun bir şekilde Medine'ye gelen heyetlerle yaptığı görüşmeler, İslam'ı tanıtma ve yayma bakımından olduğu kadar batıl inanışlar ve hurafelerle mücadele açısından da büyük önem arz eder. Peygamberimiz, kabilelerin öteden beri sahip oldukları batıl inançları ve bunlarla ilgili uygulamaları ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Bu hususla alakalı örnekleri ilgili bölümde verdiğimiz için burada tekrar etmek istemiyoruz kıymetli dinleyiciler. Cahiliye döneminde insanların ay ve güneş tutulması gibi tabiat olaylarını uğur veya uğursuzluk olarak yorumladıklarını, önemli bir kişinin veya bir hükümdarın doğum ya da ölümünün işareti saydıklarını, Hazreti Peygamber'in ay ve güneş tutulması hakkında eski çağlardan beri kehanete dayalı bu tür yorumların yanlış olduğunu bildirdiğini de biraz evvel arz etmiştik. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde okumaya, bilgiye, akla, düşünceye, araştırmaya son derece önem verildiği malumdur. Hazreti Peygamber hayatında ve faaliyetlerinde batıl inanışlara ve hurafelere göre değil, bilakis ve daima inanç, azim, sebat, sabır, çalışma, sebeplere bağlanma ve danışarak hareket etme gibi esaslara riayet etmiş, faaliyetlerini somut adımlar atarak gerçekleştirmiştir. Batıl inanışların ve hurafelerin inanç boşluğuna, dini hayatın zayıflamasına, hurafelerin dini bir görevmiş gibi telakki edilmesine, dolayısıyla dinin tahrifine, hayalciliğe, gerçeklerden, bilimsel davranışlardan ve aklı kullanmaktan uzaklaşmaya, ekonomik ve duygusal açıdan insanların sömürülmesine, bazı insanların haksız kazanç sağlamasına, insanların iyi niyetinin kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilmesine, din istismarına, insanların geleceği ve gaybı öğrenme hususundaki zaaflarının kötüye kullanılmasına, ahlaki çöküntüye ve ruh sağlığının bozulmasına yol açtığı veya açabileceği gerçektir. Bu tür asılsız şeylere rağbeti önlemek için her şeyden evvel dinin temel kaynaklarından, ehil kimselerden ve tatmin edici bir şekilde öğrenilmesi ve öğretilmesi gerekmektedir. Eğitim kurumlarının yanı sıra iletişim araçlarına da bu hususta büyük görevler düşmektedir. Aksi takdirde bu alandaki boşluk ehil olmayan bilgisiz kişiler tarafından doldurulacak ve hurafeler daha da yaygınlaşacaktır. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik kıymetli dinleyiciler. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayrı arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir. Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu. Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Maden, alemlerin efendisi ömrünün son yılında hacca niyet etmişti. Onun hacca gideceğini duyan tüm müminler Medine'ye akın etmeye başladı. Günler süren hazırlıklar bitti ve Mekke'ye doğru hareket edildi. Yolda katılanlarla birlikte Müslümanların sayısı 100 bine yaklaşmıştı. Mekke daha önce böyle bir kalabalık görmemişti. Günler süren yolculuk esnasında hacılar yanlarında taşıdıkları azıklarından başka bir yiyeceğe sahip değillerdi. Peygamberimizin ve ailesinin azığını da Hazreti Ebubekir kendine ait bir deveye yüklemiş ve bir hizmetçisine

0: ve bu devenin bakımıyla görevlendirmişti. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Peygamberimizin yol boyu yiyeceği azık kaybolmuş, Hazreti Ebu Bekir mahcup olmuş, bunu nasıl telafi edebileceğini düşünerek deveyi kaybeden hizmetçiye son derece hiddetlenmişti. Peygamberimiz onu sakinleştirdi. Durumdan haberdar olan Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Sa'd bin Ubade, Medine'nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazreç'in lideriydi. Medine'ye geldiklerinden beri Müslümanlara kol kanat geren ve onları destekleyen Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Resulullah onu, o da Resulullah'ı çok severdi. Sa'd bin Ubade olanları duyduğunu söyleyerek yularını tuttuğu deveyi peygamberimize sundu. Allah Resulünden kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmesini rica etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulanarak, "Ey Sa'd, Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd bin Ubade, canından çok sevdiği Allah'ın elçisine muhabbet dolu gözlerle bakarak, "Minnet Allah ve Resulü nedir? Vallahi malımızdan aldıkların bizim için almadıklarından daha hayırlıdır," diye cevap verdi. Bu samimi sözlerden sonra Peygamberimiz şöyle dedi, "Sana müjdeler olsun Sa'd, kurtuluşu hak ettin, insanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd bin Ubade kavmi arasında çok sevilen bir zattı. Peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğunu duyan Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays araya girdi ve Sa'd bin Ubade hakkında şöyle dedi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "İnsanlar madenler gibidirler. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. "Nerede kardeşlerim?" diyordu bir ses. "İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes?" Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. "Götür Müslümana selam," diyordu. "Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam," diyordu.

0: çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aksırdığında elini veya mendilini ağzına tutar, sesini kısmaya ve ağzını yummaya çalışırdı. Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir. Amr bin Avf el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde bin Cerrah radiyallahu anh'ı cizye gelirlerinin tahsili için Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde oradan çok miktarda malla döndü. Ensar Ubeyde'nin geldiğini duyunca sabah namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılmaya geldiler. Peygamber namazı kılıp dönünce Ensar işaretle sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları böyle görünce gülümseyerek "Sanırım Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeylerle geldiğini işittiniz." buyurdu. Onlar da "Evet ya Resulullah" diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sevinin ve ileride sizi sevindirecek şeyleri bekleyin. Vallahi bundan böyle sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakat dünyanın sizden evvelki ümmetlerin önüne serilmesi gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan, onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden endişe ediyorum."

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zulümden kaçının. Çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Men gassale meyyiten ve keffene ve hannatahu ve hamale ve salla aleyhi ve lem yufşi aleyhi ma ra'a kharaca min khati'atihi misle yevmi veledethu ummuh.
2: Kim bir ölüyü yıkar, onu kefenler, kefenine güzel koku sürer, cenazesini taşır, cenaze namazını kılar ve ölünün üzerinde gördüğü olumsuz şeyleri yaymazsa, anasından doğduğu gibi günahlarından arınmış olur. İnsanoğlu saygın bir varlıktır. Allah onu en üstün şekilde yaratmıştır. Yaşarken bedeni saygı değer olan insanoğlunun ölüsü de hürmete layıktır. Dolayısıyla insan ölümünden sonra da ona yakışır bir şekilde ahiret hayatına uğurlanmalıdır. Ölen kişi bir başka insanın yahut bir hayvanın bedeninde dünyaya geri gelmez. Rabbimiz bu hususta şöyle buyurur. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim, beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah, engel vardır. Böylesine bir

Ayrılık elbette ölen kişinin yakınlarını ve sevenlerini üzer. Ancak bu üzüntü kişiyi asla isyana sürüklememelidir. Hele Cenab-ı Hakk'ı veya kaderi suçlayıcı bir tavra asla götürmemelidir. Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim vefat ettiğinde gözlerinden yaş geldiğini gören sahabilerden biri, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" diyerek şaşkınlığını dile getirince Allah Resulü şu cevabı vermiştir. "Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz." İslam'a göre ölen bir mümin, maddi ve manevi kirlerden arınmış olarak ahiret yolculuğuna başlaması için yıkanır. Güzel bir şekilde kefenlenir. Kefen, insanoğlunun amelinden başka bir şeyle dünyadan ayrılamayacağının en büyük göstergesidir. Nasıl ki kişi doğduğunda eller üzerinde taşınırsa, ölümle karşı karşıya gelen kişi de omuzlarda taşınır. Cenaze namazının kılınacağı yer olan musallaya getirilir. Müminler, ölen bir kişinin affedilmesi, günahlardan arınması ümidiyle cenaze namazı kılar. Ona hayır duada bulunur. Cenaze namazından sonra omuzlara alınan ölü, arkasından dua edilerek defnedileceği kabre getirilir. Yüzü kıbleye gelecek şekilde defnedilir. Müminler, iyi günde, kötü günde omuz omuzadır. Cenazenin ardından hüzünlü aile ziyaret edilir. Birlikte bu acının üstesinden gelinir.

0: 40 hadiste iman. Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin. Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir. Lakit bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur. Büreyde'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüğümüze şefkat, büyüğümüze rahmet göstermeyen, iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "Git abdest al" dedi. O da gidip abdest aldı, sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Git ve abdest al" dedi. Oradakilerden biri "Ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez" buyurdu. Ümmü Seleme radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını verirsem, gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir."

Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni rüyasında gören kimse uyanıkken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur.

0: Bir savaş sonrası payına düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getiren bir bedevi, ben bunun için sana uymadım. Okuyla boynunu göstererek, buradan vurularak şehit olup cennete gitmek için sana uydum diyerek ganimeti geri vermişti. Bir süre sonra savaşta şehit olup isteğine kavuşan bedevi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona dilediğini vererek sözünü tuttu buyurmuştur. Efendimiz ashabını şu sözlerle uyarmıştır. Yedi şey gelmeden önce salih ameller işlemede acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben pazartesi günü doğdum. O gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi dedi. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin tesbih ve hamdin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Müslim'in bir rivayetinde soğan, sarımsak veya pırasa yemiş olan kimse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurmuştur.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan ravi Tavus İbni Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbni Abbas, ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi. Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Abdullah sabah akşam 3 kere İhlas, Kul Hüvallahu Ehad ve Muavvizeteyn, Felak ve Nas surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu.
1: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Süreka bilmiyordu peşine düştüğü servetin kıymetini. Birkaç darıya incisini satan horoz gibi birkaç deveye verecekti güneşini. Bineği yürümedi. Çöl geçit vermedi. Dönüp gittiğinde neyi bildiğini hala bilmiyordu. Arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle deyişini işittim. Sana ulaşmamı engellediği için Ebu Bekir'e eziyet veren o yılan bendim. Gel ey Mekke'de çoban, Medine'de komutan, cennette sultan, dünyada elçi, sevgili.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse. Ebu Abdullah Amr bin As radiyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir. Filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.
0: Hadislerle İslam az sonra.
2: Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide giren kimse iki rekat namaz kılmadan oturmasın buyurmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet, onur ve gönül zenginliği isterim. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi. Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu 3 sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.''

Nefis. Fedale bin Ubeyd'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında şöyle buyurmuştur. Mücahit, Yüce Allah'a itaat yolunda nefsinin isteklerine karşı mücadele eden kimsedir. Bu hadis, Hazreti Peygamber'in veda hacında yaptığı veda hutbesinden küçük bir kesittir. Allah Resulü bu konuşmasını yaptığı esnada, Müslüman coğrafyası Mekke ve Medine'nin dışına çoktan taşmış, böylece Müslümanlar dünya nimetleriyle tanışmaya başlamıştı. Bu durumun farkında olan Peygamberimiz son konuşmasında Müslümanların bu maddi kazanımları neticesinde içine düşebilecekleri tehlikeye işaret etmişti ki, bu tehlike nefsin arzu ve ihtiraslarından, tamahkarlığından başka bir şey değildi. Dolayısıyla mümin için esas cihat, mücadele yeni başlamıştı. Veda hutbesinde mücahidi, Allah'a itaat yolunda nefsiyle mücadele eden kişi olarak tanımlayan Hazreti Nebi, kişinin kendi istek ve arzularıyla mücadele etmesi anlamını öne çıkararak cihada farklı bir boyut katmıştır. Hadiste ifade edildiği gibi nefsin arzularıyla mücadelenin Allah'a itaat yolunda olması önemlidir. Nitekim Allah Resulü başka bir hadisinde, sahabilerin zihninde düşmanla çarpışıp öldürmeyi çağrıştıran fi sebilillah kavramını, yani Allah yolunda olmayı daha geniş bir alana yaymış, kişinin anne babası ve çoluk çocuğu için koşturmasının, ayrıca haramlardan sakındırma uğruna nefsiyle yaptığı mücadelenin de bir nevi Allah yolunda cihat kapsamında olduğunu belirtmiştir. Şu halde öncelikle nefsin tanımını yapmak gerekir. Kur'an ve hadislerde ruh, Allah'ın zatı, insanın bizzat kendisi, kişi, kalp veya gönül, din kardeşi gibi anlamlara gelebilen nefis, genellikle insanın içindeki kötü dürtü ve duyguların, meşru olmayan isteklerin kaynağı karşılığında kullanılmıştır ki, İslam geleneğinde daha çok bu olumsuz şekliyle ön plana çıkmıştır. Kur'an'ın beyanına göre nefis, şeytanın vesveselerine kapılarak onunla işbirliğine girer, fakat şeytan, nefsine uyarak hareket edenleri hesap gününde yüzüstü bırakır. Nefis, sadece şeytanın fısıltılarına kanmakla kalmaz. Ayrıca kendi de insana bir takım kötülükleri yapması yönünde vesvese verir. Süfli duyguların kaynağı olup kötülüğe sürüklemeye eğilimlidir ve bu insanın yaratılışında, yani fıtratında vardır. Bu hakikate paralel olarak kitap ehlinden birçoğunun hak kendilerine açık bir biçimde belirmesine rağmen inkarda ısrar etmeleri ve inananları küfre kaydırmaya çalışmaları nefislerindeki, yani kendilerindeki kıskançlık sebebiyledir. Hazreti Adem'in oğlu Kabil'i kardeşini öldürmeye sürükleyen yine nefsi olmuştur. Hazreti Yakub'un oğulları nefislerine aldanmaları neticesinde kardeşleri Yusuf'u kuyuya attıktan sonra gömleğine sahte bir kan bulaştırıp onu babalarına getirmişlerdir. Ne Hazreti Adem'in oğlu ne de Hazreti Yakub'un oğulları nefislerinin tahakkümünden kurtulabilmişti. Ancak Allah'ın samimi kullarından biri olan Hazreti Yusuf, Rabbinden aldığı bir ilham veya uyarı neticesinde kendisini ayartmak isteyen kadına yüz vermemiş, nefsine yenik düşmemiştir. Hazreti Yusuf kıssasında da işaret edildiği gibi, peygamberler dahil hiç kimse nefiste uyanan arzu ve isteklerden korunmuş değildir. Nefsinin meşru olmayan isteklerinden beri olduğunu iddia eden kimse, insan fıtratını inkar etmiş sayılır. Ancak Resul-i Ekrem'in hadislerinde de ifade edildiği gibi, insan pratiğe aksettirmedikçe içinden geçirdiği kötü düşünce ve vesveselerden sorumlu değildir. Nefsani arzuların hayat bulup bulmaması, her insanın otokontrol gücüne göre değişir. İnsan özgür iradesiyle kendi lehine veya aleyhine verdiği kararlardan da kendisi sorumlu tutulacaktır. Dolayısıyla erdem, gayrimeşru, süfli arzulara sahip olmamak değil, bu tür duygular nefiste uyandığı zaman
onları dizginleyebilmektir, yönetebilmektir. Bunun yolu da nefse ızdırap çektirmek suretiyle onu köreltmeye çalışmak değildir. Zaten böyle bir davranış Müslümanlığın özüyle bağdaşmadığı gibi Allah Resulü de müminin nefsine eziyet etmesini hoş karşılamamış ve nefsinizin üzerinizde hakkı vardır buyurmuştur. Çünkü nefis sadece kötü duyguların değil, iyi ve güzel duyguların da kaynağıdır. Dolayısıyla nefsi tahkir etmek, onu küçük düşürmek doğru değildir. Dinimizde de nefsi kötülemek ve ezmek değil, tezkiye etmek ve arındırmak esastır. Nefsi tezkiye etmek de en basit ifadeyle, çirkin huy ve davranışları terk edip, güzel huylara sahip olmaya çalışmaktır. Bunu başarabilmenin yoluysa, nefsi sık sık hesaba çekmekle olur. Allah yolunda cihadın esası da, işte bu nefsi hesaba çekmektir. Öte yandan nefis ya şeytandan ya da melekten aldığı ilhamla hareket eder. Şeytan Allah'ın affedici oluşunu insana sürekli telkin etmek suretiyle nefse kolay bir şekilde nüfuz edip insana yaşadığı anın tadını çıkarmasını, melekse yapacağı davranışın neticesini düşünmesini ilham eder. Basiretsiz davrananlar akıllarını kullanamaz ve yaptıklarının neticesini bazen düşünemezler. Onlar için yaşadıkları geçici lezzetler önemlidir. Basiret sahibi olanlarsa akıllıca davranıp neticeye yoğunlaşırlar. Böyle durumlarda insan iradesi çok zorlu bir imtihandan geçer. Çünkü nefsin meşru olmayan istek ve arzularıyla mücadele etmek sanıldığı kadar kolay değildir. Hatta Allah'ın rahmeti olmasa bu cihattan başarıyla çıkmak mümkün değildir. Öyleyse kul, Rahman'ın merhametine nail olmak istiyorsa, onunla ilgi ve alakasını kesmemelidir.''

Anlaşılacağı üzere Kur'an'da ve hadislerde kötülenen şey bizzat nefis değil, onun meşru daire dışında kalan istekleridir. Kınanan şey nefsin heva olarak nitelendirilen ve ilahi bir dayanağı olmayan gayrimeşru istekleridir. Şu halde daha çok insanın kendisi anlamına gelen nefsin potansiyel tehlike veya düşman şeklinde düşünülmesi yanlıştır, hatalıdır. Nefis iyiliği ve kötülüğü, fazileti ve rezaleti aynı anda barındırır ve insandan ayrı farklı bir varlık da değildir. Bu bağlamda nefisle mücadele de insanın kendisiyle, hırslarıyla bitmek tükenmek bilmeyen istek ve arzularıyla imtihanından başka bir şey değildir. Geçmişte olduğu gibi günümüz toplumlarında da sık sık rastladığımız ahlaki yozlaşmanın temelinde insanın iradesini basiretsizce kullanarak nefsine boyun eğmesi, adeta onun sınırsız arzularının esiri durumuna düşmesi yatmaktadır. Bugün hapishanelerin dolup taşması, intihar vakaları ve aile içi huzursuzlukların yanında toplumu sarsan daha birçok olumsuzluğun, bireyin bir anda düşünmeden kontrolsüzce yaptığı bir davranıştan, nefsinin gayrimeşru geçici bir isteğine boyun eğmesinden kaynaklandığı unutulmamalıdır. Şu da bir gerçektir ki, dini ve ahlaki kaygıların bireysel

ve onun yardımı ve merhameti olmadan nefsini kontrol altına alamayacağını unutmamalıdır. Bu bakımdan Peygamber Efendimizin sıkça yaptığı şu dua dilimizden düşmemelidir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, bunaklıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime senden sakınma şuurunu, takvasını ver ve nefsimi arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun koruyucusu da, onun efendisi de sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm.

Hazreti Ayşe radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık bağı, rahim, arşa tutunmuş şöyle demektedir. Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a Müslümanlıktaki hangi amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi geldi ve ecrini Allah'tan umarak hicret ve cihad etmek şartıyla sana biat ediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babandan sağ olan var mı diye sordu. O evet ikisi de sağdır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan mükafat bekliyor musun diye buyurdu. O evet dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse anne babana dön. Onlara iyi bak buyurdu.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz halka namaz kıldırdığında hafif kıldırsın. Çünkü onların içinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Tek başına kıldığındaysa namazını dilediği kadar uzatsın.

Hizam bin Hişam bin Hubeyş bin Halid bin Huleyd bin Rebiya el-Huzayi'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, adı Atike binti Halid el-Huzayi'ye olan dedesinin kız kardeşi Ümmü Mabet şöyle anlatmaktadır. Eşim Ebu Mabet bana onu Resulullah'ı tasvir et dedi. Ben de elbette dedim. O tertemiz görünümlü ve latif biriydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağır başlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu.

0: Resulullah, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe kamil mümin olamaz buyurmuş. Size verdiği nimetlerden ötürü Allah'ı sevin. Allah'ı sevdiğim için beni sevin, beni sevdiğiniz için de ailemi sevin demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan

an kimse buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekat ile başlasın.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şu idi. Allah'ım senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim estağfirullahellezî la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabi Atiye bin Urve Es-Sadi'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça muttakilerden olamaz. Ebu Kerime el-Miktam bin Madi Kerib radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona söylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib Hanzala bin Rebi el-Üseyyi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve "Hanzala, nasılsın?" dedi.

Hanzala münafık oldu dedim. Sübhanallah, sen ne diyorsun dedi. Resulullah'ın huzurunda bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce bu öğütlerinin çoğunu unutuyoruz dedim. Ebu Bekir radıyallahu an, vallahi biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdik. Ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, senin yanında bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalıp zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu. Bazen öyle, bazen böyle. Bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

0: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyor, hiçe sayıyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler, evet ya Resulallah diye cevap verince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek, İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur, buyurdu. Mugire bin Şube'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Musa aleyhisselam Rabbine, cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu. O kişi, cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse, ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona, dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da, razıyım ya Rab, cevabını verir. Cenab-ı Hak, sana işte öyle bir mülk senindir. Ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, buyurunca, beşinci de artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi bunun 10 misli de senindir. Bir de

0: canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte yemin, malın satışını arttırır, kazancın bereketini ise götürür. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı ezberleyen kimse, bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa, elinde tutar. Bırakıverirse, kaçar gider demiştir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En büyük iftira kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkahayla katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.

Mekke'nin fethedildiği gün, Hazreti Peygamber Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önünde çöktürdü, Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller gören Hazreti Peygamber içeri girmedi. Onların yok edilmesini istedi. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Peygamber Efendimiz, "Allah bunu yapanları kahretsin. İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar." buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, kendisine güzel davranıp yakınlık göstermemi en çok hak eden kimdir?" diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Annen" cevabını verdi. Adam, "Sonra kimdir?" diye sorunca, Hazreti Peygamber yine "Annen" buyurdu. Adam, "Sonra kimdir?" diye yeniden sorunca, Peygamber Efendimiz, "Annen" cevabını verdi. Bunun üzerine adam, "Yine sonra kimdir?" dedi. Hazreti Peygamber, "Sonra babandır" buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bi ridaka min sahatik ve bi muafatika min ukubatik ve a'udu bika mink la uhsi thanaen aleyk ente kema esneyte ala nefsik.
2: Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn-i Mesud diyor ki sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicr'e vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir. Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin, onların başına gelen sizin başınıza gelmesin. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri güzelce abdest alır da eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü derse, o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca 2 rekat namaz kılardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsür bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısıysa geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı. Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi. Yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi. Dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

0: Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ
2: Kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığını belirtecek bir sancağı olacaktır. Sevgili Peygamberimiz henüz dünyayı şereflendirmeden babasını, küçük yaşta annesini ve nihayet dedesini kaybetmişti. Bunun üzerine onu amcası yanına almıştı. Yengesi Fatıma, biricik yeğenini özenle büyütmüştü. Ondan merhamet ve şefkatini hiç esirgememişti. Ona yetimliğini hissettirmemek için gayret etmişti. Peygamber Efendimiz, vefa örneği yengesini kaybedince üzüntüsünü, "Annem öldü" diyerek dile getirmişti. Gömleğini üzerine örtmüş ve onu bizzat kabre indirmişti. Kendisini meraklı gözlerle takip eden ashabı, bu özel ilginin sebebini sordu. Sevgili Peygamberimiz, yengesi Fatıma'nın fedakarlık ve özverisini şu sözlerle ifade etti. O, adeta benim anamdı. Kendi çocuklarından önce benim karnımı doyurur, benimle ilgilenirdi. Vefakar olmak, mümince bir duruştur. Biz vefakar olmayı sevgili Peygamberimizden öğrendik. O, kendisine yapılan iyiliği hiçbir zaman unutmazdı. Ona mutlaka karşılıkta bulunurdu. O bir vefa peygamberiydi. Sevgili Peygamberimiz bizlere bütün sevdiklerine karşı vefalı olmanın en güzel örneğini gösterdi. Vefasızlık ve hayırsızlıkla anılmaktan kaçınmamız konusunda bizleri uyardı. Bütün hayatı boyunca vefakarlığı bir erdem olarak öğreten ve yaşatan sevgili Peygamberimiz de çevresindekilere küçük yaştan itibaren vefakar davranmanın önemini aşılamıştır. En küçük iyilikler için dahi vefa gerektiğine vurgu yapan Peygamber Efendimiz, iyi ve kötü günde beraber olan, hüznü ve sevinçleri birlikte yaşayan eşlerin ve aile fertlerinin birbirlerine karşı vefakarlığına özel bir vurgu yapmış ve kendisi de bunun en güzel örneklerini sergilemiştir. Peygamberimiz, hanımlarına ve aile fertlerine karşı daima vefakardı. En zor anlarında en yakın destekçisi olan Hatice annemizi, vefatından sonra da hep rahmetle anmış, ona olan vefasını sıklıkla dile getirmiştir. Onun akrabası ile bile yakından ilgilenmiştir. Mümin, anne babasına, hısım ve akrabalarına, komşularına, çevresindeki herkesin emeğine, sevgisine, ilgisine ve hakkına saygı gösterir. Hayatı paylaştığı insanların değerini bilir ve kendisi için sorumluluk üstlenen yakınlarına vefalı davranır. Verdiği söze sadık kalmanın, emaneti korumanın ve dürüst olmanın da vefa gereği müminin en temel vasıfları olduğunu unutmaz. Kırk hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi, demiştir. İbn Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sarımsağı kastederek, şu bitkiden yiyen mescidim

size yaklaşmasın buyurmuştur. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur. Allah'ım, senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır buyururlardı. Akşama eriştiğinde de Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur. Allah'ım, senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır diye dua ederdi. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah her şeye karşı iyi, güzel davranmayı emretti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Vallahi kız kardeşimin oğlu, peygamberin eşleri bizler peş peşe 2 ayda 3 hilal görürdük. 2 ay geçer, 3. aya girerdik de bu müddet zarfında Resulullah'ın evlerinde ocak yanmazdı. Peki teyzeciğim neyle geçinirdiniz diye sordum. Hurma ve suyla. Şu kadar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ensardan sağmal hayvanları olan komşuları vardı. Onlar Allah Resulüne süt gönderirlerdi. O da içmemiz için bizlere verirdi diye cevap verdi.

Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah, bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu al, bu maldan, göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme. Onu al, istersen ye, istersen başkasına tasadduk et. Bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi.

Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir.

Ebu Yahya Üseyd bin Hudayr anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, filan kimseyi vali tayin ettiğiniz gibi beni de vali tayin etmez misiniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz benden sonra adam kayırma gibi durumlarla karşılaşacaksınız. Bana ahirette havuz başında kavuşuncaya kadar sabredin buyurdu.

Abdullah bin Ömer'in anlattığına göre sevgili peygamberimiz zamanında bir adam bir çiftçiyle pazarlık yapıp hurma bahçesinden o sene elde edilecek mahsulün kendisinin olması karşılığında peşin para vererek

O halde sen müşterinin malını neyin karşılığında kendine helal sayıp sahipleniyorsun diyerek müşteriden aldığı parayı iade etmesini istedi. Ve ardından şöyle buyurdu. Olgunlaşma belirtileri ortaya çıkana kadar hurma ağaçlarının meyvesinde selem akdiyle, peşin parayla veresiye mal almak, satmak suretiyle alışveriş yapmayınız.

0: Ziyaret ettiği hastanın yanına yaklaşmayı, elini hastanın alnına veya elinin üzerine koymak suretiyle hastanın nasıl olduğunu sormayı tavsiye eden Peygamberimiz, hastanın canının çektiği bir şey olursa onun karşılanmasını isterdi. Bir defasında ziyaretine gittiği hastaya, "Bir şey ister misin? Çörek yemek ister misin?" diye sormuş, hastasının "Evet" demesi üzerine de onun isteğinin yerine getirilmesini istemiştir. Ziyaret ettiği bir başka hastaya, "Canın ne çekiyor?" diye sormuş, adam "Buğday ekmeği istiyor" diye cevap verince, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanındakilere, "Kimde buğday ekmeği varsa kardeşine göndersin" demiştir. Ardından da "Birinizin hastası bir şey yemeyi arzuladığı zaman onu kendisine yedirsin" buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa onlara neler yapacağımı Allah görecektir dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim dedi. Müşriklere işaret ederek de, Ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, Ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada, Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd dedi ki, Ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi dedikten sonra şu ayeti okudu. Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdi.

verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi. Ve şöyle söyledi: biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın," buyurdu. O adam, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam," dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi: "Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın." Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse, dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye, kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek, adeta onu öldürmek gibidir. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine, 'Ya Cebrail, bunlar kimdir?' dedim. 'Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir,' cevabını verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yesar adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Peygamberimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yesar onlara, "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız," dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü, ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yesar'ın. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Peygamberimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yesar, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Peygamberimiz, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yesar, "Ya Resulallah, bana İslam'ı anlat," dedi. Peygamberimiz İslam'ı anlattı. Yesar, anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ya Resulallah, ben şu davarların sahibinin, amirin işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Peygamberimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yesar hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı. Onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyorlarmış gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler, sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince amir kölesi Yesar'ın Müslüman olduğunu anladı. Yesar doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar peygamberimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı. Üzerine de bir örtü örtüldü. Peygamberimiz ona dönüp baktı ve dedi ki, "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yesar'ın yüzünden tozları silerken, 'Allah seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün,' demekteydiler."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter," buyurmuştur. Ebu Kepçe Amr bin Sa'd el-Enmari'nin radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir: "Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini artırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Birinci, bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder, hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. İkinci, diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak, eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. Üçüncü, bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir ama ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz. Akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. Dördüncü, sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Ensari el-Harisi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ashab Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında dünyadan bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır buyurdu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse geceleyin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazıyla öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu sizlere olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde Bureyde radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi paylaşacağım. An Bureyde radıyallahu anh kal. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ben size kabirlerin ziyaretini yasaklamıştım. Ancak şimdi ziyaret edebilirsiniz. Değerli kardeşlerim, ölüm hak. İnsanlar bu dünyaya doğup geliyor ve kendilerine verilen ömrü en güzel şekilde yaşamaya gayret gösteriyorlar. Ama bir gün geliyor, süresini tamamlayan, ecelini dolduran kişi Allah'ın huzuruna yürüyor. Evet, bu dünyada canlı bir hayat var. Ama arkasında artık geceleyin kabirleri seyrettiğinizde gördüğünüz manzarayı şöyle bir göz önüne getirin. Sessiz, sakin yığınların memleketi kabristanlar. Değerli kardeşlerim, ölümü sürekli hatırlayacağız. Sürekli ölümle irtibat halinde olacağız. Ölüm, iki kaşımızın arasında gözümüzün önünde bulunacak. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyeceğiz. Evet, hepimiz Yüce Rabbimizden, Mevlamızdan, Allah'ımızdan geldik ve ona bir gün elbette döneceğiz. Her an ölüm kapımızı çalabilir. Ona bizim her an hazır olmamız gerekir. İşte her an hazır olmamızı sağlayacak çok önemli bir reçeteyi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere şöyle sunuyor. Ben size kabir ziyaretini yasaklamıştım ama şimdi ziyaret edebilirsiniz. Neden yasakladı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Önce kısaca ona temas edelim. Değerli kardeşlerim, bazı insanlar gerçekten ölüm acısına dayanamıyor. Ayrılığa dayanamıyor. Sevdiğini kaybettiğinde bir insanın gözyaşı dökmesi doğal. Ancak feryadu figan etmesi, yaka paça yırtması ve adeta kadere isyan edercesine mezarlıklarda atılan çığlıklar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından yasaklandı. Ümmü Atiye radıyallahu anha nuhine an ittiba'il cenayiz. Biz cenazeleri takip etmekten yasaklandık. Velem yuzem aleyne. Fakat kesin bir emir bize verilmedi bu konuda demiştir. Neden? Çünkü cenazelerin ardında ağıtlar, feryadu fikanlar adeta cenazeye bir saygısızlık kabul edilmiş. Onun da bir nevi azap çektiği ifade edilmiş ve bu yüzden de kabir ziyaretleri gibi, cenazeyi takip etmek gibi bazı hususlar yasaklanmış. Ancak İslam bilinci oluşunca Allah'ın ve onun bize sunduğu, bize takdir ettiği kader inancı pekişince artık insanlar ölümün Mevlamız tarafından bir hak olduğu, bize bir yazgı olarak takdir ettiği bir gerçek olduğunu kabul ettiğinde ve bunu da gayet tabii bir şekilde karşılayarak biz Allah'tan geldik, ona bir gün döneceğiz inancını gönlünde hissettiğinde sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cenaze namazına teşvik ettiği gibi cenazeyi kabre kadar takip etmek, kabrin başında bir miktar bulunup dua okumayı, onları selamlamayı bize bir borç olarak adeta sunmuştur. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kim cenaze namazına katılacak ve kabre kadar eşlik edecek olursa iki kırat kendisine sevap yazılacağını söylemiş.
ve mel kıraten ya Resulallah diye soran sahabiye sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam her bir kırat Uhud dağı kadar demiştir. Uhud dağı kadar sevap kazanmak, cenaze namazı kılmak ve akabinde kabristana kadar gitmek. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ademoğlu öldüğü zaman اِذَا مَاتَ اِبْنُ اَدَمَا اِنْ قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ سَلَاسٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوا لَهُ buyurmuştur. İnsanoğlu, Ademoğlu öldüğü zaman amel defteri kapanır ancak sadaka-i cariye, kendisiyle istifade edilen ilim ve salih bir evladın yaptığı dua. Bundan dolayı amel defteri sonuna kadar açık olur. Son cümle bize şunu gösteriyor. Salih evlat, salih nesil, dua okuyan, kabristanı ziyaret eden, kabirdekileri hatırlayan, vefa sahibi, ihsan sahibi ve kadir şinas kişiler olduğu sürece vefat edenlerin amel defterleri açık kalacaktır. Peygamber Efendimiz işte böyle buyurmuştur. Biz değerli kardeşlerim arkamızdan salih evlatlar bırakacağız ki onlar bizim kabirlerimizi ziyaret edip bize dua göndersinler. Kabir ziyaretinde hangi faydalar var? Bir, ahireti hatırlatır. Sürekli ahireti bizim gözümüzün önüne getirir. Ölüm gerçeğini hatırlatır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta Bakî kabristanında yatan sahabe-i kiramı ziyaret etti. Uhud'daki şühedayı, şehitleri ziyaret etti.

ve onlara dua etti. Onları selamladı. Dedi ki, siz bizden önce gittiniz, biz de sizin arkanızdan geliyoruz dedi. Esselamu aleykum ya ehle dâre kavmin mü'minin dedi. Ey müminler topluluğu, Allah'ın selamı üzerinize olsun dedi. Onları ziyaret etti. Onlara ardından dualar gönderdi. Evet, değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hem dua ediyor, hem ehli kuburu, kabirde yatan kişileri selamlıyor. Siz gittiniz bu dünyadan, sıra bize gelince biz de sizin arkanızdan, izninizden geleceğiz diyor, onlara dua ediyordu. Cennette bir olmayı, peygamberlerle, şehitlerle, sıddıklarla, salihlerle birlikte bir olmayı kim istemez ki? Evet, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam annesinin kabrini Ebva'da ziyaret etmedi mi? Mekke ve Medine arasında Ebva'da vefat etmişti Amine annemiz. Babası Peygamber Efendimiz anne karnındayken Medine'de vefat etmiş. Annesi de daha sonra Mekke'den ta Medine'ye kadar gelerek kocasını Abdullah'ı ziyaret etmiş. Dönüşte o da Ebva'da vefat etmişti. Peygamber Efendimiz ashabıyla geldi. Evet, beke fe ebke ashabı. Hem kendisi ağladı, hem de ashabını annesinin kabrinin başında ağlattı. Uzun bir süre kaldı. Evet, annesi için gözyaş döktü. Bu bir vefadır. Husnul ahd minel iman buyurmuyor mu sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Vefa imandandır. Vefa duygusunu ortaya koydu. İşte kabir ziyaretleri bizim bu dünya hayatında kendimize bir takım ibretler, bir takım dersler çıkartmamız açısından çok önemli. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Osman bin Maz'unu, ki kendisi muhacirlerin Medine'de ilk vefat edeniydi, onu ziyaret etmedi mi? Kabrinin yanı başında durmadı mı değerli kardeşlerim? Durdu. Ziyaret etti. Bakınız, Enes bin Malik'ten nakledilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Kuntu neheytukum an ziyaretil kubur ele fezuruha. Evet, ben size kabir ziyaretlerini yasaklamıştım, ancak şimdi ziyaret ediniz. Fe innehu yerikul kalp. Çünkü kabir ziyareti kalbe rikkat verir, incelik verir, hassasiyet verir, ince düşünce verir. Ve tedmaul ayn, gözü yaşartır, ağlatır ve bedenimizi yumuşatır. Ve tüzekkirul ahira, ve ahireti bize hatırlatır. Ve la tekulu hecra, sakın orada batıl sözler, kötü sözler söylemeyiniz. Yoksa Rabbinizden hicret eder, ayrılır gidersiniz. Yani sizi dinden uzaklaştıracak sözlerden uzak kalınız. Kabir ziyaretleri bizim kendimize çeki düzen vermemize, nefsimizi tezkiye etmemize, ahireti bize hatırlatmaya yarayan çok önemli bir husustur sevgili kardeşlerim. Ebu Said'in Hudri radıyallahu anh'ten nakledilen hadis-i şerifte de yine aynı şekilde kuntu nehetkum an ziyaretil kubur fezuruha. Kabir ziyaretlerinden yasaklamıştım ama ziyaret edebilirsiniz. Fe inne fiha ibraten diyor. İbret var. Ve la tekulu ma yuskhitur rab. Sakın ola, orada Rabbinizi kızdıracak sözler söylemeyiniz. Böyle bir şeye girmeyiniz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kabir ziyaretinde Baki kabristanında bir hanımefendinin çığlık attığını görmüştü. Sabredemediğini görmüştü. İttakillah vasbiri dememiş miydi? Allah'tan kork ve sabret. Allah'tan kork ve sabret. Bütün bu rivayetler değerli kardeşlerim bize gösteriyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam kabirleri ziyaret etmiş, oradakileri selamlamış, onlara hayır dualar göndermiş, geçmişlerine rahmet okumuş, onlara mağfiret, Allah'tan mağfiret dilemiştir. Ara sıra gidin, ziyaret edin, kendinize dersler ve ibretler çıkartın. Sürekli ahiret gözünüzün önünde olsun. Ölüme her zaman hazırlıklı olalım.
her zaman buradan ayrılan bir yolcuymuş gibi çantamız, valizimiz, yani öbür tarafta bize lazım olan azıklarımız, takvamız yanı başımızda hazır olsun değerli kardeşlerim. Mevla bizleri bir ve beraber eylesin, kardeş eylesin. Geçmişlerin ruhuna fatihalar gönderen, onlara güzel dualar gönderen salihlerden eylesin. Allah geçmişlerinize rahmet eylesin, mağfiret eylesin. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdih, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır.

Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Âlâ diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?

Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin. Ey celal ve ikram sahibi, ey hay, ey kayyum, senden istiyorum," diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azam ile dua etti," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dikkat edin, yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz. Sakın kimse yerine getiremeyeceği bir şeyi küçük yaştaki çocuğuna bile vaat etmesin. Bu davranış da yalancılığa girer.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. Şu beldede bir kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum cevabını aldı. Ondan sağlayacağın bir çıkar mı var dedi. O da hayır, ben o zatı sadece Allah için seviyorum dedi. Bunun üzerine melek, ben Allah'ın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor dedi. Sehl bin Sa'd es-Sa'idi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin. Onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım derdi.

Hicretin 9. yılında Tebük seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Huveyris radıyallahu anh arkadaşlarıyla Medine'ye gelir. Sonrasını Malik'in kendi ağzından dinleyelim. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti, sorular sordu. Biz de kendisine anlattık. Bunun üzerine buyurdu ki, "Hadi ailelerinizin yanına dönün, onların yanında kalın, öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun."

0: Allah Resulü Taif'te yaşadıklarını yıllar sonra eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle anlatıyordu. Bu senin kavmin Kureyş'ten çok çile çektim ama hiçbiri bana Akabe günü kadar zor gelmedi. Akabe günü koruma elde etme umuduyla İbni Abdi Yalil'e arz ettim halimi. Ama isteğim kabul görmedi. Hüzünlü ve kederli bir şekilde yola düştüm gideceğim yere doğru. Mekke yakınlarında bulunan Karnus Sealip denilen yere geldiğimde başımı gökyüzüne kaldırdım. Bir de ne göreyim? Başımın üstünde beni gölgeleyen bir bulut duruyor. Dikkatli bakınca üstünde Cebrail'i gördüm. Bana seslendi. Allah kavminin sana cevabını ve seni reddetmelerini işitti. Dilediğini emretmen için sana dağların iradesiyle görevli meleği gönderdi. Sonra dağlar meleği seslendi. Ey Muhammed, işte ben emrindeyim. İster misin şu iki yalçın dağı Mekkelilerin üstüne yıkayım? Bunun üzerine Hazreti Peygamber, hayır, ümit ediyorum ki Allah onların soyundan sadece Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil çıkartacaktır, demişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir.

Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve ya Resulallah bu sözü benim için tekrarlar mısınız dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arası ise gökle yer arası kadardır buyurdu. Ebu Said, nedir o ya Resulallah diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi. Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır. Ukbe bin Amir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleridir. Havle binti Hakim'in radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde konaklar ve Euzu bi kelimatillahi tammeti min şerri ma halaka, yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez. Abdullah bin Semüre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Pazartesi ve perşembe günü, amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir.

Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri beselesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat, açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar, çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Hüsnü Hal.
1: Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara.

0: Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olduğumuz esnada bir gürültü duyduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşittiğiniz gürültünün ne olduğunu biliyor musunuz?" dedi. Biz de "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedik. Bunun üzerine, "Bu 70 sene önce cehenneme atılmış bir taştır. Bugüne kadar durmadan yuvarlanıyordu. Nihayet cehennemin dibine düştü. Şimdi gürültüsünü işitmiş bulunuyorsunuz" buyurdu. Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum" dedi. "Ne söylediğini iyi düşün" deyince 3 defa "vallahi seni seviyorum" diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer beni seviyorsan fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir" buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır. Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh anlatıyor: ya Resulallah, hangi amel daha üstündür dedim. Allah'a inanmak, Allah yolunda cihad etmek dedi. Hangi köleyi azat etmenin sevabı daha çoktur dedim. Sahipleri için en kıymetli ve en pahalı olanını dedi. Bunları yapamazsam dedim, İşi bilene yardım eder, bilmeyenin de işini görüverirsin dedi. Ya bu işlerden bazısını yapamazsam dedim, İnsanlara kötülük etmekten sakınırsın, bu da senin kendine sadakandır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.

0: Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz Hibban adındaki o kişiye alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Rahmet elçisi Allah'ı zikrederken özlü ve mana bakımından kapsamlı lafızlar seçer ve Rabbine bunlarla seslenirdi. Ayrıca o hikmet dolu bu zikir ifadelerini ashabına da öğretirdi. Hazreti Peygamber bir sohbetinde kendisinin ve önceki bütün nebilerin dile getirdikleri arasında en değerli sözün La ilahe illallahu vahdehu la şerike le, Allah'tan başka ilah yoktur, o yalnızdır, tektir, onun hiçbir şekilde ortağı yoktur cümlesi olduğunu söylemişti. En duru ve en doğru kelimeler, en kapsamlı ve en latif ifadeler onun dilinden dökülür, ashabının kalbine yerleşir ve orada yeşerirdi. Sonra tatlı ve hoş kokulu bir meyvenin ağızlarda bıraktığı gibi bir tat bırakır ve o lezzete doyamayan diller tarafından muhabbetle zikredilirdi. Yine öyle zamanlardan biriydi. Allah'ın Resulü sabah namazını kılıyordu. O esnada eşi Hazreti Cüveyriye validemiz de oradaydı. Kutlu Nebi namazını kıldıktan sonra evden ayrıldı. Hazreti Cüveyriye oturmuş ibadetle meşgul oluyordu. Resulullah kuşluk vaktinden sonra geri döndü. Döndüğünde Hazreti Cüveyriye validemizi olduğu yerden hiç ayrılmamış bir halde buldu.
1: Sabah namazı için uyanmıştım. Kalktım, abdest aldım ve namaz için hazırlandım. Yüksekteki küçük bir pencereden hafif bir esinti hissettim. Çatıdaki hurma dağlarının hışırtısını duydum. Odamın içi tertemiz havayla dolmuştu. Temiz havayı iyice ciğerlerime çektim. Sonra Allah Resulüne ilişti gözlerim. Namazını kılıyordu. Ben de namaza durdum. Namazımı bitirdim ve Yüce Allah'ı zikretmeye başladım. Sonra Allah Resulü'nün namazını bitirip yerinden kalktığını gördüm. Adımlarının sesini duyuyordum. Yanımdan sakince geçip gitti. Dışarı çıktı. O gittikten sonra yapmakta olduğum şeye, Allah'ı zikretmeye devam ettim. Hiç yerimden kalkmamıştım. Vakit ilerlemiş, güneş bir mızrak boyunu geçmişti. Kuşluk vakti sonrasıydı. Kapının açıldığını duydum. Sakin adımlarının sesini işittim. İçime huzur kapladı. Allah'ın Resulü geri dönmüştü. Ben hala zikrime devam ediyordum. Bana yaklaştığını fark ettim. Yanıma geldi, bana baktı ve seni bıraktığımdan beri hala aynı şeyi mi yapıyorsun diye sordu. Ben de evet dedim. Sonra gülümsedi ve yanından ayrıldıktan sonra 3 defa şu 4 cümleyi söyledim. Bunlar senin gün boyunca söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur dedi. Ve dilinden şu sözler döküldü.
2: Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.
1: Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince, ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. İşte Allah Resulü'nün bana öğrettiği güzel sözler bunlardı.
0: Rahmet elçisi ibadet etmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemize bu kıymetli zikri öğretmiş ve Allah katındaki değerini anlatmıştı. Allah'ı zikretmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemiz bu sözleri öğrenmekle çok mutlu oldu. Vakti ve dili bu zikirle bereketlenerek gönlü ve ömrü nur oldu.
3: Hadislerin hikayeleri.
4: Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İşte Kabe göründü.
2: Hamdolsun. Ömrümün son demlerinde bir kere daha Allah'ın evine gelmek nasip oldu.
1: Elhamdülillah. Bu sefer sevincin iki kat olmalı. Resulullah'la tanışacaksın.
2: Bu büyük şeref için ne kadar şükretsem azdır.
1: Ey Allah'ın Resulü. Söz verdiğimiz gibi buradayız. 75 kişiyiz. Sana bağlılığımızı arz etmeye geldik. Bizim yurdumuzun senin yurdun olduğunu söylemeye ve seni rahat edebileceğin bir yere götürmeye geldik.
3: Bundan sonra kanlarımız senin kanınla, ellerimiz de senin elinledir. Çoluk çocuğumuzu, eşlerimizi nasıl koruyorsak seni de öyle koruyacağız. Eğer bu sözümüzü bozarsak sözünü tutmayan bedbaht insanlardan oluruz. Ya Resulallah, biz sözümüze sadığız. Allah da yardımcımızdır.
1: Uzat elini ya Resulallah. Seni hakla gönderene yemin olsun ki ailemizi koruduğumuz gibi seni koruyacağımıza dair söz veriyoruz. Yemin ederim ki biz savaş yiğitleriyiz.
4: Ya Resulallah, bizim yaşadığımız yerde Yahudilerle aramızda bir antlaşma vardı. Bu biatla o anlaşmayı kesip atmış oluyoruz. Allah seni muzaffer kıldıktan sonra kavmine Mekke'ye döner de bizi yalnız bırakırsan halimiz nice olur?
5: Ya Resulallah, Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak üzere sana biat ediyorum.
6: İkinci Akabe biatı olarak tarihe geçen bu hadise, İslam tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bu biat, hicretin habercisiydi.
0: 26. Bölüm.
6: İkinci Akabe biatı gerçekleşmişti. Yesrib'den gelen 75 Müslüman, peygamberimize bağlılık yemini etmiş, onu her türlü kötülükten koruyacaklarına söz vermişlerdi. Mekke'de artık yaşama ümidi kalmayan Müslümanlar için yeni bir yaşam alanı oluşmuştu. Resulullah bu gruptan 12 temsilci seçilmesini istedi. Hazreçliler 9, Efsliler 3 temsilci çıkardılar. Temsilciler temsil ettikleri toplulukla konuşup onlara yaptıkları biatin önemini anlatacaklardı. Peygamberimizin henüz Müslüman olmayan amcası Abbas, yeğeni için endişeleniyordu. Bu sebeple yeni Müslümanları son kez uyarma ihtiyacı duydu.
7: Ey Evs ve Hazreçliler! Bu zata hangi yolda biat ettiğinizi iyice anladınız mı? Ona canlarınız pahasına sahip çıkmaya söz verdiniz. Eğer onu bir felaket dolayısıyla mallarınız azaldığı, eşrafınız öldürüldüğü zaman düşmanın eline bırakacaksanız, bu işten şimdi vazgeçin. Çünkü bu sözden dönmek hem dünya hem ahiret rezilliğine sebep olur. Yok eğer her türlü felakete rağmen sözünüzün arkasında duracaksanız, bu dünyada da ahirette de hayırlıdır.
8: Mallarımız bu uğurda tükenip gitse de, kabilemizin büyükleri bu yolda öldürülse de, biz onu koruyacağız. Bu şeref sözümüz.
9: Evet, doğru.
10: Resulullah bunun karşılığında bize Allah'ın hoşnutluğuyla cenneti vaat etti. Buna razıyız.
6: Evet, razıyız. Bu sözlerden sonra artık dağılmaları gerekiyordu. Gün aydınlanmadan herkes yerlerine dönmeliydi. Resulullah'tan ayrılmak istemeyen ve onun sıkıntı çekmesine dayanamayan bu samimi Müslümanlar şöyle bir teklifte bulundular.
11: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederiz ki istediğin takdirde yarın sabah Mekke'de sana eziyet eden insanların üzerine kılıçlarımızla yürüyebiliriz. Doğru. Yeter ki emret. Doğru.
6: Peygamberimiz, bize henüz bu şekilde davranmamız emrolunmadı. Siz yerlerinize dönünüz buyurdu. Medineli Müslümanlar çadırlarına dönerek sabahladılar. Fakat bu hadiseden Mekkeli müşriklerin haberi olmuştu. Yesrib'den gelen grup oldukça kalabalıktı. Bunların içinde Müslüman olanlar niyetlerini gizli tutmuşlardı. Gece vakti görüşme yapılıp dönüldüğü için de Müslüman olmayanlar biatten habersizlerdi. Ertesi gün söylentiler yayıldığında Kureyş ileri gelenleri Yesriplileri sıkıştırmaya başladılar.
12: Bize ulaşan haberlere göre siz adamımıza gelmiş, bizimle savaşmak pahasına onu koruyacağınıza yemin etmişsiniz. Vallahi en son isteyeceğimiz şey Arap kabileleri arasında sizinle savaşa girmektir.
6: Durumdan haberi olmayan Yesripliler böyle bir şey olmadığını söylediler. Müşrikler ikna olmamıştı. Yesrib'in liderliğine soyunan Abdullah bin Übey'in yanına gittiler ve ona da aynı şeyi söylediler. Abdullah bir süre düşünüp taşındıktan sonra şöyle dedi.
13: Bu büyük bir iştir. Böyle bir şey olsaydı bana danışırlardı. Biliyorsun Yesrib'in lideri olup Evs ve Hazreci bir araya getirmeme az kaldı. Buna hürmet ederler. Beni çiğneyip böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
6: Abdullah bin Übey ile Mekke eşrafının arasından su sızmazdı. Onun sözüne inandılar. Ancak hala şüphe ettikleri şeyler vardı. Köşeye sıkıştırdıkları Sa'd bin Ubade'nin Müslüman olduğunu öğrendiklerinde onu devesine bağlayarak işkence etmeye başladılar.
12: Demek Muhammed'in dinindensin. Senin derdin ne be adam? Bizim topraklarımıza gelip azgınlarımıza nasıl destek olursun?
14: Dur! Rabbim Allah'tır dediğim için mi bana böyle yapıyorsunuz?
15: Ne oluyor? Ne yapıyorlar adama yine? Kollarından devesine bağlamışlar, saçını çekerek eziyet ediyorlar. Tanıdığı kimse yok mu onu bu durumdan kurtaracak acaba? Bana bak, seni bu durumdan kurtaracak kimse yok mu? Daha önceden tanıdığın bir Kureyşli falan.
16: Var. Zamanında Cübeyr bin Mut'im'i Yesrib'de kendisine haksızlık etmek isteyenlerden korumuştum.
15: Bu adamı bulalım. Aranızda geçeni hatırlat ve himayesine sığın. Yoksa seni bırakmazlar. Ben gidip senin için onu bulayım.

0: Hazretten bir adamı Ebtah'ta dövüyorlar. Aranızdan biriyle olan hukukundan bahsederek sizi yardıma çağırıyor.
1: Kimmiş o?
0: Sa'd bin Ubade sizinle tanışıyormuş.
1: Doğru söylüyor. Biz tüccarken yardımımıza koşmuş, bizi himaye etmişti. Gidip ellerinden kurtaralım onu. Hadi yürüyün.
2: Cübeyr ve yanındakilerin müdahalesiyle Sa'd kurtuldu. Artık Mekke'deki Müslümanların bir planları olduğu ortaya çıkmıştı. Müşrikler Müslümanlar üzerindeki baskı ve tehditlerini artırdılar. Peygamberimiz inananlara Allah'ın izniyle hicret edebileceklerini söyledi ve şöyle dedi: Allah sizin hicret edeceğiniz yerin iki kara taşlık arasında hurmalıklarla dolu bir şehir, Yesrib olduğunu bana göstermiştir. Mekke'den çıkıp gitmek isteyen oraya gitsin ve oradaki Müslüman kardeşleriyle birleşsin. Yüce Allah onları size kardeş yaptı ve Medine'yi size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt kıldı. Bunun üzerine Mekke'deki Müslümanlar bölük bölük hicret etmeye başladılar. Bu zorlu bir yolculuktu.
3: Çocuklar hazır mı? Gün aydınlanmadan çıkmamız lazım.
4: Hazır, hazır. Biraz dinlensinler diye erkenden uyuttum. Ne yapacağız? Bilmediğimiz bir yerde nasıl yaşayacağız?
3: Burada yaşam alanı bırakmadılar ki bize. Kalsak ne olacak?
4: Haklısın, haklısın. Yapmadıkları eziyet kalmadı.
3: Hem peygamberimizin tavsiyesi bu. Orada bizi bekleyen mümin kardeşlerimiz var. Düşünsene, Müslüman olduğumuz için hiçbir engellemeyle karşılaşmayacağız. Rahatça namaz kılıp peygamberimizi rahatlıkla görebileceğiz.
4: Evet, o dediğine göre vardır bir hikmeti. Dediklerini düşününce rahatlıyorum. Ama yanımıza eşyalarımızı alamıyoruz. Çoluk çocuk bu yolculuğa nasıl dayanacaklar diye düşünmeden edemiyorum. Neyse, Allah kerimdir. Rızkımızı veren o, bizi koruyacak da o.
3: Ha şöyle. Bak, hepimiz orada toplanacağız. Sonra peygamberimiz de bize katılacak. Acılı günler artık bitiyor.
4: İnşallah. Hadi, hadi yardım et de şunları develere yükleyelim.
3: Hadi, hadi bakalım. Bismillah.
2: Mekkeli Müslümanlar evlerini kapatıp hiç bilmedikleri bir diyarda yaşamak üzere yola çıkıyorlardı. Bunların çoğu sessiz, sakin, kimseye sezdirmeden göç ediyordu. Mekkeliler her sabah terk edilmiş bir ev daha buluyorlardı. Aralarından bazıları bu duruma üzülecek olsa bile diğerleri üzülecek bir şey olmadığını, bunu hak ettiklerini fısıldıyordu kulaklarına. Tabii her hicret sessiz değildi. Hazreti Ömer, arkadaşları Ayyaş bin Rebia ve Hişam bin As'la birlikte hicret etmeye karar verdi. Mekke'nin 10 kilometre ilerisinde bir buluşma yeri tespit ettiler. Şehirden çıkmadan evvel Hazreti Ömer kılıcını kuşandı, yayını, oklarını ve mızrağını alıp Kabe'nin yanına gitti. Beytullah'ı tavaf ettikten sonra iki rekat namaz kıldı ve orada bulunanlara şöyle seslendi:
5: Dinleyin! Ömer bin Hattab bugün topraklarını terk edip Yesrib'e gidiyor. Çocuklarını yetim, eşlerini dul bırakmak isteyen varsa gelsin ve mani olsun.
6: Şuna gönül gösterecek biri yok mu?
7: Hangimiz Ömer'in karşısında durmaya cesaret edebilir ki?
8: Haddini bildirmek istiyorsan sen denesene.
2: Kimse Hazreti Ömer'e mani olmaya cesaret edemedi. Müslümanlara yaşam imkanı vermedikleri gibi onların hicretine de izin vermiyorlardı. Hicret ederken yakaladıklarını ya hapsediyorlar ya da çeşitli işkencelerle yolundan döndürüyorlardı. Hazreti Ömer'in birlikte hicret edeceği Ayyaş da Ebu Cehil'in üvey kardeşiydi. Onu geri çevirmek isteyen Ebu Cehil bir plan yaptı.
9: Arkamızdan birileri yaklaşıyor.
5: Demek davetimi kabul edenler oldu. Gelsinler bakalım.
9: Gelenler Ebu Cehil ile kardeşi Haris bin Hişam.
3: Ne istiyorlar?
5: Tabii ki seni. Gitmene engel olmak istiyorlar. Sakın onlara aldanma.
10: Kötü bir niyetimiz yok. Ayyaş'a bir haberimiz var.
5: Ne diyecekseniz söyleyin.
10: Ayyaş, Annenin hali perişan. Sen gittiğinden beri ağzına bir lokma koymuyor. Sen dönmedikçe de saçlarını taramamaya ve gölgelenmemeye yemin etti.
5: Ey Ayyaş, vallahi seni kandırmak istiyorlar. Bu onların bahanesi. Annen sıcaktan bunaldığında gölgelenir. Bitlendiğinde de saçlarını taramak zorunda kalır. Sakın buna kanma.
2: Ayyaş söylenenlerden etkilenmişti. Annesinin kötü durumda olduğunu düşünüyor, ona yardım etmesi gerektiğine inanıyordu. Hazreti Ömer ona engel olmaya çalıştı.
5: Ayyaş, gitme.
3: Gitmezsem içim rahat etmeyecek.
5: Seni alıkoymak için yapıyorlar. Ama sen buna inanıyorsun. Bari şu devemi al. Onun üzerinden inme. Eğer seni şüphelendirecek bir davranışta bulunurlarsa onunla kaçarsın. Ben bunlara hiç güvenmiyorum.
2: Ayyaş, Ebu Cehil ve kardeşi Haris ile birlikte Mekke yolunu tuttu. Hazreti Ömer'in şüphelendiği gibi belli bir süre sonra Ayyaş'ı pusuya düşürerek bağladılar ve Mekke'ye getirdiler. Ebu Cehil bir yandan Ayyaş'ın sırtına sopa vururken bir yandan da şöyle bağırıyordu.
10: Ey Mekkeliler, beni izleyin. Siz de akılsız ve cahil olanlarınıza bizim yaptığımız gibi yapın ki akılları başlarına gelsin.
2: İslam tarihinde bir dönüm noktası olan hicret böylece başlamış oldu. İnsanlar gizlice ya da çeşitli antlaşmalarla büyük fedakarlıklar yaparak memleketlerini terk ediyorlardı. Bu zahmet kısa bir süre içerisinde rahmete dönüşecek, İslam insanlar arasında hızla yayılacaktı.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensardan bir adama rastladı ve "Onu rahat bırak. Zira haya imandandır." buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın, sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi: Ey bu kabirlerde yatanlar, size

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalansa amelidir.

Sahabeden Münzir bin Cerir şahit olduğu bir olayı şöyle anlatır. Bir gün babamla birlikteydim. Babamın sığırlarını güden çoban sürüyü yanımıza getirdi. İçlerinde bize ait olmayan bir sığır vardı. Babam çobana "Bu kimin?" diye sordu. Çoban "Sürüye karışmış. Kimin olduğunu bilmiyorum." dedi. Bunun üzerine babam Cerir "Onu derhal sürüden çıkar. Çünkü ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem kayıp bir hayvanı ancak kendi de kaybolan istikametini yitirmiş kimse sürüsüne katar." buyururken işittim dedi.

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: üç şey insanoğlunun mutluluğundan, üç şey de insanoğlunun bedbahtlığındandır. İnsanoğlunun mutluluğundan olan şeyler iyi bir eş, oturmaya müsait bir ev ve uygun bir binektir. İnsanoğlunun bedbahtlığından olan şeylerse kötü bir eş, kötü bir ev ve kötü bir binektir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bike minel cubni vel buhl ve a'udu bike min en uradda ila erdelil umur ve a'udu bike min fitnetid dunya ve a'udu bike min fitnetil kabr.
2: Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken annesiyle beraber bulunan çocuğun ağlayışını işitince hafif yahut kısa bir sure okurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler. Ardından da Allahümme entes selamu ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, İstiğfar nasıl söylenir diye sorulmuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, ''Ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz?'' diye sordum. ''Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor.'' buyurdu.
3: kamu spotu.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
1: Diyanet, Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
11: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler, ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir. Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor, kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle gizlice görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip "Sen nesin?" dedim. "Peygamberim." dedi. "Peygamber nedir?" deyince "Beni Allah gönderdi." cevabını verdi. "Neyle gönderdi?" dedim. "Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi." dedi. "Senin bu davetine kimler uyuyor?" dedim. "Bir hür ve bir de köle." dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anh bulunuyordu. Bunun üzerine "Ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım." dedim. "Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel." dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara "Medine'ye gelen şu zat ne yaptı?" diye sordum. Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. "Fakat bunu yapamadılar." dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip Peygamberin yanına girdim ve "Ya Resulallah, beni tanıdın mı?" dedim. "Evet, Mekke'de sen benimle bulunmuştun." dedi. Ravi devamla diyor ki "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şey

0: Dedi bana öğret. Namazı öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıl. Sonra güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kafirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kafirler ona taparlar. Ravi diyor ki, ''Ya Resulallah, bana abdesti öğret.'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse, yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emri üzerine yüzünü yıkarsa, suyla beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleriyle beraber ellerini yıkarsa, suyla birlikte elinin günahları parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını mesherse, saçının uçlarından başının günahları suyla beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan suyla birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur. Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman Ebu Ümame, "Ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi?" demişti. Bunun üzerine Amr, "Ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum." demiştir. Ebu Said Sad bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den mal istediler. O da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi. "Yanımda bir şeyler daha olsaydı onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'ni.
2: Kendisini ilgilendirmeyen söz, tutum ve davranışlardan uzak durması, kişinin iyi bir Müslüman olduğunun göstergesidir. Ma la ya'ni, boş ve gereksiz işlerdir. Öncelikle insanın zihnini meşgul eder. Bu yersiz duygu ve düşünceler zamanla insanı esir eder. Kişi farkında olmadan boş bir hayatın ortasında kendini bulur. İnsanın manasız işlerle meşguliyeti zamanla söz ve davranışlarına yansır ve neticede kişi kendisini ilgilendirmeyen, dünya ve ahiretine hiçbir faydası olmayan durumlarla hayatını geçirir.

0: kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini ne şekilde geçirdiğinden, malını, servetini nereden kazanıp nerelere harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Bu hadisten anlıyoruz ki hepimiz hayat yolculuğunda belli bir sonu olan bir vakte doğru ilerliyoruz. Unutmayalım ki malayani olarak nitelendirilen davranışlar, her işin Allah için, onun rızası gözetilerek yapılması gerektiğini unutturur. Kişiyi yapması emredilen ibadet ve güzel işlerden alıkoyar. Resul-i Ekrem, Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi, ya hayır konuşsun ya da sussun buyurarak sözümüzün anlamlı olmasını istedi. Allah Resulü, gereksiz konuşmaları hiçbir zaman tercih etmedi. Mübarek ağzından lüzumsuz ve Allah'ın razı olmayacağı hiçbir söz çıkmadı. Mü'min, gereksiz söz, tutum ve davranışlardan uzak durur. Allah'ım, sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve güzel bir ahlak istiyorum. Günahlarımı bağışlamanı ve her türlü hayırdan bana lütfetmeni istiyorum. Bütün şerlerden de sana sığınıyorum duasını kendisine rehber edinir. Dünyasına ve ahiretine yararı olmayan uğraşların kendisine hayır, bereket ve güzellik getirmeyeceğini bilir. Bu işlerin vaktini öldürdüğünü, ömrünü tükettiğini asla zihninden çıkarmaz. Sevgili Peygamberimizin öğrettiği şu duayı dilinden hiçbir zaman düşürmez. Allah'ım, kulağımızın kötülüğünden, gözümüzün kötülüğünden, dilimizin kötülüğünden, kalbimizin kötülüğünden sana sığınırız. Amin.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse, o sözler söyleyene geri döner. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi.

Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse her namazın arkasında 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir diyerek bu tesbihatı yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En erdemli cihat, zalim yöneticinin karşısında hakkı dile getirmektir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

Habbab bin Eret radıyallahu anh anlatıyor. Allah Teala'nın rızasını kazanmak maksadıyla Resulullah'la Medine'ye hicret etmiştik. Allah lütfuyla mükafatımızı verecekti. Arkadaşlarımızdan bazıları ecrinden hiçbir şey tatmadan öldü. Mus'ab bin Umeyr bunlardan biriydi. Uhud günü şehit edilmişti. Yünden mamül kilim gibi bir örtü bırakmıştı. Bununla şehidi kefenledik. Başını örterken ayakları açılıyor, ayaklarını kapatırken başı açık kalıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehidin başını örtmemizi, ayaklarına da bir parça izhir denilen ottan koymamızı emretti. İçimizden öyleleri de var ki hicretinin meyvesi olgunlaşmış ve onu devşirmiştir.

İbn Ömer'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbn Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boşa geçirme derdi.

Ümmü Seleme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaplardan su içenler karınlarını cehennem ateşiyle doldurmuş olurlar buyurmuştur.

0: Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem İslam'da hangi davranış daha hayırlıdır diye sorunca Hazreti Peygamber şöyle cevap vermiştir. Başkalarına yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen. Ebu Şurayh el-Kabi'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirini iyi ağırlasın. Bunun uygun süresi bir gün ve bir gecedir. Misafirlik hakkı 3 gündür. Bundan sonra misafire ikram sadakadır. Misafirin de ev sahibini sıkıntıya sokacak kadar onun yanında kalması helal olmaz. Abdurrahman bin Ebu Bekir anlatıyor. Suffe ashabı fakir insanlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Kimin yanında 2 kişilik yemek varsa, 3. bir kişiyi, 4 kişilik yiyeceği olan 5. ya da 6. bir kişiyi misafir etsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ya Ebal Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun? Diye sordu. Ben de Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak ilmin mübarek olsun ya Ebal Münzir buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine ey kafir derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.''

Ukbe bin Amir'den radıyallahu an rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min, mü'minin kardeşidir. Dolayısıyla bir mü'mine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.''

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse kimseyi fasıklık veya kâfirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo.
2: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Bir baba ve dede olarak Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber'in 7 çocuğu vardı. Bunlardan 3'ü erkek, 4'ü kızdı. Peygamberliğinden önceki çocuklarının 6 tanesi eşi Hazreti Hatice'den doğmuştu. Bunlar sırasıyla Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Külsüm, Fatıma ve Abdullah'tı. 7. çocuğu eşi Mariye'den doğan İbrahim'di. Kızı Fatıma dışındaki bütün çocukları kendisinden önce vefat etmişlerdi. Evlat acısına katlanma bakımından sınavı pek ağır olmuştu. Çocuk kokusu cennetin kokusundandır demesi, onun çocukları ne kadar çok sevdiğini ifade eden bir söz olarak tarihe geçti. O bu yüce sevgisini her çocuğu doğduğunda gösterdiği büyük sevinçle, müjdecilerine verdiği hediyelerle, doğumlarının 7. gününde onlar için akika kurbanı kesmekle, başlarını tıraş ettirip saçlarının ağırlığınca gümüşü yoksullara dağıtmakla göstermişti. Hazreti Peygamber sevecen, ilgili, hassas, şefkatli, sabırlı, fedakar, merhametli, çocuklarıyla çocuklaşabilen bir babaydı. Çocuklarına güzel isimler koyardı. Onları çok sever, sevgisini sözleriyle ve davranışlarıyla gösterir, hatalarına karşı hoşgörülü davranırdı. Hatalarını düzeltmek için azar, tenkit, tahkir, yüz ekşitme gibi yollara başvurmazdı. Çocuklarıyla şakalaşır, oyun oynardı. Ziyaretlerine geldiklerinde onları karşılar, öper, yanına oturturdu. Zaman zaman kendisi de onları ziyaret ederdi. Aile içinde bir karar alacağı zaman evlatlarının ne düşündüğünü merak eder, onların da fikrini alırdı. Nitekim yıllarca onun hizmetinde bulunan Enes bin Malik bu konuda, "Ben Resulullah kadar çocuklarına merhamet ve şefkatle davranan hiçbir kimse görmedim," dedi. Hazreti Peygamber çocuklarının terbiyesinde kesinlikle yalana yer vermezdi. Ağlayan çocuğuna yapılmayacak veya verilmeyecek şeyler vaat eden ya da onu yapmayacakları şeylerle korkutan anne babaları uyarır, bütün bunların yanlış olduğunu ifade ederdi. Çocuklarının sosyalleşmesine zemin hazırlar, bayram, düğün, ziyaret, mescit gibi ortamlarda aile dışı çeşitli insanlarla karşılaşmalarını sağlardı. Çocuklarının dertlerine ilgisiz kalmayan Hazreti Peygamber üzülmelerine dayanamazdı. Onları daima iyiliğe teşvik ederdi. Gece namaza kalktığında onları da uyandırır, daima iyilik yapmaları, ahiret yurdu için hazırlanmaları gerektiğini söyler, "Yarın kıyamet gününde ben sizler için bir şey yapamam," derdi. Erkek ve kız çocukları arasında ayrım yapmazdı. Çocuklarının geçimi konusunda sorumluluklarını yerine getirir, "Allah'ım, Muhammed ailesine geçinecek kadar rızık ihsan buyur," diye dua ederdi. Ayrıca ailesini her türlü aşağılık, lüks, dünya malına düşkünlük, israf ve cimrilikten sakındırırdı. Hazreti Peygamber hayatta kalan tek çocuğu Fatıma yanına geldiğinde onu ayakta karşılar, öper ve yanına oturturdu. O giderken yine ayağa kalkar ve onu yolcu ederdi. Aynı zamanda torunları Hasan ve Hüseyin'i de çok sever, onları öper ve onlarla şakalaşırdı. Bir ortamda Hasan'ı öperken Temim kabilesinden birinin bu durum tuhafına gitti. Kendisinin 10 tane çocuğu olduğu halde hiçbirini öpmediğini söyleyen kişiye Hazreti Peygamber çok üzüldü ve "Allah senin kalbinden merhameti aldıysa ben ne yapabilirim?" sözüyle tepkisini gösterdi. Hazreti Peygamber'in çok sevdiği kızı Zeynep genç yaşta vefat etmiş ve geride Ümame isimli bir kız çocuğu bırakmıştı. Bir defasında kendisine hediye edilen çok değerli bir gerdanlığı aileden en çok sevdiği kişiye hediye edeceğini söyledi. Aile bireylerinden her biri merakla hediyenin kime gideceğini beklerken, hediye Ümame'ye verilmişti. Hasan ve Hüseyin gibi Ümame de bazen namaz esnasında onun sırtına çıkıyordu. Hazreti Peygamber ise onları incitmeden sırtından indiriyordu. Hazreti Peygamber çocukların olduğu gibi yanında kendi himayesinde büyüyenlere, örneğin amcasının oğlu Ali bin Ebu Talib'e, eşi Hatice'nin köle olarak hediye ettiği ancak kendisinin hürriyetini kazandırdığı Zeyd bin Harise'ye, hicretten sonra ailesi tarafından hizmetine verilen Enes bin Malik'e ve yine azat ettiği dadısı Ümmü Eymen'e de son derece şefkatli davranırdı. Amcası Ebu Talib'in yükünü hafifletmek üzere 5 yaşındayken yanına almış olduğu Ali, babası Mekke'de olduğu halde Hazreti Peygamber'in yanında büyümüş ve ömrü boyunca onun yanından ayrılmamıştı. Aynı şekilde Zeyd bin Harise de kendi ailesi içinde büyümüştü. Arkadaşları arasında Zeyd bin Muhammed, Muhammed'in oğlu Zeyd diye hitap edilen Zeyd, yıllar sonra araya araya kendisini Mekke'de bulan babasıyla gitmeyip Hazreti Peygamber'i babasına tercih etmişti. Aslında o sadece kendi çocuklarını değil, bütün çocukları çok sever, onlara değer verirdi.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebul Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.''

Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 40 haslet vardır. Bunların en

üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah mutlaka cennete koyar.

0: Ebu Yezid Man radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Man, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem yürüyordum. Üzerinde Necran kumaşından yapılmış sert ve kalın bir hırka vardı. Arkasından bir bedevi yetişti ve peygamberin hırkasını sert bir şekilde çekti. Bu çekişin şiddetinden hırkanın kenarı peygamberin boynunda iz bıraktı. "Ey Muhammed, sende bulunan Allah'ın malından bana da vermelerini emretsene," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye doğru döndü ve güldü. Sonra da ona bir şeyler verilmesini emretti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Egar el-Müzeni'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve bunun gibi bazı duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanmamı dilerim." Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İkindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider," buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. "Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça "La ilahe illallah, Allahu ekber" diyerek tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir. Her şeyi işitir ve size de yakındır," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledilmiştir. "Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir davetteydik. Kendisine bir koyunun kolu ikram edildi. O etin bu kısmını severdi. Ondan bir lokma kopardı. Sonra, "Ben kıyamet gününde insanların efendisiyim. Bunun sebebini bilir misiniz?" diyerek şöyle buyurdu: "Allah Teala gelmiş geçmiş herkesi kıyamet gününde düz ve geniş bir sahada toplayacaktır. Öyle ki onları gözeten biri hepsini görebilecek, onlara seslenen biri de sesini hepsine duyurabilecektir. güneş de insanlara yaklaşacaktır. O kadar ki artık mahşer halkının hüzün ve sıkıntısı dayanılmayacak bir dereceye varacaktır. Bunun üzerine insanlar birbirlerine, içinde bulunduğunuz şu dayanılmaz hali görmüyor musunuz? Rabbinize karşı size aracılık, şefaat yapacak birine bakmayacak mısınız diyecekler. Bunun üzerine içlerinden bazısı bazısına, bu babanız Adem aleyhisselam olabilir der ve bunun üzerine Adem'e aleyhisselam gelerek, ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi, hayat verdi. Meleklere emretti ve sana secde ettiler, saygı gösterdiler. Seni cennete yerleştirdi. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz hali görmüyor musun? Diyecekler. Adem de aleyhisselam, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü bana cennetteki o ağacın meyvelerinden yemeyi yasaklamıştı. Ben ise ondan yiyip Allah'a asi olmuştum. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Nuh'a aleyhisselam gidin diyecektir. Onlar da Nuh peygambere gidip, ey Nuh, sen yeryüzündeki insanlara gönderilen resullerin ilkisin. Allah seni Kur'an'da çok şükreden kul diye nitelendirdi. İçinde bulunduğumuz dayanılmaz vaziyeti görmüyor musun? Bizim için Rabbine aracılık edemez misin diyecekler. Nuh da aleyhisselam, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. İbrahim'e aleyhisselam gidin. Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp, ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzündeki halk içinde Allah'ın dostusun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz halimizi görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim de aleyhisselam, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle 3 yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da Musa'ya aleyhisselam varıp, ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun? Diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Hazreti İsa da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi, dedi ve herhangi bir günah söylemedi. Ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette bana gelirler ve ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, ya Muhammed, başını secdeden kaldır. İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, onları bağışla diyeceğim. Yüce Allah bana, ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar buyuracaktır dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir buyurdu.

0: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse mescide gitme niyetiyle evinden çıktığında attığı her adımdan biri için kendisine bir sevap yazılırken diğeri için bir günahı silinir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, bugün iki cihan serveri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetimizi derinleştiren, onu bütünüyle tanımamızı sağlamaya vesile olacak müstesna bir ilimden, Şemail-i Şerif'ten bahsedeceğiz. Şemail, lügatta huy, yaratılış, tabiat, hal ve hareket, tavır ve davranış gibi anlamlara gelir. Hazreti Peygamber'in beşer yönünü kendisine konu alan ilim dalına şemail denir. Peygamber Efendimiz, peygamber olmasının yanında aynı zamanda bir beşerdir. Bizim gibi yiyen, içen, gülen, üzülen, uyuyan bir beşer. Ancak o, Allah tarafından eğitilmiş müstesna bir beşerdir. Beşer, hiç eğitilip özellik kazandırılmamış kimselerin halidir. Esasında bu, herkesin insanlık yolculuğuna çıktığı hareket noktasıdır. Beşer olmak ayıp da değildir, kusur da değildir. Ayıp ve kusur olan beşer kalmaktır. Beşer olarak doğup da insan olma çabası gösteren kimselerin modeli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresi 21. ayette içinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır buyurulmaktadır. Allah'ın Resulü insanlar için bir insanlık modelidir. Ona bakarak kendini eğitir, davranışlarını şekillendirir ve diğerlerinden farklı bir beşer olma çabası içine girer. Ayette dilimize güzel örnek olarak çevrilen üsve-i hasene tabirindeki üsve kelimesi bir fikri değil bir hareketi ifade eder. Fikirler kitaplardan okunup anlaşılabilir fakat davranışların kitaptan okunarak aynen anlaşılması ve uygulanması pek kolay değildir. Güzel davranışlar güzel görülen canlı bir örnekten uzun eğitimler sonunda kazanılabilir. Peygamber Efendimizin davranışları ashab neslinden itibaren nesilden nesile aktarılarak görgü yoluyla yaşanıp gelmektedir. Bu bir peygamber mayasıdır ki yok olması mümkün değildir. Bu maya Allah'ın koruması altındadır. Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu üzere Allah'a ve ahiret gününe ümit besleyip de Allah'ı çokça anan kimseler olma azmiyle yola çıkanlar güzel örneklerini bulacak ve güzel insan olacaklardır. Şemail'in hedefi insana güzel bir davranış biçimi kazandırmaktır. Ve bu şekillenmede model Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz'i anlatmak tıpkı bir çiçeğin kokusunu tarif etmeye benzer. Kolay değildir. Eşsiz bir raya hangi kelimelerle hissedilebilir? Şemail elbette ki sadece bir güzellik anlatısı değildir. Şemail ahlakın vücut bulmuş halini gözler önüne sermektir. Çünkü Efendimizin güzelliği sadece yüzünde değil, o yüzün ardındaki mümtaz ahlakındadır. İnanan bir mümin için peygamberiniz sadece sözleriyle, getirdiği hükümlerle değil, tümüyle tanımak bir ihtiyaçtır. Aynı zamanda bir sevgi ve bağlılık ifadesidir. Çünkü Yüce Allah Kur'an'da Ali İmran suresi 31. ayette bize de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın buyurarak, Efendimiz'e ittibanın yani ona uymanın Allah sevgisinin bir göstergesi olduğunu ilan etmiştir. Ona tam manasıyla uyabilmek içinse onu her yönüyle tanımak gerekmektedir. Hazreti Peygamber'de üstün vasıflar olmakla birlikte onu zihnimizde sadece soyut bir figür olarak değil, canlı, nefes alan, yeryüzünü şereflendirmiş bir insanı kamil olarak tasavvur edebilmek için okuruz şemaili. Bu, ona olan sevgimizi ve özlemimizi somutlaştırır. Şemail aslında bir sevgi biçimidir. Bir insanı tanıdıkça sevmek, sevdikçe ona benzemek isteriz. İşte şemail bizi onun ahlakına yaklaştıran yoldur. Onu tanıdıkça gönlümüz incelir, dilimiz güzelleşir, kalbimiz sükunet bulur. Şemail okumak sevgiyi ilmi bir çizgiye taşır. Sevgisiz bilgi kuru kalır, bilgiden uzak sevgi ise yoldan şaşar. O yüzden şemail okumak peygambere olan sevgimizi ölçülü, derin ve saygılı kılar. Ne sadece duygusallığa teslim oluruz ne de kuru bir bilgiye. Bir taraftan kalbimizi ısıtır, bir taraftan davranışlarımızı güzelleştirir. Şemail okumanın en büyük faydası bize sadece tarihi bir tasvir sunmak değil, aynı zamanda bir ahlak ve edep eğitimi vermesidir. Onu zihnimizde canlı bir şahsiyet olarak tasavvur etmemiz, ona olan muhabbetimizi derinleştirir. Şemail okumak bizlere sünneti daha iyi anlama imkanı verir. Onun bir sözü söylerken ki halini, tavrını, bakışını bilmek, o sözün manasını ve hikmetini derinlemesine kavramamıza yardımcı olur. Aynı zamanda onun üstün ahlakını öğrenmek bizim için en güzel örnektir. Rabbimiz Kur'an'da Kalem Suresi 4. ayette buyuruyor: "Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin." İşte şemail bu ayetin yeryüzündeki tasviridir. Bu yüce maksatla sahabe, Peygamber Efendimizin hayatında bizzat şahit oldukları yaşanmışlıkları en ince detaylarıyla kayıt altına almışlardır. İmam-ı Tirmizi'nin Eş-Şemâilün Nebevviye isimli kitabı bu sahada yazılmış en meşhur eserlerin başında gelir. Bugün hala evlerimizin duvarlarında asılı duran hili-i şerifler işte bu şemail geleneğinin meyvesidir. O yazılarda Efendimizin siması kelimelerle resmedilir. Yüzünü görmeyiz ama kelimelerin içinden bir huzur çıkar. Bu da bizim kültürümüzde peygamber sevgisinin en zarif ifadelerinden biridir. Sevgili dinleyenler, şemail ilmi gönlümüzde peygamber sevgisini yeşerten, ona olan bağlılığımızı pekiştiren ve bize en güzel örneği tüm canlılığıyla sunan bir manevi mirastır. İşte bu yüzden Efendimizin şemailine dair o mübarek kesitleri birincil kaynaklardan anlamaya ve sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Bu kutlu yolculuk bitmeyen bir hasret ve tükenmeyen bir muhabbet yolculuğudur. Biz onu hakkıyla tanımak ve onun gibi yaşamak için çıkılan bu manevi yolculukta siz sevgili dinleyenlerimizi de daima yanımızda görmekten mutluluk duyacağız. Ona ve âline binlerce salat ve selam olsun.

Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahır radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa hanımlarına en güzel davranandır.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 3 defa "Vallahi iman etmiş olamaz" diye tekrarladığını işittim. "Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz?" diye sordular. Komşusu "şerrinden emin olmayan kimse" buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.

Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar.

Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre çocuklar doğduğu zaman kendisine getirilir, bereket için onlara dua ederdi. Bir gün bu maksatla yeni doğan bir çocuk getirildi. Hazreti Ayşe çocuğu yatağına yatırırken yastığının altında bir ustura gördü. Oradakilere bunun ne olduğunu sordu. Onlar da çocuğu cinlerden korumak için onu koyuyoruz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ayşe usturayı alıp attı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve bundan nefret ederdi diyerek bu davranışı yasakladı.

0: "Vallahi şimdi sen bana canımdan daha sevimlisin" deyince Peygamber Efendimiz, "Şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer" buyurur. Bu meyanda Allah Resulü'nden, "Hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz" demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz. Sehl bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde "Bismike Allahümme ahya ve emut" "Allah'ım senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım" derdi. Ebu Merset Kennaz bin Husayn'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabre karşı namaz kılmayın, kabir üzerine de oturmayın.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur.''

0: Sınırları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Efendimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören Efendimiz, "Ey hakim," dedi, "bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ey Allah'ın Resulü, seni hak din ile gönderene yemin olsun ki, bu dünyayı terk edene kadar bir daha asla kimseden bir şey almayacağım." Ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Hakim bin Hizam, Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine, "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki," diye başlardı.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Birisi ilim için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine devam eder, diğeri ise işe giderdi. İşe giden kardeş, Peygamberin meclisine devam eden kardeşini Resulullah'a şikayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Ne biliyorsun? Belki de onun sayesinde sana rızık veriliyordur," dedi.

Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ancak şu iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.

Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sattığı zaman kolaylık gösteren, satın aldığı zaman kolaylık gösteren ve hakkını isterken kolaylık gösteren kula Allah merhamet eylesin.

Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Metheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık aşıkı zarın. Feryadı bütün ateşi suzandır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilana. Nurun ki gönül derdine dermandır efendim. Kıtmirinim ey şah-ı rusul, kovma kapından. Asilere lütfun, yüce fermandır efendim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Hazreti Peygamber'in öksüz ve yetimlerle ilişkileri konusunu anlatmak istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, kendisi de bir yetim olarak büyüyen ve içinde yetiştiği toplumda yetimlere yapılan kötü muameleye bizzat şahit olan Hazreti Peygamber'in üzerine titiz bir şekilde eğildiği toplum kesimlerinden biri, belki de en başta geleni yetimlerdi. Cahiliye döneminde bakımsızlık, boşama kolaylığı ve vefat gibi sebeplerle dul ve yetimlerin sayısı çok fazlaydı. Anne ve babanın ölmesi halinde yetimleri gözetmek kabile reislerinin görevlerinden biriydi. Güçlünün güçsüzü rahatlıkla ezdiği cahiliye toplumunda güçlü varisler yetimlerin hakkına riayet etmez, onlara bir şey vermezlerdi. Yetimler mirasçı olamadıkları için genellikle önemli bir mal varlığına da sahip olamaz, şayet herhangi bir mal varlığına sahipse de onları velayeti altında tutanlar o maldan kendisi istifade eder, yetime ise bir şey vermezdi. Cahiliye toplumunda yetimlere uygulanan muamele çok ciddi bir sosyal problemdi. Bu sebeple hem Kur'an'da ve hem de Hazreti Peygamber'in hadislerinde o dönemdeki diğer problemlere olduğu gibi bu hususa da yer verildiği ve üzerinde durulduğu görülmektedir. Kur'an'da ve hadislerde yetimlere uygulanan kötü muameleler yerilmiş ve yetim hakları korunarak himaye altına alınmıştır. Kur'an ayetlerinde ve Hazreti Peygamber'in hadislerinde yetimlerle ilgili karşılaşılabilecek her durum için esaslar gösterilmiş, müminlerin bu konuda yapmaları ve kaçınmaları gereken davranışlar geniş bir çerçevede ortaya konmuştur. Konuyla ilgili ayetleri ana hatlarıyla iki kısımda mütalaa etmek mümkündür. Ayetlerden bir kısmı yetime iyi muamele etmeyi emrederken, diğer bir kısmı ise yetimin malları ve genel olarak yetimle ilgili hukuki hükümler içermektedir. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e hitaben "O seni yetim bulup barındırmadı mı?" buyurularak Hazreti Peygamber'in de yetim olarak büyüdüğü vurgulanmakta ve Allah'ın onu yetimken çeşitli imkanlar sunarak barındırdığı belirtilmektedir. Aynı surede Hazreti Peygamber'e "Yetimi sakın ezme" buyrularak yetime iyi davranması emredilmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, Medineli Ensar'dan birisi olan Evs bin Sabit ölür ve geride hanımıyla 3 yetim kız çocuğu kalır. Ölen kişinin hiç oğlu olmaması sebebiyle amcasının oğulları onun malının tamamını alır, hanımına ve yetim kalan 3 kızına bir şey vermezler. Kadın durumu Hazreti Peygamber'e şikayet eder. Hazreti Peygamber onlara adam göndererek çağırır. Onlar da malın kendilerine ait olduğunu söylerler. Çünkü cahiliye anlayışına göre mirasa yalnız ölenin erkek akrabası varis olabilmektedir. Bu olay üzerine ana babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Kadınlara da bir pay vardır. Mealindeki Nisa suresinin 7. ayeti nazil olur. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onlara hemen haber göndererek Allah'ın kadınlara da mirastan pay ayırdığını bildirir. O güne kadar insanlar yetimlerin mallarını diledikleri gibi yer, onların mallarından faydalanmak için yetimle evlenme ya da onu oğlu veya kızıyla evlendirme yollarına başvururlardı. Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar ve rüşt çağına erişinceye kadar yetimin malına sadece en iyi tutumla yaklaşın ayetlerinin nazil olması üzerine Müslümanlar yetimlerin mallarından el çekip onların mallarını yemek bir tarafa, yetimlerin mallarının kendi mallarına karışmamasına dikkat etmeye başladılar. Öyle ki yetimin önünden artan yemeği yemekten bile çekiniyorlardı. Evlerinde yetim bulunanlar onun yiyeceğini ve içeceğini ayırdılar. Onlara ayrı bir ev tahsis ettiler. Bu durum mallarını çalıştırmaktan aciz olan yetimlerin de aleyhine olduğu gibi yetim hamilelerine de güç geliyordu. Hatta Abdullah bin Ravaha Hazreti Peygamber'e gelerek "Ey Allah'ın Resulü, hepimiz yetimleri oturtacak ayrı bir eve, onlara ayrı yiyecek ve içecek verecek güce sahip değiliz." dediğinde bu yanlış anlamayı bertaraf edip konuya açıklık getiren şu ayeti kerime nazil oldu. Sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki onları iyi yetiştirmek daha hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız bilin ki onlar sizin kardeşlerinizdir. Bu ayete göre önemli olan yetimi güzel yetiştirmek, onun malını da onun yararına ıslah edip geliştirmektir. Aleyhlerine olmamak şartıyla yetimlerle beraber oturmakta, onların mallarını kendi mallarına katıp beraber çalıştırmakta bir sakınca yoktur. Ancak elde edilen gelirden masraf çıktıktan sonra paylarına düşeni onlara vermek veya onların hesabına kaydetmek gerekir. Yetimlerin toplum içindeki durumlarını iyi bir düzeye getirmek, Hazreti Peygamber'in başlıca sosyal faaliyetleri arasında yer almıştır. Onun yoksullar ve yetimlerle ilgilenmesi ve onların haklarıyla ilgili düzenlemelerde bulunmaya başlaması peygamberliğin ilk yıllarına rastlar. Habeşistan'a giden muhacirlerin başkanı olan Cafer bin Ebu Talib, Necaşi'nin huzurunda İslam'ı ve Müslümanları savunmak üzere yaptığı konuşmada, cahiliye döneminde kuvvetlilerin zayıfları ezdiğini, Hazreti Peygamber'in yasakladığı konulardan birinin de yetim malı yemek olduğunu söylemiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber'in yetimlere karşı tutumunun en güzel örneğini ünlü sahabi Enes bin Malik'e olan davranışlarında bulmak mümkündür. Enes bin Malik yetimdi. Babası Malik bin Nadr'ın Müslümanlara karşı olduğu İslamiyet'in Medine'de yayıldığı ilk günlerde hanımı Ümmü Süleym'in Müslüman olmasına kızarak Şam'a gittiği ve orada öldüğü rivayet edilmektedir. Ümmü Süleym daha sonra Ebu Talha el-Ensari ile evlenmiş, Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettiğinde henüz 10 yaşında okur yazar ve zeki bir çocuk olan Enes'i de Hazreti Peygamber'in hizmetine vermişti. Enes Hazreti Peygamber'in vefatına kadar 10 yıl onun hizmetinde bulundu. Hazreti Peygamber'in eğitim öğretim tarzına, insanlara ve özellikle çocuklara karşı hoşgörüsüne ve diğer ahlaki davranışlarına dair birçok bilgi Enes vasıtasıyla intikal etmiştir bize. Enes, yanında bulunduğu 10 yıllık süre zarfında Hazreti Peygamber'den bir defa bile azar işitmediğini söylemiştir. Hazreti Peygamber, içinde yetim barındıran ve yetime iyi davranılan eve büyük önem vermiş ve şeref atfetmiştir. O bu konuda şunları söylemiştir. Müslümanların evleri arasında en iyisi, içinde kendisine iyi davranılan yetim bulunan evdir. En kötüsü de içinde yetim bulunup da kendisine kötü davranılan evdir. Burada yetimi sadece barındırmak değil, barındırmayla beraber ona iyi davranmak da zikredilmektedir. Şayet evde barındırılan yetime iyi davranılmazsa, maddi ve manevi eziyete maruz bırakılırsa, bu tür bir barınma onun için bir zulüm haline gelebilir. Ebu Hüreyre'nin durumu da İslam'ın yetimlere verdiği değeri gözler önüne seren en güzel örneklerden biridir. O, kendisinin de yetim olarak büyüdüğünü, Büsre binti Gazvan'ın yanında hizmetçi olarak karın tokluğuna çalıştığını, İslam'la birlikte ise şeref bulduğunu belirtmiştir. Hazreti Peygamber bir yetimle başkası arasında meydana gelen anlaşmazlıkta mahkeme yetimin aleyhinde sonuçlansa bile bağış yoluyla ve gönül rızasıyla yetimi koruma cihetine gitmiştir. Uhud Savaşı'ndan önce Ensar'dan Ebu Lübabe ile yine Ensar'dan bir yetim arasında bir hurma bahçesi yüzünden anlaşmazlık çıkar. Hazreti Peygamber Ebu Lübabe'nin lehine hüküm verir. Ancak ondan hakkını çocuğa bağışlamasını ister. Kendisine bunun karşılığında cennette bir hurma bahçesi bağışlanacağını söyler. Fakat Ebu Lübabe buna yanaşmaz. Hazreti Peygamber ona gücenir. O sırada İbn-i Dehdaha Hazreti Peygamber'e yetime bir hurma bahçesi bağışladığı takdirde kendisinin ne gibi bir mükafata erişeceğini sorar. O da cennette bir bahçe bahşedileceğini bildirir. İbn-i Dehdaha hurma bahçesini satın alarak yetime bağışlar. Hazreti Peygamber onun bu davranışına çok sevinir. Peygamberimiz yetimleri asla istismar etmemiştir. Amme hizmetinde kullanılacak olsa dahi yetimlerin mallarına el koymamış, onların mallarını bu iş için bağışlamalarına bile gönlü razı olmamıştır. Örneğin Mescid-i Nebevi'nin inşa edildiği arsa, Ensardan Es'ad bin Zürare'nin himayesinde bulunan Sel ve Süheyl adındaki iki yetime aitti. Bu iki yetim arsayı mescit yapılması için hibe etmek istemişler. Ancak Hazreti Peygamber bunu kabul etmemiş ve bedelini ödemiştir. Hazreti Peygamber'in yardım konusunda yetimleri yakın akrabalarına tercih ettiği zamanlar olmuştur. Mesela kızı Hazreti Fatıma bir gün kendisine gelerek içinde bulundukları durumu anlatarak ondan kendisine yardımcı olacak bir hizmetçi talebinde bulunduğunda Hazreti Peygamber "Bedir yetimleri sizi geçti" buyurarak yetimlerin önceliğine işaret etmiştir. Beşir bin Akrabe adlı sahabi henüz çocukken babası Uhud Savaşı'nda şehit düşer. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Beşir'i ziyaret eder, onun ağladığını görür ve "Beşir, ağlama. Ben baban, Ayşe de annen olsun. İstemez misin?" diyerek onu teselli eder. Beşir de "Evet, isterim." cevabını verir. Peygamber Efendimiz yetimle ilgilenmenin dini bir görev olduğunu, yetimlerle ilgilenenin ahirette mükafata erişeceğini bildirmiştir. Bir hadis-i şeriflerinde "Kim Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç sayısınca ona iyilik yazılır. Kim yanında bulunan yetim erkek veya kız çocuğuna iyi davranırsa, ben ve o cennette..." Peygamber Efendimiz bu arada şahadet ve orta parmağını göstererek, "Şu ikisi gibi birlikte olacağız." buyurmuş. Kendisi de hayatının her döneminde himayesinde yetimler bulundurmuştur. Ayrıca ebeveynleri tarafından bizzat Hazreti Peygamber'e vasiyet edilmiş yetimler de vardı. Örneğin Es'ad bin Zürare vefat ederken Kepçe, Habibe ve Fariye adlı üç kızını Hazreti Peygamber'e bıraktığını vasiyet etmiş. Bu yetimlere kol kanat geren Peygamberimiz de evlilikleri dahil onlarla her daim ilgilenmiştir. Yedi büyük günahı sıralayan hadislerde bu günahlar arasında yetim malı yemek de geçmektedir. Hazreti Peygamber şöyle buyurur: "Helak edici yedi şeyden kaçınınız. Bunlar Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, haksız yere adam öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak ve iffetli kadına zina isnadında bulunmaktır." Hazreti Peygamber, "Kim üç yetimi himaye ederse, gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçirmiş, Allah yolunda cihad etmiş gibi olur. Ben ve o, yani yetimleri koruyan kimse, cennette şu ikisi gibi kardeşiz." buyurdu ve bu sözleri söylerken elinin iki parmağını gösterdi. Peygamber Efendimiz yetim malının korunmasına önem verir. Hatta onları koruyacak kapasitede olmayanların bu işi üstlenmelerini istemezdi. Nitekim Ebu Zer el-Gıfari'ye kendisini zayıf gördüğünü belirterek yetim malının velayetini üzerine almamasını tembih etmişti. Avn bin Ebu Cuhayfe babasından şu sözü nakleder: "Bize peygamberin zekat memuru geldi. Zekatı zenginlerimizden alıp fakirlerimize verdi. Ben yetim bir çocuktum. Bana da bir deve verdi." Bu örnekte Hazreti Peygamber döneminde devletin yetimleri korumaya gösterdiği itinayı gözler önüne sermektedir. Hazreti Peygamber yetime, yoksula ve yolcuya infakta bulunan zengini övmüş, onların hakkını yiyenleri ise kötülemiş ve kim bir yetimin yiyeceğini ve içeceğini üstlenirse affedilmeyecek günah işlemedikçe Allah onu cennete yerleştirir buyurmuş. Kendisine yetim yiyenlere zekat vermenin hükmünü soranlara buna birisi akrabalıktan dolayı ve diğeri de zekattan dolayı olmak üzere iki kat mükafat verileceğini bildirmiş. Kalbinin katılığından şikayet eden bir adama yetime merhamet etmesini, yetimlerin başını okşamasını, yediği yemekten ona da yedirmesini, o zaman kalbinin yumuşayacağını bildirmiştir. Görüldüğü gibi Hazreti Peygamber, o dönemde sosyal bir problem olan ve her zamanda problem olabilecek yetim hakkı ve yetimlere iyi davranılması konusunda çok önemli ve köklü çözümler getirmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
0: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur.

Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar.

Buhari'nin naklettiğine göre Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Bahreyn dolaylarındaki büyük Arap kabilelerinden Abdülkays kabilesine mensup olan Cabir veya Cüveybir isminde zeki ve güzel konuşma kabiliyetine sahip bir kişi bir ihtiyacı nedeniyle Hazreti Ömer'e gelir. Ona ihtiyacını anlattıktan sonra dünyayı kötüleyen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bu arada Hazreti Ömer'in yanında beyaz saçlı ve beyaz elbiseli bir zat da vardır. Cabir sözünü bitirince o zat ona şunları söyler. Bütün söylediklerini münasip görebilirim ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır. Bunun üzerine Cabir kendi ifadesiyle dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu sorar Hazreti Ömer'e. Müminlerin emiri, bu zat Müslümanların efendisi Übey bin Ka'b'dır cevabını verir.

Enes radıyallahu an şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı. Ebu Said Abdurrahman bin Semüre radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde.''

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur. Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi: evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emretti.

Genç bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, zina etmem için bana izin ver," dedi. Orada bulunan sahabiler hemen ona dönerek, "Sus, sus," diyerek konuşmasını engellemeye çalıştılar. Allah Resulü gence, "Yaklaş," dedi. Genç de Resulullah'a yaklaştı ve yanına oturdu. Aralarında şöyle bir söyleşi geçti. "Annenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da anneleriyle zina edilmesini istemez. "Kızınla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır ya Resulallah, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da kızlarıyla zina edilmesini istemez. "Kız kardeşinle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da kız kardeşleri

ile zina edilmesini istemez. Halanla zina edilmesini ister misin? Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem. Diğer insanlar da halalarıyla zina edilmesini istemez. Teyzenle zina edilmesini ister misin? Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem. Diğer insanlar da teyzeleriyle zina edilmesini istemez. Bu konuşmanın ardından Allah Resulü elini gencin başına koydu ve Allah'ım, onun günahlarını bağışla, kalbini kötülüklerden temizle ve ırzını, iffetini koru diye dua etti. Bu hadiseyi anlatan ravi şöyle demiştir: bundan sonra o genç bir daha böyle bir şeye yönelmedi.

Hüsnü Hal. Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın en sevdiği namaz Davud'un aleyhisselam namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç da Davud'un aleyhisselam orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uyku ile geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan, safran kullanmasını yasaklamıştır.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve favvattu emri ileyk ve elcaetu zahri ileyk ragbeten ve rahbeten ileyk la melca ve la menca mink illa ileyk. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: Allah'ım, sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşıp da hayli sıkıntıya düşmeye başlayınca Fatıma radıyallahu anha, "Vah babacığım, sıkıntın ne kadar da büyük," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Bugünden sonra artık baban için sıkıntı yoktur," buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ebediyete göçünce Hazreti Fatıma, "Babacığım, Allah'ın davetine icabet ettin. Vah babacığım, varacağın yer Firdevs bahçesidir. Babacığım, derdimizi artık Cebrail'e yanacağız," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince de Hazreti Fatıma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmaya, "Gönlünüz nasıl razı oldu?" dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, Muhammed'in ailesine ancak yetecek kadar rızık ihsan et," diye dua etmiştir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam.

7 sınıf insan, Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmayacağı kıyamet gününde onun gölgesinde gölgelenecektir. Adaletli yönetici, Allah'a kulluk üzerine yetişen genç, kalbi mescitlere bağlı olan kimse.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, "Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur." buyurdu. Sonra adama, "Ne demiştin?" dedi. Adam, "Allah yolunda savaşıp şehit düşersem, bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin?" diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen, bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle dedi." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi" demiştir. Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre, babası veya amcası, kabilesinin elçisi olarak Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar Peygamberimizin yanına geldi ve "Ya Resulallah, beni tanımadın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen kimsin?" diye sordu. "Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü" dedi. "Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum" cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının, Ramazan, tamamında her aydan da birer gün oruç tut" buyurdu. "Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır. Zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter" dedi. Resulullah, "O halde her aydan ikişer gün oruç tut" dedi. Bahili, "Daha da arttır" dedi. "Her aydan 3 gün" dedi. "Biraz daha" deyince Allah Resulü 3 parmağını birleştirip sonra açarak şöyle dedi. "Haram aylarda Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem 3 gün oruç tut. 3 gün tutma. 3 gün oruç tut, 3 gün tutma.

0: gün oruç tut, üç gün tutma. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeyler ile alim ve ilim talebesi bunun dışındadır. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

Şehit yetimi muhaddis bir genç, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. Uhud Harbi'ne katılmak üzere babam beni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürdüğü zaman 13 yaşındaydım. Resulullah'la karşılaştığımızda babam harbe katılmak istediğimi ifade etmek maksadıyla kemikleri kuvvetlidir diyerek sefere katılmam için gerekçeler gösterdiği halde yaşımın küçüklüğü sebebiyle Resulullah kabul etmedi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Uhud gazvesine katılma hususundaki isteğini anlatırken nakleder bu ifadeleri. Asıl ismi Sa'd bin Malik olan Ebu Said, Medine'de İslamiyet'in yayılmaya başladığı sıralarda Müslüman olan bir ailenin evladıydı. Bedir Savaşı'na katılmayı çok arzu etmesine rağmen, yaşının küçüklüğünden dolayı talebi babası tarafından kabul edilmeyen Ebu Said el-Hudri, aynı coşkuyla yer almak istediği ama bu sefer de Resulullah'tan müsaade alamadığı için katılamadığı Uhud Savaşı'nda babasının şehadet şerbetini içmesiyle yetim kalmıştı. Alemler Sultanı Efendimizin, "Kim istemekten sakınırsa Allah o kimseyi iffetli kılar, gözü tok olanı Allah zengin eder. Kim sabretmek isterse Allah ona sabır ihsan eder. Hiç kimseye sabrından daha hayırlı ve daha geniş bir nimet verilmemiştir" ifadelerini işitmesi nedeniyle, babasızlığın getirdiği ekonomik zorlukları tecrübe ettiği bir dönemde, ailesinin ihtiyaçları için dahi yardım talep etmekten geri duran Ebu Said el-Hudri, bundan sonraki halini şöyle anlatır. "Cenab-ı Hak bize rızkımızı gönderdi. İşimiz öyle düzeldi ki Ensar'ın en zenginlerinden olduk. Hendek, Hayber, Huneyn ve Tebük gazalarında, Hudeybiye Antlaşması ve Mekke'nin fethinde Efendimizle birlikte bulunandır o. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman devrinde Medine'de fetva makamında olan, Hazreti Ali devrinde ise Nehrevan seferinde bulunandır o. Hayatında maddi ve manevi cihadın heyecanını birlikte yaşayan, bir taraftan cihat meydanlarında çarpışırken, diğer taraftan Suffe meclisine devam ederek ilim tahsil eden, Medine'de zamanının çoğunu Suffe'de geçirendir o. Resulullah'ın vefatından sonra hadis ve fıkıh ilmiyle meşgul olan, birçok talebe yetiştiren genç sahabilerin en alimidir o. İlim öğrenmek için gayret gösteren öğrencilerini, "Merhaba, Resulullah'ın bize vasiyet ettiği kimseler" ifadeleriyle karşılayan, Hazreti Peygamber'in İslamiyet'i öğrenmek üzere dünyanın dört bir yanından insanların geleceğini haber verdiğini ve ashaba onlara iyi davranmalarını tavsiye ettiğini nakledendir o. İmam ve Medine müftüsü lakaplarıyla anılan, pek çok içtihadı ve fetvası kaynaklarda yer alandır Ebu Said el-Hudri. Resulullah'ın terbiyesi altında büyüyen, rivayet ettiği 1170 hadisle en çok hadis rivayet eden sahabilerin yedincisi olacak ilmi birikime ulaşandır Hazreti Ebu Said. Hicri 74 yılında vefat eden Ebu Said el-Hudri, hak olarak bildiğini söylemekte insanlardan korkmaz, doğru bildiği bir meseleyi tatbik etmekte kendisine muhalefet edilmesinden asla çekinmezdi. Nitekim bayram hutbesinin namazdan önceye alınmasına karşı çıkan Ebu Said, bunun sünnete uymadığını yöneticilere hatırlatmış, aynı şekilde halifenin huzuruna çıkarak beğenmediği tavırlarını tenkit etmiş, Hazreti Peygamber'in doğruyu bilenin onu söylemekten geri durmaması hususundaki beyanı üzerine bu uyarıyı yaptığını belirtmiştir. Cesaretle gazalara katılmayı ve ilim talibi olmayı hayatında birleştiren Ebu Said el-Hudri, Hazreti Peygamber'in rahmet pınarından ümmete pek çok hadisi şerifin ulaşmasına vesile olmuştur. Onun rivayet ettiği hadislerin bazıları şu mealdedir. Cennet ahalisi cennete, ateş ahalisi de ateşe girdikten sonra, Yüce Allah, kimin kalbinde bir hardal tanesi ağırlığınca iman varsa, ateşten çıkarınız diye emreder. Kim helalinden yer, sünnete göre hareket eder, insanlara kötülük ve eziyet etmezse cennete girer. Mümin cennete kavuşuncaya kadar
kulağına gelen hayırlı söz ve hikmete doymaz. Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse onu diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse o zaman onu kalbiyle değiştirsin. Bu da imanın en zayıfıdır. Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediği gibi siz de söyleyin. Yüce Allah bizleri sahabe-i kiramın örnekliğinden istifade eden ve onlardan öğrendiklerimizi hayatımıza aktaranlardan eylesin. Amin.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Çöl bir gül mekanıydı, gül mevsimiydi o gece. Açmıştı tek gülünü, güllerin sultanı Amine. Koptu kırk yerinden rüyaları müşriklerin. Şaşırdı Ebu Bekir çoğalan sürülerine. Amine'nin kucağındaydı işte efendisi. Bekliyordu bir süt denizi gibi Halime. Kapıları muştulardı güvercin. Kalk ey Muttalip, uyan. Hamza'nın kılıcı ayaklandı Hamza'dan önce. Akıl bir şehre hiç böyle uğramamıştır. Sorular şehridir artık, bir uçtan bir uca Mekke. Ellerinde aşk sancağı, yağdı melekler. Ve bir düğün evi gibi şenlikli Kabe. Doğdu işte, doğdu, adı doğmadan konan. Ona dönsün sırt çeviren ateşe. En soylu taylarına hazırlandı küheylanlar. Civanlar şehadet libasını biçtirdi bile. Uyan ey Mekke, uyan, sar Beytullah'ı. Bildiğin ne varsa unut ve bekle.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ammar bin Yasir radıyallahu anh bir gün hutbe okumuş, peygamberimiz gibi hutbesini kısa tutmuş, hem de güzel konuşmuştu. Hutbeden hoşlanan cemaat, keşke biraz daha uzatsaydın diyerek ona temennilerini dile getirmişlerdi. Ammar bin Yasir ise onların bu isteklerine Resulullah'tan işittiği şu hadisle karşılık vermişti: şüphesiz ki kişinin namazını uzun, hutbesini kısa tutması anlayışlı olmasının işaretidir. Siz de namazı uzun, hutbeyi kısa tutun. Çünkü kısa da olsa bazı sözler büyüleyicidir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
7: Ebu Yala Makıl bin Yesar'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse Allah ona cenneti haram kılar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der. Cabir radiyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimselerse hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

Ebu Bekir Es-Siddik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimseler size zarar veremez ayetini okuyorsunuz. Halbuki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, insanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa, bilin ki Allah onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır buyurduğunu işittim."

Alan razı, satan razı derler. Ama ya Allah razı mı? Helal mi diye hiç düşündük mü? Bugün sokaklara çıkın, alışveriş sitelerine girin, sosyal medyada satış yapanlara bakın. Ticaret artık sadece ürün satmak değil, algı yönetmek haline geldi. Bu ürünü şimdi almazsan bir daha bulamazsın diyorlar. Son 3 ürün, son 2 saat, indirimli fiyat. Gerçek mi? Belki evet. Ama amaç belli. Ne pahasına olursa olsun satmak. Bir ürünü 10 liraya alıp 100 liraya satmak normalleşti. Kâr etmek değil mesele. Mesele en çok kârı nasıl ederim? Karşı tarafın bilgisizliğinden, acil ihtiyacından, çaresizliğinden nasıl faydalanırım? İşte bugünün yaygın ticaret dili bu. Peki hep böyle miydi ticaret? Şimdi zamanı biraz geriye saralım. Terazisi şaşmayan, dili yalan söylemeyen, malına haram bulaştırmayan, alemlere rahmet Hazreti Muhammed'den öğrenelim ticaret ahlakını. Acaba o nasıl ticaret yapardı? Şimdi gözlerimizi kapatalım. Bir an kalabalığın, betonun, gürültünün arasından çıkalım. Bizi yoran, uzaklaştıran, unutturan her şeyi geride bırakalım. Ve yavaşça yürüyelim zamanın izinden. Adım adım. Sade sokaklara, toprak evlere, açık kapılara. Gönüllerin birbirine açık olduğu bir zamana. Asr-ı saadete, yani saadetin çağına. Güvenin ve ahlakın yüce temsilcisi olan Resul-i Ekrem, ticaretle meşgul olanlara bir gün seslenir. Ey tüccar topluluğu! Diye hitap eder. Sesini duyanlar başlarını kaldırır.

Gözlerini ona çevirirler. Ve o merhamet dolu ses şöyle der: Allah'tan korkan, iyilik yapan ve dürüst davrananlar hariç, tüccarlar kıyamet günü günahkarlar olarak diriltilecektir. Çünkü ticaret yalnızca kazanç kapısı değil, vicdanın, samimiyetin ve kul hakkına gösterilen özenin sınandığı bir meydandır. Yine bir gün pazarda dolaşırken bir satıcının buğday çuvalına yaklaşır. Elini buğday yığınının içine daldırır. Alt tarafı ıslaktır. Bu nedir diye sorar. Satıcı yağmurdan ıslandı ya Resulallah der. Cevap kısa ama sarsıcıdır. Bizi aldatan bizden değildir. Onun nazarında dürüstlük kazançtan, etiketlerden, pazarlıklardan daha önce gelir. Zira kazancın bereketi doğru sözle gelir. Efendimiz bir başka sefer şöyle buyurur: Alışveriş yapanlar ayrılmadıkları sürece serbesttirler. Eğer dürüst davranır, kusurları açıklarlarsa alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse o alışverişin bereketi gider. Bugünün pazarlama stratejileri değil mi bu? Bu hakikatin ta kendisi. Ahlak peygamberi sadece sözleriyle değil, fiilleriyle de öğretti ticareti. Satarken, satın alırken ya da alacağını talep ederken nasıl davranmalı? O şöyle der: Satarken, satın alırken, alacağını talep ederken hoşgörülü olan kişiye Allah rahmetiyle muamele eder. Çünkü ona göre kazanç sadece elde edilen para değil, bir gülümseme, bir kolaylık, bir hakkı gözetmek de kazançtır. İslam sadece kar zarar hesabı değil, kalp terazisini de koyar önümüze. Bu terazinin ayarını en iyi Efendimiz yapmıştır. Bir kadın sahabi, yaşlı ve tecrübeli bir tüccar olan Ümmü Beni Enmar, pazarlıkta uyguladığı bir yöntemi sormak için gelir ona. Alışverişte önce düşük teklif verip sonra yavaş yavaş arttırdığını, aynı şekilde yüksekten başlayıp aşağıya inerek satış yaptığını anlatır. Rahmet peygamberi cevap verir: Kayle, böyle yapma. Bir malı almak istediğinde sana verilse de verilmese de gerçek düşündüğün fiyatı söyle. Bu sözler pazarda güvenin, dükkanda dürüstlüğün temelidir aslında. Çarşıda hile değil, ahlak dolaşmalıydı. Mekke panayırlarında, Medine çarşılarında, Şam kervan yollarında bu düsturla ticaret yapıldı. Hatırlayalım, Efendimiz risalet görevinden önce de ticaretle meşguldü. Hazreti Hatice'nin kervanlarıyla Şam'a gitmiş, ticaretini güvenle yapmıştı. Müşrikler bile onun alışverişteki dürüstlüğünü inkar edemezdi. Bu adam yalan söylemez diyorlardı. Çünkü o her tartışta fazla verir, her sözünde doğruyu söylerdi. Öyle ki bir gün şöyle buyurur: Tarttığınızda fazla verin. Yani kazancınızdan değil, vicdanınızdan verin. Tartıda değil, terazide kazanın. Onun arkadaşları da bu yoldan yürüdü. Hicretin ardından Medine'de yeni bir hayata başlayan Abdurrahman bin Avf, kendisine yardım edilmek istendiğinde şöyle dedi: Bana çarşının yolunu gösterin. Zira ticaret sadece zenginlik için değil, özgürlük ve izzet için de bir yoldu. Peygamber Efendimizin yakın dostu Ebu Bekir bile onun yanından ayrılmak istememesine rağmen ticaret yolculuğuna çıktı. Çünkü Allah Resulü ticareti severdi. Helali kazanmayı, emeğin değerini bilirdi. Sahabeler onun izinden gitti. Şam'a, Yemen'e, hatta Afrika kıyılarına kadar gittiler. Sadece mallarını değil, güzel ahlaklarını da götürdüler. İşte böyleydi onun ticaret anlayışı. Dürüst, açık, güvenilir. Sözünde duran, ölçüsünü tartısını sağlam tutan, fiyatı değil, insanı önceleyen. Bugün bizden istenen de bu değil mi? Sadece satmak değil, kazandığımız kadar nasıl kazandığımıza da bakmak. Zamanın ötesinden döndük geldik bugüne. Toprak sokaklardan beton caddelere. Bundan yüzyıllar önce bir çarşının ortasında öğrendik ticaretin ne olduğunu. Bugün buradayız, aynı yoldan yürüyenler olarak.
Bugün bizler, Peygamberimizin dürüstlük ve iyilikle örgütlenmesi,

0: düğü yolda yürüyenleriz. Biliyoruz ki ticaret sadece kazanç değil, güven ve samimiyetle olur. Küçük bir tebessüm, içten bir söz, her alışverişte bereket getirir. Ve Allah'ın razı olduğu ticaret, kalpleri ferahlatan kazançtır. O yüzden dürüst olalım, kolaylık gösterelim, doğru söyleyelim. Çünkü gerçek kazanç, vicdan huzurudur. Hasılı unutmayalım. Alan razı, satan razı. Peki ya Allah razı mı?
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sufi ashabından olan ve kimi zaman açlıktan kendini kaybedip baygınlık geçirdiğini söyleyen Ebu Hureyre, arkadaşlarının giyecekleriyle ilgili şunları bildiriyordu. Ben ashab-ı Sufe'den 70 kişi gördüm. İçlerinde ridası, belinden yukarısını örtecek gömleği olan bir tek kimse yoktu. Ya izar, peştemal kuşanır yahut boyunlarına bağladıkları bir elbise giyerlerdi ki kiminin bacaklarının yarısına, kiminin de topuklarına ancak varabiliyordu. Her biri namazda avret yerinin görünmesini istemediği için giydiğini eliyle toplardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar. İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ve hanımınla beraber hac et buyurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye şu altınlarını al. Ben senden yalnız arsayı satın aldım. Bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona

0: Sadaka verin, dedi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz.
1: Allah Resulü Habeşistan'a göç etmiş olan Müslümanlara, Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz? Demişti. Elbette ey Allah'ın Resulü dediler ve anlatmaya başladılar. Biz bir gün otururken yaşlı bir rahibe başının üstünde su testisi taşıyarak yanımızdan geçti. İleride bir gençle karşılaştı. Genç, yaşlı rahibeyi arkasından itti. Kadıncağız düştü ve su testisi kırıldı. Kadın yerden kalktı ve gence yönelerek şöyle dedi. Ey zalim! Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin. Allah Resulü burada söze girdi ve şöyle dedi. Rahibe doğru söylemiş, rahibe doğru söylemiş. Zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır?
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim. Özel olarak himaye edeceğim buyurur. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" cevabını verince onlar, "Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu.

Ebu Rifa Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adamın mescide devamı alışkanlık haline getirdiğini gördüğünüzde onun imanına şahitlik yapın. Çünkü Yüce Allah, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurmaktadır.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Rahmet elçisi Allah'ı zikrederken özlü ve mana bakımından kapsamlı lafızlar seçer ve Rabbine bunlarla seslenirdi. Ayrıca o hikmet dolu bu zikir ifadelerini ashabına da öğretirdi. Hazreti Peygamber bir sohbetinde kendisinin ve önceki bütün nebilerin dile getirdikleri arasında en değerli sözün La ilahe illallahu vahdehu la şerikele, Allah'tan başka ilah yoktur, o yalnızdır, tektir, onun hiçbir şekilde ortağı yoktur cümlesi olduğunu söylemişti. En duru ve en doğru kelimeler, en kapsamlı ve en latif ifadeler onun dilinden dökülür, ashabının kalbine yerleşir ve orada yeşerirdi. Sonra tatlı ve hoş kokulu bir meyvenin ağızlarda bıraktığı gibi bir tat bırakır ve o lezzete doyamayan diller tarafından muhabbetle zikredilirdi. Yine öyle zamanlardan biriydi. Allah'ın Resulü sabah namazını kılıyordu. O esnada eşi Hazreti Cüveyriye validemiz de oradaydı. Kutlu Nebi namazını kıldıktan sonra evden ayrıldı. Hazreti Cüveyriye oturmuş ibadetle meşgul oluyordu. Resulullah kuşluk vaktinden sonra geri döndü. Döndüğünde Hazreti Cüveyriye validemizi olduğu yerden hiç ayrılmamış bir halde buldu.
1: Sabah namazı için uyanmıştım. Kalktım, abdest aldım ve namaz için hazırlandım. Yüksekteki küçük bir pencereden hafif bir esinti hissettim. Çatıdaki hurma dallarının hışırtısını duydum. Odamın içi tertemiz havayla dolmuştu. Temiz havayı iyice ciğerlerime çektim. Sonra Allah Resulüne ilişti gözlerim. Namazını kılıyordu. Ben de namaza durdum. Namazımı bitirdim ve Yüce Allah'ı zikretmeye başladım. Sonra Allah Resulü'nün namazını bitirip yerinden kalktığını gördüm. Adımlarının sesini duyuyordum. Yanımdan sakince geçip gitti. Dışarı çıktı. O gittikten sonra yapmakta olduğum şeye Allah'ı zikretmeye devam ettim. Hiç yerimden kalkmamıştım. Vakit ilerlemiş, güneş bir mızrak boyunu geçmişti. Kuşluk vakti sonrasıydı. Kapının açıldığını duydum. Sakin adımlarının sesini işittim. İçimi huzur kapladı. Allah'ın Resulü geri dönmüştü. Ben hala zikrime devam ediyordum. Bana yaklaştığını fark ettim. Yanıma geldi, bana baktı ve seni bıraktığımdan beri hala aynı şeyi mi yapıyorsun diye sordu. Ben de evet dedim. Sonra gülümsedi ve yanından ayrıldıktan sonra 3 defa şu 4 cümleyi söyledim. Bunlar senin gün boyunca söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur dedi. Ve dilinden şu sözler döküldü.
2: Subhanallahi ve bihamdihi adada halkihi ve rida nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.
1: Mahlukatı sayısınca kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince, ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. İşte

0: Allah Resulü'nün bana öğrettiği güzel sözler bunlardı.
1: Rahmet elçisi, ibadet etmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemize bu kıymetli zikri öğretmiş ve Allah katındaki değerini anlatmıştı. Allah'ı zikretmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemiz bu sözleri öğrenmekle çok mutlu oldu. Vakti ve dili bu zikirle bereketlenerek gönlü ve ömrü nur oldu.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radiyallahu anha anlattığına göre, kendisi oruçlu iken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve "Dün oruç tuttun mu?" diye sordu. Ben "Hayır, tutmadım" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yarın oruç tutacak mısın?" diye sordu. Ben yine "Hayır, tutmayacağım" dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Öyleyse orucunu boz" buyurdu. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Helak edici şu yedi günahtan sakının" buyurdu. Sahabiler "Ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır" buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa, yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi."
2: Peygamberimizin dilinden dualar.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Bismillah, tevekkeltu alallah. Allahümme inni a'udu bika en adille av udall, av azille av uzell, av adlime av udlam, av ejhele av yujhele aley.
2: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugünkü dersimizin konusu müellif tarafından şöyle belirlenmiş: Aslun fi cudihi ve keremihi ve sehaihi ve semahatihi sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cömertliği, iyilikseverliği ve el açık oluşu meselelerini ele alacağız inşallah. وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ وَلَكِنْ اِبْتَى عَلَيَّ فَاِذَا جَاءَنَا شَيْءٌ قَبَيْنَا. İki cihan güneşi Efendimizin yanına bir adam geldi ve para istedi. Peygamberler Sultanı Efendimiz ona buyurdu ki, yanımda para yok. Fakat neye ihtiyacım varsa onu benim adıma satın al. Bir yerlerden para gelince ben de borcumu öderim. Sana verecek param yok. Yokmuş o zaman da parası. Çünkü eline geçeni dağıtıyor. Ertesi güne bırakmıyor. Biz de deriz ki hani biraz saklasaydın da böyle günlerde filan. Onun öyle bir derdi yok. Benim namıma git al, ben sonra borcunu öderim buyuruyor. Şimdi böyle buyuruyor ama acaba Hazreti Ömer ne dedi buna? Şimdi Efendimiz bir borç altına girdi ya, Hazreti Ömer buna razı olmuyor. Ve kâle lehu Ömer, mâ kellefekellâhu, mâ lâ takdiru aleyh. Ya Resulallah dedi, gücünün yetmediği şeyden dolayı Allah Teala seni sorumlu tutmadı ki, kendini niye böyle sıkıntı altına sokuyorsun? Niye borç altına giriyorsun? Ne yaptı Efendimiz? Fekerihen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in bu sözünü beğenmedi. Bir şey söylemedi. Yani bakınız, onun gönlünü de kırmıyor. Yani bu beni düşünüyor, benim iyiliğimi düşünüyor filan diye Hazreti Ömer'e cevap vermiyor. Fekale reculun minedi ensar. Fakat orada bulunan Medineli bir zat diyor ki, ya Resulallah enfik ve la tehşe min zil arşi iklala. Ya Resulallah ver diyor. İsteyene ver. Arş sahibinin sana vermeyeceğinden korkma. Öyle bir şey yapmaz. Allah Teala sana verecektir. Fetevesseme sallallahu aleyhi ve sellem. Ve urifel bişru fî veşirî. Efendimiz bu sözden hoşlandı. Tebessüm buyurdu. Hoşlandığı da mübarek yüzünden belli oluyor. Yani ver diyen adamın o sözünü beğendi, hoşuna gitti, gülümsedi. Hazreti Ömer'in sözüne de bir şey demedi. Böylesine cömert bir insan sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kâle bihâzâ ümirtu. Ve arkasından da buyurdu ki, ben bununla emroldum. İşte ben bununla, yani vermekle emrolun. Allah bana bunu emretti. Zekerahu Tirmizi. İmam Tirmizi bunu zikretti. Diyor ki, Eşşemailün Nebeviye de bunu zikretti. Biz onu okumuştuk. Ve zükire an Muavvizi bin Afra radıyallahu anh kal. Ashab-ı kiramdan Muavvizi bin Afra'nın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Diyor ki, Eteytün Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme bi kina'in min rutebi. Yuridu tabakan ve ecri zubi. Yuridu kıssaya fe ata mil'e keffihi huliyen ve zehebe. İki cihan güneşi Efendimiz'e diyor bu Muavviz bin Afra. İki cihan güneşi Efendimiz'e bir tabak hurma ile birkaç tane de salatalık götür. Bahçelerimde var mı? Birkaç hurma ile birkaç salatalık kopardım götürdüm. O günlerde de işte bir yerlerden şeyler gelmiş. Para gelmiş, altın gelmiş, ziynet takımı gelmiş. O da bana iki avuç dolusu ziynet eşyası ve altın verdi diyor. Çünkü onun öyle o
hediyenin tam karşılığı diye bir gözettiği bir şey yok ki. Elinde o gün o imkan var. Al diyor sana iki avuç ziynet eşyası. Bu Muavviz dediğimiz sevgili kardeşlerim Medineli bir sahabiydi. Bedir gazvesinde üç kardeşiyle birlikte Bedir gazvesine katıldı. Bu gazvede Ebu Cehil'i iki kardeşiyle birlikte yaraladı. Fakat Ebu Cehil sonradan Müslüman olan oğlu İkrime ile birlikte bu iki kardeşi de şehit etti. Demek ki bu olay daha evvel olmuş. Kâle Enes'ün kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme la yettehiru şeyen ligadî. Enes İbni Malik radıyallahu anh ki bildiğiniz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 10 yıl hizmet etmiştir. Diyor ki Fahri Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ertesi güne bir şey ayırmazdı. Yani yarın için bir şey saklamazdı. Bu da dursun da bununla yarın yeriz. Yok. Zaten karnını zor doyuruyor. Yani. Elinde olanı çünkü isteyeni de çok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem isteyeni reddetmez diye herkes biliyor. Açık olan geliyor, istiyor. Efendimiz de evde varsa ne varsa veriyor. Bazen yiyecek bir şey kalmıyor. Bazen karnını doyuracak bir şey kalmıyor. Mesela sabah namazını kılıyor, geliyor. Yiyecek bir şey var mı? Yok ya Resulallah diyor. Öyleyse ben bugün orucum. Evlerinde 3 ay boyunca ocağın yanmadığını da unutmayın. Öyle zamanlar da oldu. Vel haberu bi cudihi ve keremihi sallallahu aleyhi ve sellem kesir. Müellifimiz Kadı İyaz diyor ki Allah ona rahmet eylesin. Peygamberi Zişan Efendimizin cömertliği konusunda, el açıklığı konusunda pek çok hadis vardır. Yani saymakla bitmeyecek kadar çok hadisi şerif vardır. Ve an Ebi Hureyre'te, Ebu Hureyre radıyallahu anh da bu konuda bir şey söylüyor. Diyor ki, Etâ racülün en nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yes'elhu. Bir defasında Fahri Alem Efendimiz'e bir adam geldi ve ondan yardım kabilinden bir şeyler istedi. Ya Resulallah ihtiyacım var. Bana şu kadar imkan verebilir misin dedi. Festeslefe lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nısfe vesti. O da birinden yarım ölçek borç aldı. Arpa olabilir bu. Ve kendisinden yardım isteyen adama ver. Yok yani adam yardım istiyor. Adama verecek imkanı yok. Ama birine diyor ki bana işte şu kadar borç verir misin diyor, yiyecek verir misin diyor. Vesk dediğine göre bu bir ölçüdür, ölçü birimi. Borç alıyor ve adama veriyor. Ben sonra öderim diye şey yapmış. Fecaer racülü yetekadahu fe'atahu veska. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önce birinden yine böyle borç almış. Ya kendisi için veya birine vermek için borç almış. Adam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'de alacağını istemeye geldi. Efendimiz de ona yarım ölçek yerine bir ölçek verdi. Yarım ölçek borç almıştı ya, verirken bir ölçek verdi. Demek o zaman imkanı var. Bir yerlerden bir şeyler gelmiş. Ve kâle nısfuhu kadâ ve nısfuhu nâil. Adama diyor ki sana verdiğim yarım ölçeği borcumun karşılığı olarak veriyor. Senden yarım ölçek almıştım ya. De o yarım ölçek onun karşılığıydı. Diğer yarım ölçek de benim sana hediyemdir. Yani sen bana iyilik yaptın, borç verdin. Şimdi ben de sana böyle bir hediye veriyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte böylesine cömertti sevgili kardeşlerim. Eli açıktı. Yeni bir fasta başlayalım. Fastun fi şecaatihi ve necdetihi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bahis, okuyacağımız bahis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin
yiğitliği ve kahramanlığı hakkındadır. Müellifimiz gene o terimler hakkında bize bilgi veriyor. Diyor ki ve emme şecaatü ve necde, yiğitlik ve kahramanlık konusuna gelince bunu biraz tanıyalım diyor. Ve şecaatü fadiletü kuvvetil gadabi ve gıyadi halil akli. Şecaat dediğimiz yiğitlik şudur. Gazap yani kızma, öfkelenme gücünün en makbul, en değerli hali. Akla boyun eğmiş durumudur diyor. Şecaat dediğimiz yiğitlik, gazabın, öfkelenmenin akla boyun eğmiş halidir. Yani akıl insana der ki sakin ol, kızma der, öfkelenme der. İşte bu şecaat diyor, yiğitlik, öfkelenme gücünün akla boyun eğmiş halidir. Konuyu biraz açalım sevgili kardeşlerim. Gazap gücünün, öfkelenme gücünün aşırı haline tehevvür deniyor. Tehevvür, aşırı öfkelenme. Gazap gücü ki aslında iyi bir güçtür. Gazap gücü mutedil olursa iyi bir güçtür. Çünkü düşmana karşı ancak gazap gücü vasıtasıyla karşı çıkılır. Yani adam gelmiş, senin vatanına göz dikmiş, dinine saldırıyor. Ona karşı koyacaksın. Gazap gücü olmazsa yapamaz. Ama bunun mutedil hali, orta derecesi makbuldür. Aşırısına demek ki tehevvür diyoruz. O doğru değil. Gazap gücü gereğinden az olursa buna cübün diyoruz. Korkaklık diyoruz. Gazap gücünün az olması haline cübün. Gazap gücü aşırı ve gereğinden az olmayıp orta derecede ise buna şecaat diyoruz, yiğitlik diyoruz. Demek ki gazap gücünün orta derecesi yiğitliktir, şecaattir. Makbul olan da birdir. Ve neşvetü sikatün nefsi indestir saliha ilel mert haysu yuhmedu fiiluha dune halk. Kahramanlık, necdet dedik biz ona. Necdet kahramanlıktır. Bu terime gelince, bu ıstılaha gelince manası nefis dinin ve aklın beğendiği bir işi yaparken, mesela vatanını, namusunu korurken Allah Teala'ya güvenir ve ölümden korkmaz. Nefis dinin ve aklın beğendiği, hoş gördüğü bir şeyi yaparken Allah'a güvenir, ölümden korkmaz. İşte buna kahramanlık, yani necdet denir. Şimdi bu terimler hakkında bilgi verdikten sonra Mevlimiz diyor ki وَكَانَ النَّب۪يُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمَا بِالْمَكَانِ الَّذ۪ي لَا يُشَلْ. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ne kadar üstün bir yiğit olduğu, ne derece eşsiz bir kahraman olduğu herkesçe bilinen bir gerçekte. Söze böyle başlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin korkmadığı, düşmandan asla korkmadığı, hiçbir şeyden korkmadığı daha doğrusu malum bir şeydir. قَدْ حَدَرَ الْمَوَاقِفَ السَّابِ. Yiğit Efendimiz nice zor savaşlar yaktı. Hazreti Ali ne diyor? Bedir Savaşı'nda biz onun arkasına sindik diyor ya. Onun arkasında yer aldık diyor. وَفَّرَ الْكُمَاتُ وَالْأَبْطَالُ عَنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ. Birçok defa yanında, Efendimizin yanında yer alan pek çok cesur ve yiğit adamlar geri dönmek, kaçmak durumunda kaldılar. Efendimizle beraber bulunan bazı insanlar, şimdi onun misalini göreceğiz. Geri dönmek, kaçmak durumunda kaldılar. وَهُوَ سَابِتٌ لَا يَبْرَحْ وَمُقْبِلٌ لَا يُدْبِرْ وَلَا يَتَزَحْزَحْ. Ama Fahri Alem Efendimiz yerinden kıpırdamadı. Geri dönmeyi düşünmedi. Hatta Huneyn Savaşı'nda olduğu gibi düşmanın üstüne üstüne gitti. Nasıl oldu acaba? Şimdi onu göreceğiz. وَمَا شُجَاعٌ اِلَّا وَقَدْ اُخْسِيَتْ لَهُ فَرَّ وَحُفِزَتْ عَنْهُ جَوْلَ سِوَا.
şu husus bilinir, söylenir, kitaplarda yazılır diyor müellifimiz. Kainatın efendisi dışında hemen her yiğit, her kahraman savaş meydanından en az bir defa tekrar hücum etmek için de olsa geri dönmüştür. Yani biraz geri döneyim, yeniden manevra yapayım, saldırayım kabilinden de olsa geriye dönmüştür. O müstesna diyor. O hiç dönmemiştir. Düşman karşısında hiç dönmemiştir. Ve ilk hadisini müellifimiz gene ederken bir senet zikredecek. Haddesena Ebu Ali el-Ceyyani fîmâ ketebeli, kâle haddesena el-Kâdî Sirâç, kâle haddesena Ebu Muhammed el-Asîlî, kâle haddesena Ebu Zeyd el-Fakîh, kâle haddesena Muhammed ibn-i Yusuf, kâle haddesena Muhammed ibn-i İsmail, daha Buhari'ye yeni geldik. Kâle haddesena Muhammed ibn-i Beşşâr, kâle haddesena Gunder, kâle haddesena Şûbe, an Ebi İshâka, semi'al berâ'e. Bu uzun senetten sonra şimdi hadisimize geldik. Tabi'in muhaddislerinden Ebu İshak es-Sebi'yi, ashab-ı kiramdan Berâ bin Azib radıyallahu anh'ın şöyle dediğini duymuştur. Ashab-ı kiramdan Berâ diyor ki, veselehu racülün, bir adam sordu. Berâ'ya bir adam dedi ki, eferartum yevme Huneyn'in an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Adam diyor ki Berâ bin Azib'e, Huneyn savaşının yapıldığı gün siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bırakıp kaçtınız. Bu olay çok meşhur. Ne dedi acaba Berâ bin Azib? Böyle soruyor. Kale, lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme lem yefirre. Berâ bin Azib diyor, evet biz kaçtık. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerinden kıpırdam ayrılın. Böyle diyor Berâ bin Azib. Sümme kâle, sonra dedi ki Berâ bin Azib, لَقَدْ رَأَيْتُهُ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْدَى. Huneyn savaşı devam ederken ben Fahri Alem Efendimiz'i şu vaziyette gördüm. Beyaz katırının üzerinde duruyordu. O beyaz katırın adı ne? Düldül. Düldür. Düldülü at zanneder birçoğumuz. Düldül katırdır.

0: Ve Ebu Süfyan-ı Ahizun bilicamiha. Peygamber Efendimizin amcası Haris'in oğlu Ebu Süfyan. Bu bizim bildiğimiz Ebu Süfyan değil. Yani Mekkelilerin komutanı, Mekkelilerin ileri geleni Ebu Süfyan değil. Efendimizin bir amcası var, adı Haris. Bu onun oğlu. Amcası Haris'in oğlu Ebu Süfyan da katırın gemini tutuyordu diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşmanın üzerine katırı sürmek istiyor. Ama Ebu Süfyan katırın gemine yapışmış, ileri gitmesin diye tutuyor. Ve Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yakul enen nebiyyü la kezib. Şimdi sevgili kardeşlerim, kiminle Efendimiz savaşıyor? Hevazin kabilesiyle. Hevazin kabilesi nesiyle meşhur? Okçuluğuyla meşhur. Çok isabetli ok atar bu kabile. Bir yere sinmişler, Efendimiz savaş meydanına gelirken birden ortaya çıkıyorlar ve ok yağmuruna tutuyorlar Müslümanları. Şimdi şurayı da hatırınızda tutun. Demin biraz temas etmiştim ya, Mekke fetholmuş. Bu savaş 15 gün sonra yapılıyor. Yeni Müslüman olan bir takım insanlar ki 2000 kadar bu savaşa katılıyorlar. Savaşta işte bir şeyler alalım, kazanalım, ganimet alalım diye. Ok yağmuru başlayınca önce bunlar kaçmaya başlıyor. Bunlar geri dönüp kaçınca diğer Müslümanlar üzerinde de etkili oluyorlar. Onlar da geri dönüyor. Böyle çok enteresan bir sahne. İşte o durumda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem katırı düşmanın üzerine doğru sürüyor ve buyuruyor ki enen nebiyyü la kezib. Yalan yok, ben peygamberim. Yani Müslümanlara diyor ki nereye gidiyorsunuz? Unuttunuz mu? Ben peygamberim. Ve zâde gayruhu ene ibn-i Abdülmuttalib. Başka Berâ bin Azık'tan başka raviler buna bir mısra daha eklemişler. Mısra demek doğru değil ama şiiri andırıyor çünkü bu söz. Enen neviyyü la kezib, ene ibn-i Abdülmuttalib buyuruyor. O ikinci sözü de diyor bir başkası rivayet etmiştir. Ben peygamberim, yalan yok mısranın arkasında. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum. Unuttunuz mu demeye getiriyor o geri dönüp kaçanları. Kıyla fema ru'iye yevne izin ahadun kâne eşedde minhu. Huneyn savaşıyla ilgili olarak şu söylenir. O gün peygamberi Alişan Efendimiz'den daha yiğit bir kimse görünmüştür. Huneyn savaşı hicretin 8. yılında oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sadece 9 kişi kalmış. Hazreti Abbas bür sesiyle Efendimiz'in bu buyruğunu söyleyince millet kendine geliyor, zık diye duruyor ve gerisin geri dönüyorlar. Efendimizin yanında yerlerini alıyorlar ve o 6000 kişilik düşmanı mağlup ediyor. Ve gâle hayruhu nezelen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme an bağletihi. Berâ bin Azib'den başka bir zat da demiş ki o gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem katırından indi demiş. Gerisini söylemiyor ama gerisini ben söyleyeyim. Katırından indi Efendimiz, yerden bir avuç kum aldı, düşmana doğru savurdu ve attığı o kum, toprak düşmanın gözüne girdi. Evet, bir mucize olarak düşmanın gözüne girdi. Hatırlar mısınız? Efendimiz hicrete giderken de öyle yerden bir avuç kum almış, kendisini öldürmek için bekleyenlerin yüzüne doğru savurmuştu ve o kendisini görememişlerdi. Bu savaşta da yerden aldığı bir avuç toprağı, kumu düşmana doğru savurdu. O hepsinin gözüne girdi ve mağlup oldular. Adamlar mağlup oldu. Evet, inşallah önümüzdeki derste devam ederiz güzel kardeşlerim. Yüce Rabbim bizleri salih kullarından eylesin. Çocuklarımızı, torunlarımızı, yakınlarımızı salih kullarından eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunculuk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Bey adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Ama o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış, Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu: "Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz, ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler."

Ebu Halid Hakim bin Hizam radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir meclisten Yüce Allah'ı zikretmeden kalkan bir topluluk, bir merkep leşinin yanından kalkar gibi pişman olarak kalkar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy-sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı: burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Hutbe okurken dışarıda güneşin altında ve ayakta duran birini gören Peygamber Efendimiz, bunun sebebini merak edip sorduğunda cemaatten birileri, ismi Ebu İsrail olan bu şahsın oturmadan, gölgelenmeden ve ayakta durarak oruç tutmayı adadığını söyleyince, söyleyin ona otursun, gölgelensin, konuşsun, adadığı orucunu da tamamlasın buyurmuştur.
1: Hadisler bize Efendimiz'den emanettir. Emanete sahip çıkmak, hadisleri yakından tanımak ve hayatımıza taşımak için Efendimiz'in hayatını sahne sahne anlatan, adeta gözümüzün önünde resmeden rivayetleri sizlerle buluşturuyoruz. Profesör Doktor Halis Aydemir'in hazırlayıp sunduğu hadis sohbetleri hafta içi her gün saat 9 ve 18.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu an gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem,

beni toplanan Ramazan sadakasını, sadakayı fıtır, korumakla görevlendirmişti. Derken birisi gelip yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. "Seni Resulullah'a götüreceğim," dedim. Adamcağız, "Elim dardadır. Çoluk çocuk sahibiyim. Çok muhtaç durumdayım," diye yalvardı. Ben de adamı salıverdim. Sabah oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. "Ya Resulallah, çok muhtaç durumda bulunduğundan ve çoluk çocuk sahibi olduğundan bahsetti. Ben de ona acıdım ve onu salıverdim," dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O sana yalan söyledi. Tekrar gelecektir," buyurdu. Resulullah'ın sözünden onun tekrar geleceğini anladığım için onu bekledim. Geldi ve hemen yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine, "Seni Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim," dedim. "Beni bırak, çünkü çok muhtaç durumdayım. Bakmam gereken çoluk çocuğum var. Bir daha gelmem," dedi. Ben de acıdığım için onu bırakıverdim. Sabah olunca yine Resulullah bana, "Ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı?" diye sordu. Bakmakla yükümlü bir ailesinin olduğunu ve muhtaç durumda kaldığını söyledi. Ben de merhamet edip onu bıraktım," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana yalan söyledi. Yine gelecek," buyurdu. Üçüncü kez gelişini bekledim. Geldi ve hemen yiyecekleri avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve "Seni Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim. Bu üçüncü gelişin. Gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun," dedim. Bunun üzerine, "Beni bırak da sana bir takım sözler öğreteyim. Allah o sözlerle seni faydalandırır," dedi. "Neymiş o sözler?" diye sordum. Şöyle dedi: "Yatağına girdiğinde Ayetül Kürsi'yi oku. Böylece Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz," dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dün geceki tutsağın ne yaptı?" diye sordu. "Ya Resulallah, söylediğim takdirde Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç söz öğreteceğini söyledi, ben de onu bıraktım," dedim. "Neymiş o sözler?" buyurması üzerine, "Yatağına girdiğinde Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz," diye söyledi, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Çok yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre, 3 gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun?" buyurdu. "Hayır," dedim. "O şeytan gibi bir adamdır," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İmamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun," buyurmuştur.

Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya Yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın.

İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Sağlık ve boş vakit. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter ayeti nazil olunca bu durum Allah Resulü'nün ashabına ağır geldi. Bundan sonra Resulullah'a gelip diz çöktüler ve "Ya Resulallah, şimdiye dek namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü tutuluyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden de sorumlu tutulacağımızı belirten bu ayet indi. Bizim buna gücümüz yetmez" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden önceki kitap ehlinin dedikleri gibi işittik fakat söz dinlemeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Öyle demeyin. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize mağfiret et. Nihayet sana varacağız deyin. Onlar bu sözleri okuyup işittik ve itaat ettik demeye alıştıktan sonra Allah Teala şu ayeti indirdi. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır dediler. Ashab bu sözü söylemeye alışınca Allah Teala bu ayeti neshetti ve şu ayeti indirdi. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Allah evet dedi. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Allah evet dedi. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Allah evet dedi. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Allah evet dedi.

0: bir iğneyi yahut daha küçük bir şeyi gizlerse, bu kamu malına bir ihanet olur ve kıyamet günü onu kendi elleriyle getirir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana iman ettim. Sana güvendim. Sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum. Senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları, La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi Miraca çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki, cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu allahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür, zikridir. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın. Alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur. Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden kimi bir işte görevlendirirsek ve o da bizden bir

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı güzel sesle ve usulüne uygun okumaya itina gösterirdi. Bu konudaki yeteneğiyle tanınan sahabilerden Ebu Musa el-Eşari'ye, Hazreti Davud gibi güzel sesle ve ahenkle okuduğu için övgüde bulunmuş,

0: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina raşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bugün yeni bir bölüme başlıyoruz. Bölüm başlığımız şöyle: Kibir ve gurur. İmam Nevevi adeti olduğu üzere bölüm girişlerine ayet-i kerimeler yerleştirmiş. İlk ayet-i kerimemiz Estaizu billah. Tilke darul ahiretu. O ahiret yurdu var ya, yani Kur'an-ı Kerim'de sizlere sıklıkla anlattığımız, tarif ettiğimiz, nasıl bir güzellikte olduğunu övdüğümüz ve sizleri ona davet ettiğimiz o sonsuz güzellikteki ahiret yurdu. Tilke darul ahiretu. Cenab-ı Hak özenle ahiret hayatı demiyor. Buna mukabil Kur'an-ı Kerim'de onlarca kez dünya hayatı demişken ahirete sıra gelince ahiret hayatı demiyor. Ahiret yurdu diyor, ahiret diyor ama ahiret hayatı tarifini yapmıyor. Bunun bizde oluşturacağı merakı bildiği için Hak Teala Kur'an-ı Kerim'in bir yerinde وَاِنَّ دَارَ الْاَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Ahiret yurduna gelince o gerçek hayattır. لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Bu kez hayat kelimesini değil hayvan kelimesini Cenab-ı Hak ahirete uygun görmüş. Buradan anlıyoruz ki dünya sözde bir hayattır, kısıtlı, sığ bir hayattır. Adeta bir numune gibi, bir demo, misal gibi ama ahiret öyle değil. Ahirete hayat demek, ahirete haksızlık olur. Çünkü ahiret hayatın esası, gerçeği, bizatihi kendisidir. وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Ahiret yurduna gelince o esas hayattır, gerçek hayattır. Böylece Hak Teala bu dünyada yaşadığımızın aslında bir oyun olduğunu, sahici olmadığını, bütünüyle sınanmaya hizmet ettiğini haber vermiş oldu. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ. Dünya hayatı nedir ki? Ancak bir oyun diye doğrudan Allah Azze ve Celle onu böyle tanımladı. İnna cealna ma alel ardi zineten leha linebluvahum. Arzın üzerinde her ne varsa biz hepsini onları sınamak için bir zinet kıldık, bir süs aracı. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz bu hayatı gerçek boyutlarıyla tanıyalım. Hem bu dünyayı hem ahireti yaratanın haber vermesinden anlıyoruz ki dünya hayatı bir oyun misalidir, bir simülasyon gibi ama ahiret öyle değil, ahiret gerçek bir yaşamdır. İşte o gerçek yurdu, o ahiret yurdunu, tilke darul ahiretu biz ne yapacağız biliyor musunuz? Neca'luha lillezine la yuriduna uluven fil ardi ve la fesada. Cenab-ı Hak biz o yurdu yeryüzünde yaşarken büyüklük taslamayanlara ve la fesada ne de fesada yol açmayanlara tahsis edeceğiz. Nihayetinde ahiret yurdu kimlerin olacak sorusunun özetle cevabı böyle. Yeryüzünde büyüklük taslamamış hayatı boyunca. Yer yer buna düşmüşse bile kendisini yeniden toparlamış, çeki düzen vermiş, vazgeçmiş, pişman olmuş. Genel gidişatı büyüklük taslamak değil, Cenab-ı Hakk'ı tanımak, onun büyüklüğüne boyun eğmek. İnsanın ilişkileri başta dikeyde Cenab-ı Hak ile, sonra yatayda kendisi gibi insanlar ile. Dolayısıyla bir büyüklük taslamaktan bahsediyorsak, önce Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle, çünkü en korkunç hali oradadır. Kul herhangi bir yanlışı, yatayda kendisi gibi insanlara karşı işlemesiyle, aynı yanlışı Rabbine karşı işlemesiyle,

etmesi asla kıyas edilemez. Cenab-ı Hakk'a karşı işlediği aynı yanlış devasa olur. Üstsel olur. Yani geometrik olarak katlanır. Hiç kullara karşı işlediğiyle mukayese bile edilmez. Kat ve kat fazlası olur. Bu örnekten yola çıkarsak, kendisi gibilerine karşı büyüklenmesi de son derece yanlıştır. Ama Allah'a karşı büyüklenmesi korkunç olur. Olağanüstü, dehşet verici bir boyuta ulaşır. Cenab-ı Hak ayeti kerimede la yuriduna uluven, yani büyüklenmeyi yapmayanlar, büyüklenmekten uzak duranlar, amaçları büyüklük taslamak vesaire olmayan kimseler bunlar. Dolayısıyla her iki boyutuyla da nefyetti. Başta Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklük taslamazlar, sonra Allah'ın kullarına karşı da büyüklük taslamazlar. İşte bu kulların akıbeti cennet olur. O ahiret yurdunu Cenab-ı Hak böylelerine nasip eder. Kul önce Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklük taslamaktan geri durmalı, sonra kullara karşı da varsa büyüklük tasladığı durumlar, bunlardan vazgeçmelidir. Asla şöyle bir şey söylenemez. Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklük taslamasın da kullara karşı büyüklük taslaması çok da önemli değil denemez. Çünkü bir kimse Allah'ın kullarına karşı büyüklük taslıyorsa, Cenab-ı Hak onu beğenmez ve onu kendisine yakın etmez. Ona hidayet etmez. Buyurdu ki, سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Nahak yere, haksızca, yeryüzünde kibirlenip duranları ayetlerimden savıp uzaklaştıracağım. Bunların yolu Cenab-ı Hakk'a çıkmaz. Böylelerinin yolu Hak Teala ile kesişmez. Cenab-ı Hak onları kendinden uzak eder. Böyle bir ortamın içerisinde doğsalar dahi, namazın, niyazın, abdestin, haccın, orucun, zekatın ortamında doğsalar dahi, Cenab-ı Hak bu kez içten içe onları boşa düşürür, özünü onlara nasip etmez, hakikatini onlara yaşatmaz. Sözde kalır bu dindarlıkları. Okur ama anlamaz, ibadeti yapar ama huşu'a eremez, hakikatini yakalayamaz, Cenab-ı Hak ile gerçek bir ilişkiye bunu dönüştüremez. Mütekebbir adam, büyüklenen adam zalim bir kimsedir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ. Allah Azze ve Celle zalim kimselere asla hidayet etmez. Dolayısıyla büyüklük taslamayanları, büyüklük taslamayı murad etmeyenleri diyerek Cenab-ı Hak hem zatına karşı hem insanlara karşı bu hususta dikkatli olanları kastediyor. Tevazu Hak katında vazgeçilmez değerdedir. Kibir her şeyi batırır. Büyüklenme bir kul açısından hadsizliğe tekabül eder ve Allah Azze ve Celle böylelerine hidayet yolunu kolaylaştırmaz. Tersi bir işe yarar mı? Yani yatayda insanlarla olan ilişkisinde büyüklenmeyen, diklenmeyen, çevresindeki insanlara son derece saygılı ama Rabbine sıra gelince onu umursamayan, ona hayatında yer vermeyen, ona karşı büyüklenen, o yap dediğinde umursamayan, yapma dediğinde umursamayan, böylece bağışlayın ifademi kendi hayatında Rabbini umursamayan kimse, adeta onu takmayan kimse, illa Allah'a karşı kötü kötü konuşması, hakaretamiz ifadelerde bulunması gerekmez büyüklenmesi için, emirlerini dikkate almaması da kulun büyüklenmesidir. Hak Teala şeytana secde et emrinde bulunduğunda bunu yerine getirmedi. Onun bu tavrını Cenab-ı Hak ebe ve stekbara, yapmaktan kaçındı ve büyüklendi olarak tanımladı. Dolayısıyla Rabbinin yap dediklerini yapmayan, yapma dediklerini rahatça yapan ve böylece Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenen bir kimse nasıl bir kimsedir denirse korkunç bir kimsedir. Onun insanlara olan iyiliğinin de hiçbir anlamı kalmaz, yataydaki tevazusunun da hiçbir değeri olmaz. Çünkü gerçek sahibine karşı büyüklenen birinin kendi emsalleriyle mütevazi muaşereti onu kurtarmaz, onun için hiçbir yararı olmaz. Belki insanlardan gördüğü saygı ve itibar ile sınırlı kalır. Kulun iyiliğinin başlangıç adımı Rabbini tanımasıdır. Rabbini tanımayan, tanımaya yanaşmayan kimse yeterince kötüdür. Daha fazla kötü olabilmesi mümkün değildir. Çünkü insanların onun üzerindeki hakkı minik,
mini minnacık olur. Yataydaki

birbirimiz üzerindeki hukukumuz birler onlar basamağı gibi. Ama Cenab-ı Hakk'ın üzerimizdeki hakkı sayılara sığmaz, rakamlarla sınırlanamaz. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَتُحْصُوهَا Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız buyurdu Cenab-ı Hak. Dolayısıyla birler onlar basamağındaki hak ve hukukları gözeten birinin kendisi üzerindeki sayısız hak sahibi Cenab-ı Hakk'ı gözetmemesi onu korkunç düzeyde kötü yapmaya yeter. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme cahiliye döneminde cömertliğiyle tanınmış ve hatta cömertliği Araplar arasında dar bir mesel olmuş, dillere pelsenk olmuş biri. Onun oğlu geldi. Müslüman olmuş bir halde ama babasıyla ilgili durumu merak ediyor. Dedi ki ya Resulallah, babamı biliyorsun. Ne kadar hayırsever biri olduğunu, ne kadar cömert biri olduğunu. Bütün Araplar bilir. Ne dersin? Babam şu anda nerededir? Allah'ın Resulü hiç tereddüt etmeden cehennemdedir dedi. Neden diye sorduğunda tam da bu noktaya işaret etti. Çünkü o bir kez bile Rabbim demedi. Kulun Rabbini tanımaması her şeyi berbat etmeye yol açar. Çünkü iyiliğin temeli Allah'ı tanımakla başlar. Sonrasında yapacağımız her iyiliğin iyilik sayılabilmesi için de Allah'a duyduğumuz sevgiden ötürü yapmamız icap eder. Bir iyiliği, bir güzelliği kul Cenab-ı Hakk'ın rızası için yapıyorsa buna iyilik denir, güzellik denir, ameli salih denir ve hak katında bir karşılığı olur. Yoksa seküler planda kalmış, insanlar arası ilişkide hapsolmuş bir anlayışın Cenab-ı Hakk'a bakan ve Cenab-ı Hakk'a uzanan hiçbir tarafı olmadığı sürece hiçbir kıymeti de olmaz. Dolayısıyla büyüklenmeyenler diye buyurduğu Cenab-ı Hakk'ın başta Allah'a karşı büyüklenmeyenler, sonra kullara karşı büyüklenmeyenlerdir. Kullara karşı büyüklenmiyor, mütevazi davranıyor diye Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenen, onu tanımayan kimselerin cennete gitmesini beklemek mantıksız bir durumdur, absürt olur. Sanki Cenab-ı Hakk'a sana karşı diklenmeleri, büyüklenmeleri çok da önemli değil. Değil mi ki biz insanlar arasında iyi ilişkiler geliştirdi, şu halde bu kişi cennete gitmeli demek gibi bir şey olur. Halbuki Allah Azze ve Celle ne zatına karşı büyüklenmiş ne de insanlara karşı büyüklenmiş olanları cennete koyacağını haber veriyor. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُر۪يدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ Tabii bu yeryüzündeki hayatı içerisinde yaşanan bir süreç. Çünkü iradeye ve iradesini gerçekleyebileceği serbest ortama o süre zarfında kul sahip olur. Emaneten bir süreliğine. Yoksa buradan çıktıktan sonra ne kadar efendi dursa, ne kadar Cenab-ı Hakk'a karşı saygılı dursa, söz dinlese bunların bir kıymeti yok çünkü artık emanet geri alınmıştır. Nitekim kafirler buradan çıkmışken muhtiyine mukni'i ru'usihim la yerteddu ileyhim tarfuhum. Cenab-ı Hak dedi ki boyunlarını bükmüşler, öyle teslim olmuş durumdalar ki gözlerini bile kırpmıyorlar adeta. Ne deniyorsa muhtiyine ile da' oracıkta ne komut veriliyorsa o komuta böyle harfiyen uyma hevesindeler. Belki iyi halden kurtarırız diye mi düşünüyorlar artık? وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ Cenab-ı Hak dedi ki o mücrimleri bir görsen Allah'ın huzurunda nasıl boyun eğmişler. Sanki o dünyadaki müstekbirler hiç onlar değilmiş gibi. Ancak bundan hiçbir anlamı yok. Ölümle birlikte emanet geri alınır. Ve artık kulun saygılı olması, efendi durması, her denileni yapmasının hiçbir kıymeti harbiyesi olmaz. Çünkü onun bunları sevgiye dayalı olarak gönülden yapması bekleniyordu. O dönem bitti, şu anda cebir altında zaten yapmak zorunda, zaten boyun eğmek zorunda, o yüzden bir kıymeti olmaz. Bu sebepledir ki Allah Azze ve Celle bunu fil ardi ile kayıtladı. Arzda iken büyüklenmemiş olanlar, büyüklenmeyi amaçlamamış olanlar. Burada da bir ayrıntı var. Kul illaki yer yer büyüklenmiş olabilir. Ama büyüklenmeyi amaç haline getirmek,

0: murad etmek başka bir şey. Kul yer yer diğer insanlara karşı, yer yer Rabbine karşı söz dinlemezlik yapmış olabilir. Yap denileni yapmaktan geri durmuş olabilir. Yapma denileni yapmış olabilir. Duygularının tesiriyle, arzuları, ihtirasları ve benzeri etkenler ile, ama sonra bu duyguların etkisi çözülünce pişmanlığın içerisine düşer. Ben ne yaptım diye kendisini paralar. Thumme yetubune min qarib. Sonra yakın planda hemencecik vazgeçer, kendisini düzeltmeye çalışır. Ama Cenab-ı Hakk'ın burada bahsettikleri ise bunu murad etmiş. Bu amacı artık onun. Arzi gelişen, sonrasında günahın hemen akabinde çözülen, vazgeçilen, bağışlanma dilenen böyle bir durum değil de özellikle Yaradan'a karşı masiyeti seçen, isyankarlığı inatla hayatında yaşayan kimseler. Baktığınızda sanki amacı Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenmek. Bunun için her fırsatı değerlendiriyor. Günahın kendisinden çok Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenen tarafını sanki amaçlıyor gibi. Dolayısıyla vazgeçmiyor, pişmanlık duymuyor, af dilemiyor. Bu süreci kendisine yol edinmiş. Böylelerine ahiret yurdunu nasip etmeyiz diyor Cenab-ı Hak. نَجَعَلُهَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا. Yeryüzünde büyüklenmeyenlere biz ahiret yurdunu nasip ederiz. Sadece büyüklenmek mi? Yanı sıra وَلَا فَسَادًا. Ne de fesat çıkarmış olanlar. Cennete kimler gider? Büyüklenmemiş olanlar, büyüklenmemeye çalışanlar, büyüklenmeyi murad etmemiş olanlar, daha doğru bir ifadeyle, ve ne de fesat çıkarmayı murad etmemiş olanlar. Yer yer fesat çıkarmış olabilir, kul hatasız değildir ama bunu fesat olsun, günah olsun, Cenab-ı Hakk'a karşı masiyet olsun diye değil, kimi arzularının ve duygularının tetiklediği ani gelişen olaylar olarak yaşamış ve hızlıca bunlardan vazgeçmeye çalışmıştır. Fakat Cenab-ı Hakk'ın cennete koymadığı ve koymayacağını söylediği kimseler fesadı murad edenler. Büyüklenmenin yanı sıra fesadı da murad edenler. Amacı bu böyle kimselerin, dolayısıyla ellerine geçen fırsatları bozgunculuk yapmak için değerlendiriyorlar. Amaçları bu olduğundan sürekli bunu ilerletirler, çoğaltırlar, hayatlarında hep bu tür cürümleri, fesatları biriktirirler. Ayetin bize haber verdiği bu noktayı esas alırsak, cennete vardığımızda inşallah vararız, orada bu tarife uyan hiç kimseyi bulamayacağız demektir. Sen yeryüzündeyken büyüklenmeyi amaçlayan biri miydin? Fesat çıkarmayı amaçlayan biri miydin diye soracak olsak, bir kişiye bile denk gelemeyiz. Cenab-ı Hak böylelerini oraya asla koymayacağını haber verdi. Bu ifade bizler açısından da büyük bir müjdedir aslında. Eğer kendi içimizde kendi durumumuzu gözden geçirdiğimizde, bizim bu tanıma uymadığımızı değerlendiriyorsak, bu muazzam bir müjde. Ben büyüklenmeyi amaçlayan biri değilim. Yeter ki büyükleneyim diye insanlara karşı fırsat kollamam, elime güç geçtikçe onları ezip, itip kalkmam, her fırsatta Rabbime karşı baş kaldırmak için sabırsızlıkla beklemem, böyle bir amacım yok. Yapmışsam bile böyle şeyler, büyükleneyim diye değil, o esnadaki hazzı, zevki, lezzeti ve duygusu dolayısıyladır. Sonrasında dönüp kendime baktığımda, bu yaptığımın insanlara karşı olsun, Allah'a karşı olsun bir büyüklenme olduğunu görünce hicap duyarım, utanırım, nasıl böyle bir şey yaptım diye kendimi ayıplarım. Aynı şekilde yaptığı fesatlıkları da böyle görüyorsa bir kimse, özellikle yapmadım diyorsa, başka faktörler devreye girdi ve o olay tekil bir olay olarak oracıkta öyle kaldı ve ben bunu tekrarlamayı istemedim, hayatımın sürekli bir parçası olsun diye benimsemedim. Yer yer başka zamanlarda da yine ayağım sürçmüş ve gayri ihtiyari yahut duygularımın eşliğinde yapmışsam bile aynı şekilde bundan utanmış ve Rabbimden bağışlanma dilemişimdir. Asla bu yaptıklarımdan iftihar etmem, Allah'a karşı diklenmeyi, büyüklenmeyi bile isteye seçmem, ilk fırsatta vazgeçer, geri döner, bağışlanma dilerim diyorsa bir kul, diyorsak şayet kendi kendimize, kendi içimizde, ne mutlu bize. Eninde sonunda akıbetimizin ahiret yurdu olacağına dair iyi bir sebep yakaladık demektir. Ve bu ümide ve beklentiye yol açar. Ama yok kendimizi büyüklenen biri olarak görüyorsak ve bunu hayatımızda sürdürüyorsak, amacımız buysa hem insanlara karşı hem Allah'a karşı bulduğumuz fırsatları fesada dönüştürüyorsak, yaşananlar sonrasında pişmanlık duymuyorsak, Cenab-ı Hak yasaklıyormuş, yapmayın etmeyin diyormuş hiç umursamıyorsak, bizim açımızdan bu ayet korkunç tehdit içeriyor demektir. Akıbetimizin cennet olmayacağına dair güçlü bir uyarı olur. Çünkü ayetin sonunda Cenab-ı Hak وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ sonuç kimlerin eline geçecek? Netice, akıbet kimlerin olacak? Açıkça haber verdi. وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ sonuç muttakilerindir. Muttakiler kimler? Cenab-ı Hakk'ı tanıyan, yetmez, tanıdıkça seven, yetmez ve sevdikçe de ona karşı saygılı yaşayandır. Cenab-ı Hak akıbeti takva üzerinden ifade etti. Takva da iman artı ameldir. Kulun Cenab-ı Hakk'ın emirleri hususunda dikkatli olması, özenli olmasıdır. Yasakları hususunda da aynı şekilde özenli davranmaya çalışmasıdır. Ne kadar özenli olursa takvası o kadar yüksek olur. Takva ara değerleri alan bir kavramdır. Dolayısıyla bir kimsenin takvası bir başkasından daha yüksek yahut daha az olabilir. Kulun değeri de gelin görün ki takva ölçeğine göre şekillenir. Bu sebeple Cenab-ı Hak buyurdu ki inne akramakum indallahi etkakum. Allah katında en değerliniz, en takvalı olanınızdır. Takvası az oldukça kulun Cenab-ı Hakk'ın katında değeri az olur. Ama kulun Cenab-ı Hak katında değerli olması takvalı olmaya başlamasıyla başlar. Takvadan hiç nasibi olmayanların akıbetlerinin iyi olmayacağı anlaşılmaktadır. Böyleleri cehennemden geçişten kurtulamazlar. Geçiş sürecinde patır patır cehenneme düşerler. Çünkü Allah o geçiş sürecinde sadece muttakileri kurtaracağını haber verdi. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوُ sonra biz muttakileri kurtaracağız. وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا aranızda cehenneme uğramayacak yoktur. Bunu bu denli keskince haber verdikten sonra Cenab-ı Hak ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ sonra biz muttakileri kurtaracağız buyurdu. Dolayısıyla kurtuluşun da tanımı takva üzerindendir. Cennetin de yolu takvadan geçer. Nitekim Hak Teala tilkel cennetu leti uiddet lil muttakin. O cennet var ya, işte o cennet muttakiler için hazırlanmıştır. Buraya dikkat kesilmemiz gerekir. Takvayı umursamayanların, salt imanım var diye kendisine güvenenlerin çok tehlikeli ve yanlış bir hesap içerisinde oldukları anlaşılıyor. Bu bir aldanma ve yanılma halidir. Çünkü takvadır imanı sürdürülebilir kılan. Kulun takvadan nasibi olmazsa anı da yarı yolda kalır. Bir bakmışsın bir zaman sonra iman takvaya dönüşmediği için iman kayboluvermiş ve kötü ameller kişiyi kaplayıp kuşatmış, imanını da yok etmiş. Çünkü her kötü davranış Cenab-ı Hakk'ın yapma dediği şeyi yapmak yahut yap dediği şeyden geri durmak, her ikisi de eşdeğer oranda kötüdür, kulun kalbini karartır. Kelle bel rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Cenab-ı Hak işledikleri kötülükler kalplerini karaltıp duruyordu buyurdu. Küçücük bir kötü amelle başlayan süreç ebedi cehennemlik olarak sonuçlanabilir. Bela men kesebe seyyiaten, bir kimse bir küçük günah işlese ama durmasa, durdurak bilmese, artırsa, çoğaltsa ve ahatat bihi hatiatuhu, bu yanlışları onu bütünüyle kaplasa artık iman kalmaz. Çünkü bütünüyle kaplamaktan söz ediyoruz. Elde ayakta başlayan kötü ameller uzana kalbe sirayet eder ve kalbi kuşatır. Cenab-ı Hak böylelerini ulaike ashabun nari, işte onlar ateşin halkıdırlar. Hum fiha halidun. Onlar orada ebedi kalıcılardır. Dolayısıyla takvaya yeltenmeyen, hayat tarzını Allah'ın istediği bir biçimde şekillendirmeye çalışmayan, çünkü bu takva ile ilişkili, yemesinde, içmesinde, giyiminde, kuşamında Cenab-ı Hakk'ın kendisinden beklediklerini ciddiye almayan, hayatında bunlara yer vermeyen, davranışları boyutuyla Hak Teala'nın beklediği bir kişiliğe bürünmeyen kimseler, takvadan nasipsiz oldukları oranda imanlarını tehlikeye atarlar ve sonrasında akıbetleri büsbütün kararır. Çünkü akıbet ancak ve ancak muttakilerindir. وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ buyurdu Cenab-ı Hak. Kasas suresi, yani 28. surenin 83. ayetiydi efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Bana şöyle dedi: "Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem Esselamu Aleyküm dedi. Melekler de Esselamu Aleyke ve Rahmetullah dediler. Yani Rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uğramıştı. Biz de oturduğumuz kulübeyi tamir ediyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyorsunuz dedi. Biz de yıkılmak üzere olan bu evi onarıyoruz diye cevap verdik. Bunun üzerine ben ölümün bundan daha çabuk geleceği kanaatindeyim buyurdu. Kâb bin İyaz'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, ''Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver.'' diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber namaz kıldı. Namaz bitince, ''Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle namazda bulundun mu diye sordu. Evet cevabını verdi. Öyleyse bağışlanmışsındır dedi.

Allah Resulü, Miraç'a çıkarıldığında gıybet edenlerle ilgili şahit olduğu bir durumu şöyle nakletmiştir. Miraç'a çıkarıldığım zaman bakırdan tırnakları olan bir topluluğa rastladım. Tırnaklarıyla yüzlerini ve bağırlarını tırmalıyorlardı. Bunlar kimlerdir diye sordum. Cebrail, gıybet etmek suretiyle insanların etlerinden yiyen ve şereflerine saldıranlardır cevabını verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına

0: kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek, "Halk namazı kıldı ve uyudu. Siz ise sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz," buyurdular. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allahümme ufirli ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma esraftü ve ma ente alemü bihi minni entel mukaddimu ve entel muahhir la ilahe illa ente. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu. İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir" mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir" buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsür kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım, sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım, onu bağışla. Allah'ım, onun tövbesini kabul et.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Sonra 3 defa kalbine işaret ederek takva buradadır buyurdu.

büyüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla. İbn Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yemenliler geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size Yemenliler geldi, onlar el sıkışma adetini buraya ilk getirenlerdir demiştir.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Necid istikametinde bir sefere katılmıştı. Beraber dönerlerken öğle vakti olunca ağaçlı bir vadide Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konaklamıştı. Askerler ağaçların altında gölgelenmek için dağılmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Semüre denilen bir ağacın altına gitmiş, kılıcını da ağacın dalına asmıştı. Cabir diyor ki, uykuya dalmıştık. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırdı. Yanında bir bedevi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben uyurken bu bedevi bana saldırmak için kılıcımı kınından çekmiş. Uykudan uyandım ki elindeki kılıçla, seni benden kim koruyacak dedi. Ben de ona, Allah koruyacak diye 3 kere tekrarladım. Cabir diyor ki, peygamber o bedeviyi cezalandırmadı ve adam orada oturdu. Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radiyallahu anh bana, cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O işte şu siyahi kadındır. Bu kadın peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ister sabret cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın öyleyse sabredeyim. Fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun için dua etti.

Nevvas bin Sem'an radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iyilik ve günahı sordum. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Allah Resulü'nün yanına çöl halkından biri gelerek, "Ya Resulallah, İslam'ın hükümleri bana ağır geldi, yapamıyorum. Bana sevabı çok, yapması kolay bir şey söyle de ona sımsıkı yapışayım," deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu tavsiyede bulunmuştu: "Dilin sürekli Allah'ın zikriyle ıslansın, meşgul olsun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Bu bölümde sizlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğal olaylar ve afetlerle ilgili yaklaşımı hakkında malumat arz edeceğim inşallah. Doğal afetler, doğurduğu sonuçlar itibarıyla bir takım toplumsal sorunların ortaya çıkmasına sebep olduğu için bu konuyu Hazreti Peygamber'in toplumsal sorunlarla ilgili davranışlarını ele aldığımız bu bölümde sizlere anlatmayı uygun bulduk. Burada tedbir alınarak zararın önlenebileceği doğal felaketlerle insanın müdahalesi dahilinde bulunmayan olaylar karşısında Hazreti Peygamber'in tutum ve davranışlarından bazı örnekler sunacağız. Hazreti Peygamber Tebük seferi esnasında, Tebük'e varıldığında veya yolda Hicr mevkiinde bir akşam vakti geceleyin şiddetli bir fırtına kopacağını bildirir. O nedenle sahabeden hiç kimsenin yanında arkadaşı bulunmadıkça ayağa kalkmamasını ve develerinin dizlerini bağlamasını tembih eder. Herkes develerinin dizlerini bağlar. Gece vakti çıkan fırtınada onun tavsiyesine uyanlara bir zarar gelmezken, uymayan Beni Saide kabilesinden iki kişiden birinin boğazı tıkanır, diğerini de fırtına bir taraflara atar. Boğazı tıkanan sahabi daha sonra iyileşir. Diğeri de Tay kabilesi tarafından Medine'ye gönderilir. Bu olayda önemli olan nokta, Hazreti Peygamber'in fırtınanın çıkacağını nereden bildiğinden ziyade, doğal bir felaket öncesinde tedbir alınmasını istemesi ve arkadaşlarını uyarmasıdır. Nitekim, onun ikazına uyanlar, felaketten etkilenmedikleri halde dinlemeyenler zarara uğramışlardır. Doğal felaketlerin dinle ilgili yönü de esasında ve büyük ölçüde bu noktada, yani tedbirde düğümlenmektedir. Çünkü doğal bir felaketin vukuunun önlenmesinin imkansız olduğu durumlarda insana düşen görev tedbir almaktır. Aynı şekilde Hazreti Peygamber'in salgın hastalıktan korunma konusundaki tavsiyelerinin de o gün için çok güzel ve faydalı sonuçlar alınabilecek bir tedbir olduğu görülmektedir. O bu konuda şu sözü söylemiştir. Bir yerde veba olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba ortaya çıkarsa oradan da çıkmayınız. Kaynaklarımızda Hazreti Peygamber'in Tebük seferi esnasında Şam'da veba salgını bulunduğuna dair bir haberin kendisine ulaşması üzerine bu sözü söylediğine dair rivayetler bulunmaktadır. Şimdi Hazreti Peygamber'in doğal olaylar karşısındaki tutumuna temas etmek istiyoruz. Cahiliye halkı ay ve güneş tutulması gibi tabiat olaylarını uğur veya uğursuzluk olarak yorumlamakta, önemli bir kişinin veya bir hükümdarın doğum ya da ölümünün işareti saymaktaydılar. Hazreti Peygamber, ay ve güneş tutulması hakkında eski çağlardan beri kehanete dayalı bu tür yorumların yanlış olduğunu bildirmiştir. Hazreti Peygamber zamanında, birisi Mekke döneminin sonlarında, ikisi de Medine döneminde olmak üzere 3 defa güneş tutulması ve 2 defa da ay tutulması meydana gelmiştir. Ay tutulması esnasında Yahudiler toplanıp ateş yakmışlar.

0: Araplar tas çalmışlar, ayın büyülendiğini söylemişlerdir. Diğer birçok konuda olduğu gibi Hazreti Peygamber, güneş ve ay tutulmaları konusunda da bu tür gerçek dışı inanç ve telakkileri yıkmıştır. Cahiliye halkının bu konudaki telakkisinin doğru olmadığını belirtmiş, bunlara sadece birer gök olayı olarak bakmıştır. Akıl erdirilemeyen olaylar karşısında akıl dışı yorumlar yerine Allah'a sığınmanın daha sağlıklı yol olduğunu göstermiştir. Nitekim oğlu İbrahim'in vefat ettiği gün güneş tutulmuş, halk bu olayın İbrahim'in ölümünden dolayı gerçekleştiği şeklinde yorum yapmışlardır. Fakat Hazreti Peygamber, bir kimsenin ölümü ve doğumu sebebiyle güneş ve ay tutulmaz. Siz bu gibi olayları gördüğünüz zaman namaz kılın ve Allah'a niyazda bulunun tavsiyesinde bulunmuştur. Bir başka rivayette ise hiçbir insanın ölümüyle güneş ve ay tutulmaz. Bunlar Allah'ın kudretinin bir nişanesi olan ayetlerinden iki ayettir. Bu olayları gördüğünüzde namaz kılın demiştir. Güneş tutulması esnasında mescide çıkarak 4, bazı rivayetlerde 2 rekat namaz kılmıştır. Tamamen insanların gücü ve iradesi dışında meydana gelen güneş ve ay tutulmaları esnasında Hazreti Peygamber'in ibadet etmesi, onun kainattaki düzeni yaratan Yüce Allah'ın gücünü takdir ve takdise yönelik bir davranışı olarak değerlendirilmelidir. Hazreti Peygamber hadislerinde hayatın korunmasıyla ilgili alınması gereken pek çok tedbirden bahsetmiştir. Söz gelimi, fırtınalı havada denize açılmama, korkuluğu bulunmayan bir terasta geceleyip uyku sersemliğiyle düşmemek için böyle bir mekanda uyumama, yanar durumda bırakılan lambanın yağına tamah eden farenin yanan fitili çekerek yangına yol açmasını önlemek için uyumadan önce lambayı söndürme gibi tedbirler bunlar arasındadır. Kıymetli dinleyiciler, şimdi sizlere Peygamber Efendimizin hurafeler ve batıl inanışlar karşısındaki tutum ve davranışları hakkında malumat arz edeceğim. Hurafeler, mantıksal temeli ve gerçek hayatla ilgisi bulunmayan yanlış inanç ve uygulamalardır. Bunlar, din dışı alanlarda görülmekle birlikte dini konularda daha yaygındırlar. Irk ve din ayrımı olmaksızın çeşitli toplumlar arasında mevcutturlar. Din bazında ele alınacak olursa, tarihte ve günümüzde Yahudiler ve Hristiyanlarda olduğu gibi Müslümanlar arasında da görülmektedirler. Önceki dinlere ait bazı unsurların Müslümanlar arasına taşınması ve bilgisizlik gibi nedenler, uluhiyet, gayb, uğur, uğursuzluk ve ölülerden yardım beklemek gibi belli başlı hurafelerin ortaya çıkmasına ve uygulanmasına yol açmıştır. Batıl inanışlar ve hurafeler, çağımızın olumsuz anlamda gelişme gösteren değerlerinden biridir. Oysa ilk bakışta, pozitif bilimlerin baş döndürücü bir şekilde ilerleme kaydettiği, sosyal bilimlerin de geliştiği, bilimsel araştırmaların hayatın her alanına nüfuz ettiği günümüzde, hurafelere ilginin azalması gerektiği düşünülebilir. Ne var ki, satanist hareketler, medyumluk ve fal başta olmak üzere, çeşitli amaçlarla çabut bağlamak, mum yakmak, kurşun veya mum dökmek, yanlış kurban adamak, çeşitli nesneleri uğursuz saymak gibi sayısız hurafelerin ve halk inançlarının coğrafi sınır ve kültürel seviye farkı bile tanımaksızın zamanımızda ilgi gördüğü ve insanları etkilediği görülmektedir. Hatta bunlardan bir kısmının birer meslek haline geldiği ve bu alanda modern iletişim araçlarının da kullanıldığını müşahede etmekteyiz. Bu tür uygulamalara başta inanç boşluğu ve sağlıklı din anlayışından yoksunluk olmak üzere bilgisizlik, dini temel kaynaklarından öğrenmeme, esrarengize ve bilinmeyene karşı duyulan merak, manevi duyguları tatmin arzusu, ekonomik ve sosyal sorunlar gibi çeşitli faktörler sebep olmaktadır. Hurafelere ilginin, inanç zayıflığının ve bilgisizliğin yanı sıra ekonomik ve sosyal sıkıntılarla da alakası bulunmaktadır. Ekonomik ve sosyal problemlerini gerçekçi usullerle çözüme kavuşturamayanların bir takım hayali yollara başvurarak arzu ve emellerine ulaşmaya, ümit kaynağı aramaya çalışmaları kaçınılmazdır. Bu noktada diğer alanlardaki faaliyetlerinde olduğu gibi Hazreti Peygamber'in hurafeler karşısındaki tutumunun da günümüzde değerini ve önemini koruduğu ortaya çıkmaktadır. Hazreti Peygamber bu açıdan da insanlara örnekliğini göstermiştir. O nedenle biz burada Hazreti Peygamber'in hurafeler karşısındaki tutumunu ortaya koymaya çalışacağız. Ancak bunu yaparken günümüzde görülen, bilinen ve yaşayan yaygın hurafeleri kaydetmek ve tartışmak amacımızın dışındadır. Batıl inançlar ve hurafeler üzerinde genel olarak yazılan çok sayıda makale ve kitap bulunmaktadır. Burada bizim için Hazreti Peygamber'in hurafelere karşı genel tutumu ve onun bu konudaki davranışlarından çıkarılabilecek ana fikir önemlidir. İslam'ın doğduğu sıralarda görülen her hurafeyi de değil, peygamberin tavrını ve genel bakışını yansıttığını bildiğimiz davranışlarını ortaya koymaya çalışacağız. Hurafelerde bölgesel ve kültürel farklılıklar da bulunabilir. Söz gelimi, cahiliye döneminde Araplar arasında yaygın olan bir hurafeye, o dönemde dünyanın başka bir bölgesinde veya bugün rastlanmaması mümkündür. Bütün bunların tersi durumla da karşılaşılabilir. Yani o dönemde dünyanın başka bir bölgesinde veya günümüzde yaygın olan bir hurafeye o günkü Arap toplumunda rastlanmayabilir. Öncelikle belirtmek gerekir ki Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde insanın kaderini değiştirme iddiası taşıyan, Allah'tan başka varlıklardan yardım alma gayesi güden, insanları sağlam bilgi kaynaklarından ve sebeplere başvurmaktan alıkoyan her türlü hurafe, batıl inanç ve uygulamalar açık ve kesin bir şekilde reddedilmiş ve yasaklanmıştır. Hazreti Peygamber'in hemen tüm faaliyetlerinde hurafelerle mücadele ettiği görülmektedir. Söz gelimi, kehaneti ve kahinlerin eylemlerini kesinlikle hoş görmemiş, çeşitli tekniklerle gelecekten ve bilinmeyenden haber verme, gizli kişilik özelliklerini ortaya çıkarma sanatı olan ve hemen bütün milletlerde batıl inanç ya da folklor olarak varlığı görülen falcılığı yasaklamıştır. O sıralarda Araplar arasında falcılık son derece yaygındı. Cahiliye dönemi Arap toplumunda görülen ve kuşların adları, sesleri ve uçuşlarından uğursuz anlamlar çıkarma, kuşların uçuş tarzını inceleyerek yorumlar yapma veya çakıl taşı, nohut, bakla gibi maddelerle fal tutma gibi bütün fal çeşitleri Hazreti Peygamber'in yasakladığı hususların kapsamına girmektedir. Hazreti Peygamber su dolu bardağa, güneşe, bildur parçasına bakarak remil atıp secili ve kafiyeli sözlerle ve bunların yanı sıra söz gelimi çocukların vücut yapılarına bakarak gelecekleriyle ilgili tahmin yürütmek gibi daha başka usullerle gayipten haber verdiğini iddia eden arraflara ve kahinlere müracaatı yasaklamıştır. Arrafa gidip bir şey sormayı yasakladığını açıkça dile getirdiğini görüyoruz Peygamber Efendimizin. Muaviye bin Hakem Es-Sülemi adlı sahabi kendisine "Biz bir takım şeyleri cahiliye döneminde yapıyorduk. Kahine gidiyorduk" deyince "Kahinlere gitmeyin" buyurmuştur Peygamberimiz. Adı geçen şahsın uğursuzlukta bulunuyorduk demesi üzerine de kendilerinin öyle zannettiklerini, ancak buna itibar edilmemesini ve niyetlenilen işten geri kalınmamasını söylemiştir. Bir grup insanın kahinler hakkında bilgi almak amacıyla sordukları soruya "Kahinler bir şey değildir" demiştir. Kahin veya arrafa giderek onları tasdik etmekle iman arasında bağlantı kurmuştur. Nitekim böyle hareket edenlerin kendisine indirileni inkar etmiş sayılacaklarını ve namazlarının 40 gün kabul edilmeyeceğini bildirmiştir. Hazreti Peygamber, İslam'da uğursuzluk telakkisinin bulunmadığını, uğursuzluğa inanmanın kişiyi şirke götürebileceğini haber vermiştir. Kuşun ötmesinin ve uçmasının uğursuzluk sayılamayacağını belirterek, ilginç görünen nesne ve olayların iyiye yorulmasını tavsiye etmiştir. Büyü yapmanın ve muska taşımanın tevhid inancını zedeleyeceğini bildirmiştir. İslam öncesinde Araplar, başta güneş ve ay olmak üzere bir takım gök cisimlerine ve melek, cin ve şeytan gibi ruhani varlıklara taparlardı. Bunun yanı sıra bu cisimler hakkında çeşitli batıl inançlara da sahiptiler. Söz gelimi yıldızların yağmur yağdırdığına inanırlardı. Hazreti Peygamber ise bunun cahiliye inancı olduğunu söylemiştir. Araplar güneşin melek olduğunu, şeytanların putları mekan edindiklerini kabul ederlerdi. Bir yıldızın kaymasını veya düşmesini, o beldede bir büyüğün doğmasına yahut ölmesine veyahut da bir felaketin geleceğine işaret sayarlardı. Hazreti Peygamber bu tür inançların batıl olduğunu bildirmiştir. Bu konudaki görüşünü açıkladığı bir olay şöyle gelişmiştir. Bir gece vakti Hazreti Peygamber sahabilerle birlikte otururken bir yıldız kayar ve ortalığı aydınlatır. Bunun üzerine cahiliye döneminde böyle bir durumda ne dediklerini yanındakilere sorar. Onlar da bu gece büyük bir adam doğdu, büyük bir adam öldü derdik cevabını verirler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber yıldız ne bir kimsenin ölümü için kayar ne de dünyaya geldiği için buyurur. Kırlarda yaşadığına, çeşitli renk ve şekle girerek insanlara göründüğüne, onları yollarından saptırıp helak ettiğine, kılıçla vurulan ilk darbede öldüğüne, ikinci darbede ise dirildiğine inanılan ve efsanevi bir varlık olan Gul hakkında Hazreti Peygamber Gul yoktur buyurmuş, bu türden hayaletlerin varlığına dair telakkilerin batıl olduğunu kesin bir şekilde ifade etmiştir. Bunun yanında cahiliye inançlarının kalıntısı olarak bir hayaletin görünmesi durumunda besmele çekmek ve ezan okumak gibi Müslümanların maneviyatını güçlendiren uygulamalar da tavsiye edilmiştir. Anılan efsane çeşitli bölgelerin yanı sıra Anadolu'ya cadı, umacı, dev anası ve aynı kökten olmak üzere gul yabani gibi adlarla geçmiştir. İslam'ın doğduğu sırada cincilik, düğüm atmak, üflemek, fal okları ve yıldıza bakmak gibi usullerle yaygın bir şekilde putperestlikle birlikte uygulanmaktaydı. İslam buna şiddetle karşı çıkmıştır. Sihir büyü yapılmasını Hazreti Peygamber büyük günahlar arasında saymış, hatta bir sözünde bunu Allah'a şirk koşmanın hemen ardından zikretmiştir. Sihir yapanın imanının zayi olacağını bildirmiştir. Bunun yanında büyü yapan için cezalar öngörülmüştür. Hazreti Peygamber'in 9. ve 10. Hicri yıllarda yoğun bir şekilde Medine'ye gelen heyetlerle yaptığı görüşmeler, İslam'ı tanıtma ve yayma bakımından olduğu kadar batıl inanışlar ve hurafelerle mücadele açısından da büyük önem arz eder. Peygamberimiz, kabilelerin öteden beri sahip oldukları batıl inançları ve bunlarla ilgili uygulamaları ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Bu hususla alakalı örnekleri ilgili bölümde verdiğimiz için burada tekrar etmek istemiyoruz kıymetli dinleyiciler. Cahiliye döneminde insanların ay ve güneş tutulması gibi tabiat olaylarını uğur veya uğursuzluk olarak yorumladıklarını, önemli bir kişinin veya bir hükümdarın doğum ya da ölümünün işareti saydıklarını, Hazreti Peygamber'in ay ve güneş tutulması hakkında eski çağlardan beri kehanete dayalı bu tür yorumların yanlış olduğunu bildirdiğini de biraz evvel arz etmiştik. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde okumaya, bilgiye, akla, düşünceye, araştırmaya son derece önem verildiği malumdur. Hazreti Peygamber hayatında ve faaliyetlerinde batıl inanışlara ve hurafelere göre değil, bilakis ve daima inanç, azim, sebat, sabır, çalışma, sebeplere bağlanma ve danışarak hareket etme gibi esaslara riayet etmiş, faaliyetlerini somut adımlar atarak gerçekleştirmiştir. Batıl inanışların ve hurafelerin inanç boşluğuna, dini hayatın zayıflamasına, hurafelerin dini bir görevmiş gibi telakki edilmesine, dolayısıyla dinin tahrifine, hayalciliğe, gerçeklerden, bilimsel davranışlardan ve aklı kullanmaktan uzaklaşmaya, ekonomik ve duygusal açıdan insanların sömürülmesine, bazı insanların haksız kazanç sağlamasına, insanların İyi niyetinin kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilmesine, din istismarına, insanların geleceği ve gaybı öğrenme hususundaki zaaflarının kötüye kullanılmasına, ahlaki çöküntüye ve ruh sağlığının bozulmasına yol açtığı veya açabileceği gerçektir. Bu tür asılsız şeylere rağbeti önlemek için her şeyden evvel dinin temel kaynaklarından, ehil kimselerden ve tatmin edici bir şekilde öğrenilmesi ve öğretilmesi gerekmektedir. Eğitim kurumlarının yanı sıra iletişim araçlarına da bu hususta büyük görevler düşmektedir. Aksi takdirde bu alandaki boşluk ehil olmayan bilgisiz kişiler tarafından doldurulacak ve hurafeler daha da yaygınlaşacaktır. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik kıymetli dinleyiciler. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.

Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Bir gün babam, Ebu Musa el-Eş'ari, ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı, ailesinden bir hanımın, Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak idi. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım.''

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi.
1: Kur'an'ı ezberden okuma konusunda cünüplük hali dışında hiçbir şey Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem engel olamazdı. Evde, mescitte, namazda, yolculukta, gündüz veya gece hep Kur'an okurdu.

0: Resul-i Ekrem mescitte ibadet ederken kendisi itikafta bulunduğu sırada bazı kişilerin yüksek sesle Kur'an okuduklarını işitince, "Dikkat edin, hepiniz Rabbinize münacat ediyorsunuz. Birbirinizi rahatsız etmeyin. Kıraatte ya da namazda biriniz sesini diğerinden daha fazla yükseltmesin" buyurarak onlara ibadet ederken bile ölçülü olmaları noktasında ikazda bulunmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la

Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Aileleriniz Cenab-ı Hakk'ın bereketiyle huzur ve afiyet bulsun. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin çocuklarla ilgili hadis-i şeriflerini okumaya devam ediyoruz. Peygamberimizin davranışlarını örnek alarak, onun gibi davranmaya çalışarak çocuklarımızla iyi bir iletişim kurmaya gayret ediyoruz. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni alıp bir dizine oturtur, Hasan'ı da öbür dizine oturturdu. Sonra bizi göğsüne bastırır ve Allah'ım bu ikisine rahmet eyle çünkü ben bunlara merhamet ediyorum derdi. Peygamber Efendimizin torununu ve torunu yaşındaki Üsame bin Zeyd'i kucaklaması, yüksek sesle dua ederek onlara hem sevgisini, hem merhametini, hem ilgisini göstermesi bizler için son derece değerli bir örnek. Hayat içerisinde çocuğun maddi ihtiyaçları

için pek çok kereler gayret ediyor, canımızı dişimize takarak koşuyoruz. Yemiyoruz, yediriyoruz, giymiyoruz, giydiriyoruz. Çocuğumuzun her türlü tehlikeden korunması ve her türlü iyilikle buluşması için elimizden geleni yapıyoruz. Ama koşturma esnasında çoğu zaman duayı ihmal ediyoruz. Peygamber Efendimiz herkes için dua ettiği gibi, hayatın her alanında duadan güç aldığı gibi, çocuklar için de duayı ihmal etmezdi. Hatta Peygamberimize yeni doğan bebekler bile getirilir, Peygamberimiz onları kucağına alır, onların ismini verir ve onlara gelecekleri için dua ederdi. Birçok sahabi kiramın bizlere Peygamberimizin küçükken kendisine ettiği dualar hakkında bilgi verdiğini biliyoruz. Aslında sadece Peygamber Efendimiz değil, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den önce de peygamberler zincirinde olan yüce insanlar duayı aileleri ve evlatları için hiçbir zaman ihmal etmemişti. Söz gelimi İbrahim Aleyhisselam'ın ettiği dualar Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır. Rabbim beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler nasip eyle. Rabbimiz duamı kabul eyle. Şeklindeki niyazlar Kur'an'da bize öğretilen örnek dualardandır. Rabbim bana katından temiz bir nesil ihsan et. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin diye yalvaran, Rabbimiz bizi yalnız sana teslim olmuş kullar eyle, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet nasip eyle diyen niyazlar Kur'an-ı Kerim'in cümleleridir. Aslında neslinin salih insanlardan olması için ve yüzünü Allah'a dönüp muhakkak ona teslim olanlardan olduğunu dile getirerek gelmişi ve geçmişi, geleceği ve yarınları için dua etmek peygamberlerin sünnetidir. İnsanın anne babası için dua ettiği kadar evlatları için de dua etmesi, bütün ailesini dua ile kuşatmasıdır. Ve Peygamber Efendimizin ailesi için ettiği dualarda kulaklarımızda çınlamaktadır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ailesi için dua eden, ailesine yakınlığıyla, muhabbetiyle, ailesini derin bir sevgiyle kucaklarken dualarıyla da koruyan ve kollayan bir babaydı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle dua ederdi: Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Sonra Peygamberimiz şöyle dua ederdi: Allah'ım, senden dünya ve ahirette afiyet dilerim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet dilerim. Peygamberimiz yolculuğa çıktığında bile arkasında bıraktığı ailesi için dua ederdi. Ailemizin ve malımızın kötü hallere düşmesinden sana sığınırım derdi. Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi ailesi kadar müminlerin aileleri içinde ve onların evlatları içinde dua etmesi, niyazı bütün topluma yayması son derece huzur vericiydi. İnsan evladı için hangi alanlarda dua eder? İnsan evladı için ne ister? Allah'a evladı için hangi konularda yalvarır ve niyaz eder? Elbette çocuklarımız için sağlık ve afiyet dileriz. Onların hem bedenen hem de ruhen sağlıklı olması için, kötülükten, hastalıktan, her türlü şerden, görünür görünmez kazadan korunması için onlar için dua ederiz. Diğer taraftan çocuklarımızın başarısını önemseriz. Onların eğitim öğretim hayatında başarılı olması için, çevresindekilerle iyi geçinerek, iyi bir çevrede iyilik öğrenerek büyümesi için dua ederiz. Sadece başarı için değil, faydalı ilim için de dua etmemizi Peygamberimiz ister. Çünkü öğrenilenin insana ve çevresine faydalı olması son derece mühim bir bilgi ahlakıdır. Peygamber Efendimiz diğer taraftan sadece ilmin değil, afiyetin de aile ve çocuklar için istenmesini ve geleceği, huzuru, mutluluğu, imanı, ibadeti için çocuklar adına yalvarılmasını ister. Diğer taraftan biz çocuklarımızın sağlıklı bir çevrede, doğru arkadaşlarla,

iyi niyetli insanlarla karşılaşması için de dua ederiz. Her türlü zarardan uzak kalması için. Evladımızın iyilerle iyiliği öğrenmesi için. Güzel arkadaşlarla cennet yolunun yolcusu olması için dua etmemiz son derece değerlidir. Anne baba olarak çocuğumuza iyiliği öğretmeye gayret etsek de çevrenin ve hele de bugün arkadaşların etkisiyle internet ortamlarının son derece çocuklar üzerinde derin tesirler bıraktığını düşünürsek, bir yandan kontrolü, eğitimi, rehberliği sürdürsek de diğer yandan duayı asla bırakmamamız gerektiğini hatırlarız. Çocuklarımızın mutlu olması için geleceklerinde şükreden, Allah-u Teala'ya karşı hamdini ve şükrünü, insanlara karşı da teşekkürünü dile getiren, kanaatkar, umutlu ve dengeli insanlar olması için de dua ederiz. Kalbinde bir huzur olan, etrafına huzur yayan, hiçbir zaman hırsına, bencilliğine ve kibrine kapılmadan tevazu içerisinde yaşayan erdemli insanlar olması için dua etmemiz son derece güzel değil mi? Ayrıca çocuklarımızın nasibi için de dua ederiz. Onlara Allah-u Teala'dan gelecek olan her türlü rızkın bol olması için, helal olması için, hayırlı olması için dua etmemiz, onların gelecekte bir takım kazanımlarının kendileri için güzelliklere vesile olması için dua etmemiz, düzgün, başarılı, nasibinin kıymetini bilen, kanaatkar bir hayat kurmaları için dua etmemiz dilimizden düşmemelidir. Bir diğer taraftan çocuklarımızın günahlardan korunması, her türlü şeytanın şerrinden, düşmanın şerrinden, akranlarının şerrinden korunması, yanlış yollara sapmaması, nefsinin esiri olmaması için de dua ederiz. Kendimizin olduğu kadar evlatlarımızın da ateşten korunması, cehennem ateşinden muhafazası için dua etmek ve gayret etmek, Kur'an-ı Kerim'in de bize emrettiği bir şeydir. Evlatlarımız anne babasına hayırlı olsun. Vatanına, milletine yarayışlı, vefakar olsun. Ümmeti Muhammed'e karşı kalplerinde herhangi bir kin ve garaz olmadan vefalı ve onlar için de fedakar olsun diye de dua ederiz. Hayırlı evlat yetiştirmek, bir taraftan onun imanı ve güzel ahlakı için gayret ederken, diğer taraftan bütün kazanımlarını ve edinimlerini kaybetmeden geliştirebilmesi için Allah'a yalvarmayı da gerektirir. Merhametli, vicdanlı, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayırt edebilen akıllı insanlar olması için evlatlarımıza dua ederiz. Peygamber Efendimiz kimi zaman çocukların geleceği için dua ederken, onların büyüdüklerinde geniş ailelere sahip olması, hem yaşlarının uzun olması hem de evlatlarının çok olması için de dua ederdi. Aslında Peygamber Efendimizin tavırlarını gördüğümüzde, onun her türlü iyilik için evlatlarına, torunlarına, ashabına ve çevresindeki bütün müminlere duayı öğrettiğini anlamış oluruz. Dua öğrenilebilen bir şeydir. Dua etmek edinilebilen bir alışkanlıktır. Ve çocuklarımız için bambaşka güzellikleri niyaz ederken, bunu yüksek sesle yapmak, çocuğun da duymasını ve örnek almasını, hatta duadaki meseleyi içselleştirmesini sağlayacağı için bir çeşit eğitim vesilesidir. Elimizi açıp Allah'a yalvardığımızı, çocuklar gördüğü zaman bizimle birlikte minik avuçlarını açtıklarında rahmet yuvamıza inecektir. Sadece seccade başında namaz sonrasında değil, günün her anında, sıkıştığımızda, üzüldüğümüzde, bunaldığımızda, korktuğumuzda, öfkelendiğimizde, endişelendiğimizde, mutlu olduğumuzda, başardığımızda ve bir iyilikle karşılaşıp hamd ettiğimizde dua ettiğimizi gören çocuk, o duayı kendisiyle birlikte özdeşleştirip kendisiyle birlikte geleceğe taşıyacaktır. Bizler evlatlarımıza aslında dua ederek Allah-u Teala'nın yardımını, desteğini, kudretini, sevgisini, şefkatini ve lütfunu çağırırız. Bizler imanımızla ve her türlü endişeden uzak bir şekilde Cenab-ı Hakk'a duyduğumuz tevekkülle evlatlarımızı dualarla buluşturur, onları

yarına hazırlarız. Rabbim çocuklarımız için ettiğimiz duaları hayırlı eylesin. Rabbim çocuklarımız için dua etmeyi bize nasip eylesin. Rabbim kendisiyle dua yoluyla iletişim kuran evlatlar nasip etsin. Hepinize hayırlı günler diliyorum.

0: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğruyu söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir.

Bin kendisine ne olur gelsin diye tekrar babasına haber gönderdi. Resulullah da yanında Sad bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve daha başkaları olduğu halde kalkıp gitti. Çocuğu Resulullah'a verdiler. Onu kucağına oturttu. Çocuk çok sık nefes alıyordu. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sad, "Ya Resulallah, bu ne hal?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir." buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi. Öyleyse sen sevdiğinle berabersin buyurdular.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Şiddetli bir sıtmaya yakalanmıştı. Ya Resulallah, sıtmadan dolayı çok sıkıntı çekiyorsun dedim. Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar acı çekiyorum dedi. Sana iki kat sevap olduğu için mi dedim. Evet dedi. Bir Müslüman küçük bir dikenin veya ondan daha büyüğünün acısına maruz kalırsa, Allah bunu o Müslümanın kötülüklerine kefaret kılar. Onun günahları tıpkı ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökülür.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım, bu kurban sendendir. Ve Muhammed'le ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir. Tarık radıyallahu anh, peygamberi dinlerken biri gelip, ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu. Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Kâb bin Malik ne yaptı demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam, ya Resulallah, giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince, Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona ne kötü bir söz söyledin dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek, vallahi ey Allah'ın Resulü, Kâb hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek sustu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bir rivayette ise borç altında kalmaktan ve insanların galeyanından sana sığınırım buyurulmuştur.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. Ve la mu'tiye lima mena'at. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ
1: Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.

Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve Ebu Selem'e Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yavrucuğum, besmele çek. Sağ elinle ve önünden ye," buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim. Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi.

0: Bir gün Kuda kabilesinden Ebu Salebe el-Huşeni, av konusunda bilgi almak üzere Peygamber Efendimiz'e gelerek şöyle sorar. Ey Allah'ın Resulü, ben avcılığın yaygın olduğu bir memlekette yaşıyorum. Okumla, bazen eğitilmiş, bazen de eğitilmemiş köpeklerle avlanıyorum. Bunlardan hangisinin helal olduğunu bana bildirir misin? Peygamber Efendimiz, okumla avlandığın zaman besmele çekerek avladığın hayvanları yiyebilirsin. Besmele ile gönderdiğin av köpeğinin getirdiklerini de yiyebilirsin. Eğitilmemiş köpeklerle avlandığın zamansa ancak avladığın hayvanı boğazlamaya fırsat bulduğun takdirde yiyebilirsin buyurdu.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları hafta içi her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Eğer elhamdülillah, la ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzini Ebu Abdullah Bilal bin Rebah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermek için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal, Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum." cevabını verdi. Bilal de, "Ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız. Neredeyse sabah oluyordu." deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Daha da gecikmiş olsaydım, yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder, öyle çıkardım." buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görmüş ve bunu çok çirkin bulmuştu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, "Vallahi tanınması için hayvanı damgalayacağım zaman bunu yüzünden başka bir yere vuracağım." demiş ve onun emri üzerine damga merkebin uyluklarına vurulmuştu. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbn Abbas olmuştu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanma diliyorum. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallahi adede ma halaka fissemâi ve Sübhanallahi adede ma halaka fil ard, Sübhanallahi adede ma beyne zâlike ve Sübhanallahi adede ma hüve hâlik, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin. Allahu Ekber.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ademoğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği başlarında bir zatla sefere göndermişti. O zat askeri birliğe imam olduğunda kıraatini İhlas suresiyle bitiriyordu. Resulullah'a bu zatın namazda kıraatini İhlas suresiyle bitirdiğini söylemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne maksatla yaptığını kendisine sorun dedi. O zat Allah'ın sıfatlarını içerdiği için ben İhlas suresini okumayı seviyorum cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdeleyin. Allah da onu seviyor buyurdu.

Ebu Said el-Hasan el-Basri anlatıyor. Aiz bin Amr radıyallahu an Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve "Oğlum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır dediğini işittim. Sen sakın onlardan olma" dedi. İbn-i Ziyad Aiz'e "Sen otur. Zira sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarının döküntülerindensin" dedi. Aiz bin Amr ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi. "Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur" dedi. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş olur."

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için engel olursa imanını kemale erdirmiş olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, "Kurdun kaptığı çocuk senindi," dedi. O da, "Hayır, senin oğlunu kaptı," dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için, "Bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım," deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a, "Allah sana rahmet etsin. Aman çocuğu kesme. Zira çocuk bu kadının oğludur," dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anhüma şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan pinti bir adamdır. Haberi olmadan aldığımın dışında bana ve çocuğuma yeterli derecede bir şey vermiyor. Bunun bir sakıncası var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana ve evladına yetecek kadarını örfe göre al," buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı. Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve "Sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var. Onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et," dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.''

Güneş, ay ve yıldızlar. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine o insanlara namaz kıldırdı. Sonra güneş eski haline dönüp açılmışken namazdan ayrıldı. İnsanlara bir hutbe verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin. Hadiste anlatılan olay Allah Resulü'nün oğlu İbrahim vefat ettiği gün yaşanmıştı. Cahiliye muhayyilesiyle düşünmekten henüz kurtulamamış bazı kişiler bu güneş tutulması olayını gökyüzünün yas tuttuğu ve İbrahim'in ölümünden dolayı güneşin tutulduğu şeklinde yorumladılar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onları uyardı ve bu sözleri zikretti. Resul-i Ekrem'in bu hadisi gök cisimleriyle önemli bazı olaylar arasında bağ kurmanın yanlışlığına dikkat çekmekte ve güneş ya da ay tutulması durumunda Müslümanların ne yapacakları yolunda tavsiyede bulunmaktadır. Bu bağlamda onun güneş tutulmasında insanlara namaz kıldırması, onların korkularını namazın engin huzuru içinde yenmelerini sağlamış, böylece onların tabiatın yegane sahibi Allah'a sığınmalarını temin etmiştir. Efendimiz orada bulunan insanların yüreklerine korku veren güneş tutulmasının bir gün kıyametin kopuşunun bir parçası olarak insanoğlunun başına gelebileceğini

Geçinden bahisle önemli olanın Allah'ın rızasına uygun davranarak cenneti hak etmek olduğunu anlatmıştır. Allah'ın emriyle belli bir yörüngeye göre hareket eden güneş, Allah'ın takdir ettiği süreye kadar bu görevini sürdürecektir. Güneşle beraber bütün gök cisimlerinin Allah'ın onlar için yüklediği görevler dışında başkaca bir işlevleri yoktur. Dolayısıyla kainat bütününü oluşturan her parça Allah'ın yarattığı bir varlık olarak onun koyduğu tabiat ve kainat kanunlarına tabi olmakta, yani onun emrine ve hükmüne boyun eğmektedir. Kur'an-ı Kerim'in gök cisimleriyle ilgili haber ve tasvirlerine baktığımızda da zerreden devasa galaksilere kadar her şeyin ilahi huzura dönüşe tabi olduğunun somut sahnelerle canlandırıldığı görülür. Buna göre günü gelecek güneş dürülecek, yıldızlar bulanıp sönecek, dağlar pamuk gibi atılacak ve bütün kainat ilahi kudretin elinde dürülüp toplanacaktır. Netice itibarıyla kozmik yapının birer parçası olan gök cisimlerine kainatın genel dengesi içindeki işlevlerinin dışında bir ilahi güç atfetmek, onları iradi bir takım varlıklar olarak kabul etmek olur ki bu da dinen caiz değildir.

Allah'ın kudret tecellisi halinde kainat ona doğru akıp giderken, sünnetullah diye ifadesini bulan tabiat kanunları her an işlemektedir. Dolayısıyla yeryüzünde olup biten her tabii olayın bir nedeni ve bu nedenin ilmi bir dayanağı vardır. Bu itibarla İslam, hurafe ve batıl inançlarla tabiat hakkında hayali düşünceler ortaya konmasını reddetmektedir. Kur'an ayetleri sıkça bu hakikate temas etmektedir. Tabiatın belli kanunları vardır ve bu kanunları da koyan Allah'tır. Ne var ki her devirde Allah'ın koyduğu kanunları ve dolayısıyla bunun bir açıklaması mahiyetindeki bilimsel gerçeği inkar eden ve hakikati çarpıtan kişiler ola gelmiştir. Bu aldanmanın altında geçmişin mitolojik aklı bulunmaktadır. Günümüzde bile astroloji ve yıldız falıyla hayatına yön vermeye çalışanların varlığı karşısında insanoğlunun hurafeye dayalı düşünme şeklinden tamamen kurtulamadığı görülmektedir. Cahiliye Arapları da yıldızların kendi hayatları üzerinde tesirleri olduğuna inanmışlardı. Bu insanlar yıldızların kendilerine şans getirdiğine, bazen kendilerini yağmurla ödüllendirdiğine veya yağmurdan mahrum ederek cezalandırdığına inanıyorlardı. Develerin doğumu ile Süheyl yıldızı arasında bağ kuruyorlar, meteor yağmurunun büyük bir adamın doğumuna ya da ölümüne işaret olduğunu iddia ediyorlardı. Aslında onların yıldızla ilgili bu anlayışı, akıl yapılarında var olan büyücülük ve falcılık inancının bir parçasıydı. Geçmişte Allah'ın kainat ayetleri durumunda olan gök cisimlerini falcılığın bir parçası seviyesine indirgemiş olan bu insanlar, aynı uğursuzluk inancı ekseninde daha pek çok hurafe ortaya koymuşlardır. Bu hurafeler toplumun sağlıklı düşünme yollarını tıkamakta ve hurafelerle örülü bu puslu ve karanlık hava içinde insanların ilahi hakikati görmeleri zorlaşmaktaydı. Yıldız falına ilave olarak kuşların sağ ya da sol yanlardan uçtuklarına bakmak suretiyle uğur ve uğursuzluk tahmininde bulunmaları, hastalık gibi bazı tabii olayları bazı varlıklarla ilişkilendirmeleri ve tabiatta bulunan bazı varlıklara kutsallık atfetmeleri de cahiliye Araplarının içinde bulundukları durumu çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır. Bütün bu çarpık düşünceler gösteriyor ki, onlar astronomi hakkında derin bir matematiksel bilgiye sahip olmaktan çok, hurafelerle örülü bir gökyüzü anlayışına sahiptiler. Kısacası İslam öncesi Arap toplumu için bilimin ve aklın önemi pek yoktu. Allah Resulü tüm bu akıl dışı inançları yasaklamış, yıldızların yağmur yağdırdığına inanılmasının Allah'a karşı küfür ve inançsızlık olduğunu söylemiştir. Müslüman olduktan sonra da hala bazı batıl inançların etkisinden kurtulamayan ve güneş ve ay tutulmasını bazı sosyal olaylara bağlayanlara, yıldız bir kimsenin ölümü veya doğumu için atılmaz diyerek bu batıl inancı da ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Zira hem dünyevi hem de uhrevi alemin yegane sahibi Allah'tır ve bu alemde meydana gelen her şey belli bir hesaba göre onun iradesiyle gerçekleşmektedir. İslam, yıldızların Allah'ın tabii kanunlarına tabi bir kozmolojinin parçası olması fikriyle yıldız kültünü yıkmış, bunu yaparken kendine mahsus bir dil ve üslupla kainatın Allah'ın emrine boyun eğdiği gerçeğini dile getirmiştir. Kur'an-ı Kerim nasıl ki zaman fikrini sadece dünyevi zaman algısıyla sınırlandırmamışsa, kainat fikrini de birbirinde farklı alemlerin olduğuna işaret ederek fizik ve metafizik dünya bütünlüğü içinde ele almıştır. Bununla beraber bütün işlerin Allah'a döndürüldüğünü beyan ederek tüm varlıkların Rabb'e yol alıp gittiğini ifade etmiştir. İşte güneş ve yıldızlar gibi ezel kaleminde Rabbin huzurunda toplanmaya programlanmış insanoğlu da Rabbinin kendisi için takdir ettiği bu yolda adım adım dönüş anına hazırlanmaktadır.
Kur'an'ın İnşikak suresinde, "Ey insan, iyi ya da kötü yapıp ettiğin her şeyi kendin için yaparak Rabbine doğru ilerliyorsun. Sonuçta karşılığını göreceksin" şeklinde ifade ettiği üzere, süreç yıldızları, dağları, taşları kapsadığı kadar insanı da kapsamaktadır. Bir farkla ki, insan her yaptığından hesaba çekilecektir. Gökyüzü tefekkür ve dua vesilesidir. Görünen alemden, görünmeyen gayb alemine açılan bir kapı gibidir. İnsana düşen bu muazzam yapı üzerinde düşünmek, onu keşfetmeye çalışmak, Allah'ın azameti karşısında kulluğunu yalnız ona hasretmektir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halk da etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır," dedi. Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim, geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu, sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim.

Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethinde Hazreti Abbas'a İslam ordusunun ihtişamını seyredip etkilenmesi için Ebu Süfyan'ı ordunun geçeceği yola götürmesini emretti. Bunun üzerine Hazreti Abbas Ebu Süfyan'la birlikte orduyu rahat görebilecekleri bir yere gitti. Öncelikle İslam ordusunun ilk saflarında yer alan çeşitli müttefik Arap kabileleri geçmeye başladı. Ardındansa Ensar, Muhacirler ve onların içerisinde zırha bürünmüş bir vaziyette Hazreti Peygamber göründü. Bu ihtişamlı ordu karşısında Ebu Süfyan hayretler içerisinde "Ey Abbas, kim bunlar?" diye sordu. Hazreti Abbas, "Bunlar Resulullah ve ilk muhacirlerle ensardan oluşan ashabı," dedi. Ashabının Hazreti Peygamber'e olan bağlılığına ve itaatine, ordusunun disiplinine şahit olan Ebu Süfyan, Abbas'a hitaben, "Vallahi kardeşinin oğlunun saltanatı çok büyümüş," diyerek hayretini dile getirdi. Abbas ise ona cevaben, "Hayır, vallahi bu saltanat değil, nübüvvettir," karşılığını verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç. Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12

Bine ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez. Sa'ib bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bana da hac ettirdiler. O zaman ben 7 yaşımdaydım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini, insanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir şeklinde tefsir etmiştir. İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbni Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir.

Vabisa bin Mabet radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günahsa seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servet toplamak için halktan dilenen hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az ister çok dilensin.

Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın etrafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu.

Hazreti Peygamber'in de aralarında olduğu bir yolculuk esnasıdır. Abdullah bin Amr ve bazı sahabiler namazı yetiştirmek için acele ederek ve meshedercesine az su kullanarak abdest almaktadırlar. Hazreti Peygamber sahabelerin bu halini görür ve ses tonunu yükselterek, "Ateşte yanacak olan şu topuklara yazık, abdestinizi güzelce alın," diyerek ikazda bulunur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.
1: Asr-ı Saadet'ten hissemize düşenler. Tarihten bu yana her dönemde insanlar yaşamlarını düzene koyma çabası içinde olmuştur. Çünkü insanların hem kendilerine hem de içinde yaşadıkları topluluklara karşı sorumlulukları vardır. Bir Müslüman bu sorumlulukları yerine getirirken yüzünü Asr-ı Saadet'e çevirir. Biliriz ki Asr-ı Saadet'ten payımıza düşen bir şey mutlaka vardır. Asr-ı Saadet'ten hissemize düşenler her gün saat 8.30 ve 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim sen bana malından verdin ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik demişlerdir. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır. Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bir rivayete göre cizyeden baş vergisinden dolayı hapsolunmuşlardır denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Âibûn tâibûn, âbidûn sâcidûn, lirabbina hamidûn. Sadakallahu va'de ve nasara abde ve hazama'l ahzabe vahde.
2: Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve O tek başına orduları perişan etti.''

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir.

Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa yapamazsa dedi. Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa, bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa, bunu da yapamazsa deyince, kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyor musunuz müflis kimdir dedi. Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir.

Sevgili Peygamberimiz, her kim Allah'a kavuşmayı dilerse, Allah da ona kavuşmayı diler ve her kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse, Allah da ona kavuşmayı hoş görmez deyince, Hazreti Ayşe veya diğer hanımlarından biri Allah Resulüne, "Ya Resulallah, bizler elbette ölümden hoşlanmayız," demişti. Onun bu endişesi üzerine Allah Resulü, "Bu sizin anladığınız manada değildir," demiş ve sözlerine şöyle açıklık getirmiştir. Mü'mine ölüm gelince Allah'ın hoşnutluğu ve ikramı kendisine müjdelenir. Bu müjde üzerine artık mü'mine ölümden daha sevimli bir şey olamaz. O anda mü'min Allah'a kavuşmayı, Allah da mü'min kuluna kavuşmayı ister. Kafire ölüm geldiğinde ise Allah'ın azabı ve cezası kendisine bildirilir. O anda kafire ölümden daha fena gelen bir hal olamaz. O anda kafir Allah'a kavuşmaktan, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.

Ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla Mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkım. Duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadece Yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun. Zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş, meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

0: Bir günde Damdam bin Katade isimli siyahi olmayan bir bedevi peygamberimize gelip, "Ya Resulallah, benim siyah tenli bir çocuğum oldu, karımdan şüpheleniyorum," dedi. Resulullah onun endişesini gidermek için kıyas yoluyla aklını kullanmasını sağlamak amacıyla şöyle bir soru yöneltti. "Senin develerin var mı?" Bedevi, "Evet var," deyince, "O develerin renkleri nasıl?" diye ekledi. Bedevi, "Kızıl," diye cevap verdi. Resulullah, "Bunların içlerinde beyazı siyaha çalan boz deve de var mı?" diye sormaya devam ettiğinde, Bedevi, "Evet var," diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, "O boz renk nereden oldu?" diye sorarak adamın düşünmesini istedi. Bedevi, "Belki soyunun bir damarı çekmiştir," dedi. Resulullah da, "Senin bu oğlun da belki eski bir soy köküne çekmiştir," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İşte Kabe göründü.
2: Hamdolsun. Ömrümün son demlerinde bir kere daha Allah'ın evine gelmek nasip oldu.
1: Elhamdülillah. Bu sefer sevincin iki kat olmalı. Resulullah'la tanışacaksın.
2: Bu büyük şeref için ne kadar şükretsem azdır.
1: Ey Allah'ın Resulü. Söz verdiğimiz gibi buradayız. 75 kişiyiz. Sana bağlılığımızı arz etmeye geldik. Bizim yurdumuzun senin yurdun olduğunu söylemeye ve seni rahat edebileceğin bir yere götürmeye geldik.
3: Bundan sonra kanlarımız senin kanınla, ellerimiz de senin elinledir. Çoluk çocuğumuzu, eşlerimizi nasıl koruyorsak seni de öyle koruyacağız. Eğer bu sözümüzü bozarsak sözünü tutmayan bedbaht insanlardan oluruz. Ya Resulallah, biz sözümüze sadığız. Allah da yardımcımızdır.
1: Uzat elini ya Resulallah. Seni hakla gönderene yemin olsun ki ailemizi koruduğumuz gibi seni koruyacağımıza dair söz veriyoruz. Yemin ederim ki biz savaş yiğitleriyiz.
4: Ya Resulallah, bizim yaşadığımız yerde Yahudilerle aramızda bir antlaşma vardı. Bu biatla o anlaşmayı kesip atmış oluyoruz. Allah seni muzaffer kıldıktan sonra kavmine Mekke'ye döner de bizi yalnız bırakırsan halimiz nice olur?
5: Ya Resulallah, Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak üzere sana biat ediyorum.
6: İkinci Akabe biatı olarak tarihe geçen bu hadise, İslam tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bu biat, hicretin habercisiydi.
0: 26. Bölüm.
6: İkinci Akabe biatı gerçekleşmişti. Yesrib'den gelen 75 Müslüman, peygamberimize bağlılık yemini etmiş, onu her türlü kötülükten koruyacaklarına söz vermişlerdi. Mekke'de artık yaşama ümidi kalmayan Müslümanlar için yeni bir yaşam alanı oluşmuştu. Resulullah bu gruptan 12 temsilci seçilmesini istedi. Hazreçliler 9, Efsliler 3 temsilci çıkardılar. Temsilciler temsil ettikleri toplulukla konuşup onlara yaptıkları biatin önemini anlatacaklardı. Peygamberimizin henüz Müslüman olmayan amcası Abbas, yeğeni için endişeleniyordu. Bu sebeple yeni Müslümanları son kez uyarma ihtiyacı duydu.
7: Ey Evs ve Hazreçliler! Bu zata hangi yolda biat ettiğinizi iyice anladınız mı? Ona canlarınız pahasına sahip çıkmaya söz verdiniz. Eğer onu bir felaket dolayısıyla mallarınız azaldığı, eşrafınız öldürüldüğü zaman düşmanın eline bırakacaksanız, bu işten şimdi vazgeçin. Çünkü bu sözden dönmek hem dünya hem ahiret rezilliğine sebep olur. Yok eğer her türlü felakete rağmen sözünüzün arkasında duracaksanız, bu dünyada da ahirette de hayırlıdır.
8: Mallarımız bu uğurda tükenip gitse de, kabilemizin büyükleri bu yolda öldürülse de, biz onu koruyacağız. Bu şeref sözümüz.
9: Evet, doğru.
10: Resulullah bunun karşılığında bize Allah'ın hoşnutluğuyla cenneti vaat etti. Buna razıyız.
6: Evet, razıyız. Bu sözlerden sonra artık dağılmaları gerekiyordu. Gün aydınlanmadan herkes yerlerine dönmeliydi. Resulullah'tan ayrılmak istemeyen ve onun sıkıntı çekmesine dayanamayan bu samimi Müslümanlar şöyle bir teklifte bulundular.
11: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederiz ki istediğin takdirde yarın sabah Mekke'de sana eziyet eden insanların üzerine kılıçlarımızla yürüyebiliriz. Doğru. Yeter ki emret.
6: Peygamberimiz, bize henüz bu şekilde davranmamız emrolunmadı. Siz yerlerinize dönünüz buyurdu. Medineli Müslümanlar çadırlarına dönerek sabahladılar. Fakat bu hadiseden Mekkeli müşriklerin haberi olmuştu. Yesrib'den gelen grup oldukça kalabalıktı. Bunların içinde Müslüman olanlar niyetlerini gizli tutmuşlardı. Gece vakti görüşme yapılıp dönüldüğü için de Müslüman olmayanlar biatten habersizlerdi. Ertesi gün söylentiler yayıldığında Kureyş ileri gelenleri Yesriplileri sıkıştırmaya başladılar.
12: Bize ulaşan haberlere göre siz adamımıza gelmiş, bizimle savaşmak pahasına onu koruyacağınıza yemin etmişsiniz. Vallahi en son isteyeceğimiz şey Arap kabileleri arasında sizinle savaşa girmektir.
6: Durumdan haberi olmayan Yesripliler böyle bir şey olmadığını söylediler. Müşrikler ikna olmamıştı. Yesrib'in liderliğine soyunan Abdullah bin Übey'in yanına gittiler ve ona da aynı şeyi söylediler. Abdullah bir süre düşünüp taşındıktan sonra şöyle dedi.
13: Bu büyük bir iştir. Böyle bir şey olsaydı bana danışırlardı. Biliyorsun Yesrib'in lideri olup Evs ve Hazreci bir araya getirmeme az kaldı. Buna hürmet ederler. Beni çiğneyip böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
6: Abdullah bin Übey ile Mekke eşrafının arasından su sızmazdı. Onun sözüne inandılar. Ancak hala şüphe ettikleri şeyler vardı. Köşeye sıkıştırdıkları Sa'd bin Ubade'nin Müslüman olduğunu öğrendiklerinde onu devesine bağlayarak işkence etmeye başladılar.
12: Demek Muhammed'in dinindensin. Senin derdin ne be adam? Bizim topraklarımıza gelip azgınlarımıza nasıl destek olursun?
14: Dur! Rabbim Allah'tır dediğim için mi bana böyle yapıyorsunuz?
15: Ne oluyor? Ne yapıyorlar adama yine? Kollarından devesine bağlamışlar, saçını çekerek eziyet ediyorlar. Tanıdığı kimse yok mu onu?

0: bu durumdan kurtaracak acaba? Bana bak. Seni bu durumdan kurtaracak kimse yok mu? Daha önceden tanıdığın bir Kureyşli falan.
1: Var. Zamanında Cübeyr bin Mut'im'i Yesrib'de kendisine haksızlık etmek isteyenlerden korumuştum.
0: Bu adamı bulalım. Aranızda geçeni hatırlat ve himayesine sığın. Yoksa seni bırakmazlar. Ben gidip senin için onu bulayım.

0: Hazreç'ten bir adamı Ebtah'ta dövüyorlar. Aranızdan biriyle olan hukukundan bahsederek sizi yardıma çağırıyor.
1: Kimmiş o?
0: Sa'd bin Ubade. Sizinle tanışıyormuş.
1: Doğru söylüyor. Biz tüccarken yardımımıza koşmuş, bizi himaye etmişti. Gidip ellerinden kurtaralım onu. Hadi yürüyün.
2: Cübeyr ve yanındakilerin müdahalesiyle Sa'd kurtuldu. Artık Mekke'deki Müslümanların bir planları olduğu ortaya çıkmıştı. Müşrikler Müslümanlar üzerindeki baskı ve tehditlerini artırdılar. Peygamberimiz inananlara Allah'ın izniyle hicret edebileceklerini söyledi ve şöyle dedi: Allah sizin hicret edeceğiniz yerin iki kara taşlık arasında hurmalıklarla dolu bir şehir, Yesrib olduğunu bana göstermiştir. Mekke'den çıkıp gitmek isteyen oraya gitsin ve oradaki Müslüman kardeşleriyle birleşsin. Yüce Allah onları size kardeş yaptı ve Medine'yi size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt kıldı. Bunun üzerine Mekke'deki Müslümanlar bölük bölük hicret etmeye başladılar. Bu zorlu bir yolculuktu.
3: Çocuklar hazır mı? Gün aydınlanmadan çıkmamız lazım.
4: Hazır, hazır. Biraz dinlensinler diye erkenden uyuttum. Ne yapacağız? Bilmediğimiz bir yerde nasıl yaşayacağız?
3: Burada yaşam alanı bırakmadılar ki bize. Kalsak ne olacak?
4: Haklısın, haklısın. Yapmadıkları eziyet kalmadı.
3: Hem peygamberimizin tavsiyesi bu. Orada bizi bekleyen mümin kardeşlerimiz var. Düşünsene, Müslüman olduğumuz için hiçbir engellemeyle karşılaşmayacağız. Rahatça namaz kılıp peygamberimizi rahatlıkla görebileceğiz.
4: Evet, o dediğine göre vardır bir hikmeti. Dediklerini düşününce rahatlıyorum. Ama yanımıza eşyalarımızı alamıyoruz. Çoluk çocuk bu yolculuğa nasıl dayanacaklar diye düşünmeden edemiyorum. Neyse, Allah kerimdir. Rızkımızı veren o, bizi koruyacak da o.
3: Ha şöyle, bak hepimiz orada toplanacağız. Sonra peygamberimiz de bize katılacak. Acılı günler artık bitiyor.
4: İnşallah. Hadi, hadi yardım et de şunları develere yükleyelim.
3: Hadi, hadi bakalım. Bismillah.
2: Mekkeli Müslümanlar evlerini kapatıp hiç bilmedikleri bir diyarda yaşamak üzere yola çıkıyorlardı. Bunların çoğu sessiz, sakin, kimseye sezdirmeden göç ediyordu. Mekkeliler her sabah terk edilmiş bir ev daha buluyorlardı. Aralarından bazıları bu duruma üzülecek olsa bile diğerleri üzülecek bir şey olmadığını, bunu hak ettiklerini fısıldıyordu kulaklarına. Tabii her hicret sessiz değildi. Hazreti Ömer, arkadaşları Ayyaş bin Rebiya ve Hişam bin As'la birlikte hicret etmeye karar verdi. Mekke'nin 10 kilometre ilerisinde bir buluşma yeri tespit ettiler. Şehirden çıkmadan evvel Hazreti Ömer kılıcını kuşandı, yayını, oklarını ve mızrağını alıp Kabe'nin yanına gitti. Beytullah'ı tavaf ettikten sonra iki rekat namaz kıldı ve orada bulunanlara şöyle seslendi:
5: Dinleyin! Ömer bin Hattab bugün topraklarını terk edip Yesrib'e gidiyor. Çocuklarını yetim, eşlerini dul bırakmak isteyen varsa gelsin ve mani olsun.
6: Şuna gönül gösterecek biri yok mu?
7: Hangimiz Ömer'in karşısında durmaya cesaret edebilir ki?
8: Haddini bildirmek istiyorsan sen denesene.
2: Kimse Hazreti Ömer'e mani olmaya cesaret edemedi. Müslümanlara yaşam imkanı vermedikleri gibi onların hicretine de izin vermiyorlardı. Hicret ederken yakaladıklarını ya hapsediyorlar ya da çeşitli işkencelerle yolundan döndürüyorlardı. Hazreti Ömer'in

0: birlikte hicret edeceği Ayyaş da Ebu Cehil'in üvey kardeşiydi. Onu geri çevirmek isteyen Ebu Cehil bir plan yaptı.
1: Arkamızdan birileri yaklaşıyor.
2: Demek davetimi kabul edenler oldu. Gelsinler bakalım.
1: Gelenler Ebu Cehil ile kardeşi Haris bin Hişam.
3: Ne istiyorlar?
2: Tabii ki seni. Gitmene engel olmak istiyorlar. Sakın onlara aldanma.
4: Kötü bir niyetimiz yok. Ayyaş'a bir haberimiz var.
2: Ne diyecekseniz söyleyin.
4: Ayyaş, annenin hali perişan. Sen gittiğinden beri ağzına bir lokma koymuyor. Sen dönmedikçe de saçlarını taramamaya ve gölgelenmemeye yemin etti.
2: Ey Ayyaş, vallahi seni kandırmak istiyorlar. Bu onların bahanesi. Annen sıcaktan bunaldığında gölgelenir, bitlendiğinde de saçlarını taramak zorunda kalır. Sakın buna kanma.
0: Ayyaş söylenenlerden etkilenmişti. Annesinin kötü durumda olduğunu düşünüyor, ona yardım etmesi gerektiğine inanıyordu. Hazreti Ömer ona engel olmaya çalıştı.
2: Ayyaş, gitme.
3: Gitmezsem içim rahat etmeyecek.
2: Seni alıkoymak için yapıyorlar. Ama sen buna inanıyorsun. Bari şu devemi al. Onun üzerinden inme. Eğer seni şüphelendirecek bir davranışta bulunurlarsa onunla kaçarsın. Ben bunlara hiç güvenmiyorum.
0: Ayyaş, Ebu Cehil ve kardeşi Haris ile birlikte Mekke yolunu tuttu. Hazreti Ömer'in şüphelendiği gibi belli bir süre sonra Ayyaş'ı pusuya düşürerek bağladılar ve Mekke'ye getirdiler. Ebu Cehil bir yandan Ayyaş'ın sırtına sopa vururken bir yandan da şöyle bağırıyordu.
4: Ey Mekkeliler, beni izleyin. Siz de akılsız ve cahil olanlarınıza bizim yaptığımız gibi yapın ki akılları başlarına gelsin.
0: İslam tarihinde bir dönüm noktası olan hicret böylece başlamış oldu. İnsanlar gizlice ya da çeşitli antlaşmalarla büyük fedakarlıklar yaparak memleketlerini terk ediyorlardı. Bu zahmet kısa bir süre içerisinde rahmete dönüşecek, İslam insanlar arasında hızla yayılacaktı.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.

Ebul Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı, atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O, savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda, ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir. İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette iki arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır. Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin.

Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah faiz yiyenler

Kere, canlı resmi, heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta, miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defa da peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emri alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir deyin buyurdu.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.

Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar. Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş onadır buyururdu.

0: Hüsnü Hal.
1: Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta,

0: kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.
1: Hazreti Peygamber, hiçbir erkek yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Hiçbir kadın da beraberinde mahremi, kendisine nikah düşmeyen yakını bulunmaksızın sakın yolculuk etmesin buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, ''Ya Resulallah, ben şöyle bir gazveye katılacaktım. Eşim de hac yapmak üzere yola çıkmaya niyetlendi. Bu durumda ne yapayım?'' deyince Peygamberimiz, ''Sen de eşinle beraber hacca git'' şeklinde cevap vermişti.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allahümme ec'al fi nuhurihim ve ne'uzu bike min şururihim. Allah'ım onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi. Allah'ım alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı dedim. Hayır, öyle yapma buyurdu. Yarısını vasiyet edeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır dedi. Ya Resulallah, malımın 1/3'ünü vasiyet edeyim mi dedim. Evet, 1/3 yeterlidir. Hatta 1/3 bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, ashab seninle Medine'ye dönerken ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum. Resul-i Ekrem, Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi, ashabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı.

Amr bin Şuayb'ın radıyallahu an babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bereket yemeğin ortasına iner, siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kayıp bir hayvanı doyurmadan sürüsüne katan, gerçekte kendisi yolunu kaybetmiştir.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Rahmet elçisi Allah'ı zikrederken özlü ve mana bakımından kapsamlı lafızlar seçer ve Rabbine bunlarla seslenirdi. Ayrıca o hikmet dolu bu zikir ifadelerini ashabına da öğretirdi. Hazreti Peygamber bir sohbetinde kendisinin ve önceki bütün nebilerin dile getirdikleri arasında en değerli sözün La ilahe illallahu vahdehu la şerikele, Allah'tan başka ilah yoktur, o yalnızdır, tektir, onun hiçbir şekilde ortağı yoktur cümlesi olduğunu söylemişti. En duru ve en doğru kelimeler, en kapsamlı ve en latif ifadeler onun dilinden dökülür, ashabının kalbine yerleşir ve orada yeşerirdi. Sonra tatlı ve hoş kokulu bir meyvenin ağızlarda bıraktığı gibi bir tat bırakır ve o lezzete doyamayan diller tarafından muhabbetle zikredilirdi. Yine öyle zamanlardan biriydi. Allah'ın Resulü sabah namazını kılıyordu. O esnada eşi Hazreti Cüveyriye validemiz de oradaydı. Kutlu Nebi namazını kıldıktan sonra evden ayrıldı. Hazreti Cüveyriye oturmuş ibadetle meşgul oluyordu. Resulullah kuşluk vaktinden sonra geri döndü. Döndüğünde Hazreti Cüveyriye validemizi olduğu yerden hiç ayrılmamış bir halde buldu.
1: Sabah namazı için uyanmıştım. Kalktım, abdest aldım ve namaz için hazırlandım. Yüksekteki küçük bir pencereden hafif bir esinti hissettim. Çatıdaki hurma dallarının hışırtısını duydum. Odamın içi tertemiz havayla dolmuştu. Temiz havayı iyice ciğerlerime çektim. Sonra Allah Resulüne ilişti gözlerim. Namazını kılıyordu. Ben de namaza durdum. Namazımı bitirdim ve Yüce Allah'ı zikretmeye başladım. Sonra Allah Resulü'nün namazını bitirip yerinden kalktığını gördüm. Adımlarının sesini duyuyordum. Yanımdan sakince geçip gitti. Dışarı çıktı. O gittikten sonra yapmakta olduğum şeye Allah'ı zikretmeye devam ettim. Hiç yerimden kalkmamıştım. Vakit ilerlemiş, güneş bir mızrak boyunu geçmişti. Kuşluk vakti sonrasıydı. Kapının açıldığını duydum. Sakin adımlarının sesini işittim. İçime huzur kapladı. Allah'ın Resulü geri dönmüştü. Ben

0: rahmet elçisi, ibadet etmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemize bu kıymetli zikri öğretmiş ve Allah katındaki değerini anlatmıştı. Allah'ı zikretmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemiz bu sözleri öğrenmekle çok mutlu oldu. Vakti ve dili bu zikirle bereketlenerek gönlü ve ömrü nur oldu.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur. Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima menahte ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez derdi.

Peygamber Efendimizle kıyamet günü alimlerin önünde yürüyeceğini söyleyerek ilmi kişiliğini övdüğü genç sahabisi Muaz bin Cebel arasında, Muaz'ın Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin? Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim. O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan, Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim. Resulullah'ın sünnetinde de yoksa, kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun buyurmuştu.

Gerçek mi? Belki evet. Ama amaç belli. Ne pahasına olursa olsun satmak. Bir ürünü 10 liraya alıp 100 liraya satmak normalleşti. Kâr etmek değil mesele. Mesele en çok kârı nasıl ederim? Karşı tarafın bilgisizliğinden, acil ihtiyacından, çaresizliğinden nasıl faydalanırım? İşte bugünün yaygın ticaret dili bu. Peki hep böyle miydi ticaret? Şimdi zamanı biraz geriye saralım. Terazisi şaşmayan, dili yalan söylemeyen, malına haram bulaştırmayan, alemlere rahmet Hazreti Muhammed'den öğrenelim ticaret ahlakını. Acaba o nasıl ticaret yapardı? Şimdi gözlerimizi kapatalım. Bir an kalabalığın, betonun, gürültünün arasından çıkalım. Bizi yoran, uzaklaştıran, unutturan her şeyi geride bırakalım. Ve yavaşça yürüyelim zamanın izinden. Adım adım. Sade sokaklara, toprak evlere, açık kapılara. Gönüllerin birbirine açık olduğu bir zamana. Asr-ı saadete, yani saadetin çağına. Güvenin ve ahlakın yüce temsilcisi olan Resul-i Ekrem, ticaretle meşgul olanlara bir gün seslenir. Ey tüccar topluluğu diye hitap eder. Sesini duyanlar başlarını kaldırır. Gözlerini ona çevirirler. Ve o merhamet dolu ses şöyle der. Allah'tan korkan, iyilik yapan ve dürüst davrananlar hariç, tüccarlar kıyamet günü günahkarlar olarak diriltilecektir. Çünkü ticaret yalnızca kazanç kapısı değil, vicdanın, samimiyetin ve kul hakkına gösterilen özenin sınandığı bir meydandır. Yine bir gün pazarda dolaşırken bir satıcının buğday çuvalına yaklaşır. Elini buğday yığınının içine daldırır. Alt tarafı ıslaktır. Bu nedir diye sorar. Satıcı yağmurdan ıslandı ya Resulallah der. Cevap kısa ama sarsıcıdır. Bizi aldatan bizden değildir. Onun nazarında dürüstlük kazançtan, etiketlerden, pazarlıklardan daha önce gelir. Zira kazancın bereketi doğru sözle gelir. Efendimiz bir başka sefer şöyle buyurur. Alışveriş yapanlar ayrılmadıkları sürece serbesttirler. Eğer dürüst davranır, kusurları açıklarlarsa alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse o alışverişin bereketi gider. Bugünün pazarlama stratejileri değil mi bu? Bu hakikatin ta kendisi. Ahlak peygamberi sadece sözleriyle değil, fiilleriyle de öğretti ticareti. Satarken, satın alırken ya da alacağını talep ederken nasıl davranmalı? O şöyle der. Satarken, satın alırken, alacağını talep ederken hoşgörülü olan kişiye Allah rahmetiyle muamele eder. Çünkü ona göre kazanç sadece elde edilen para değil, bir gülümseme, bir kolaylık, bir hakkı gözetmek de kazançtır. İslam sadece kar zarar hesabı değil, kalp terazisini de koyar önümüze. Bu terazinin ayarını en iyi Efendimiz yapmıştır. Bir kadın sahabi, yaşlı ve tecrübeli bir tüccar olan Ümmü Beni Enmar, pazarlıkta uyguladığı bir yöntemi sormak için gelir ona. Alışverişte önce düşük teklif verip, sonra yavaş yavaş arttırdığını, aynı şekilde yüksekten başlayıp aşağıya inerek satış yaptığını anlatır. Rahmet peygamberi cevap verir. Kayle, böyle yapma. Bir malı almak istediğinde sana verilse de verilmese de gerçek düşündüğün fiyatı söyle. Bu sözler pazarda güvenin, dükkanda dürüstlüğün temelidir aslında. Çarşıda hile değil, ahlak dolaşmalıydı. Mekke panayırlarında, Medine çarşılarında, Şam kervan yollarında bu düsturla ticaret yapıldı. Hatırlayalım, Efendimiz risalet görevinden önce de ticaretle meşguldü. Hazreti Hatice'nin kervanlarıyla Şam'a gitmiş, ticaretini güvenle yapmıştı. Müşrikler bile onun alışverişteki dürüstlüğünü inkar edemezdi. Bu adam yalan söylemez diyorlardı. Çünkü o her tartışta fazla verir, her sözünde doğruyu söylerdi. Öyle ki bir gün şöyle buyurur. Tarttığınızda fazla verin. Yani kazancınızdan değil, vicdanınızdan verin. Tartıda değil, terazide kazanın.

0: Onun arkadaşları da bu yoldan yürüdü. Hicretin ardından Medine'de yeni bir hayata başlayan Abdurrahman bin Avf, kendisine yardım edilmek istendiğinde şöyle dedi: "Bana çarşının yolunu gösterin. Zira ticaret sadece zenginlik için değil, özgürlük ve izzet için de bir yoldu." Peygamber Efendimizin yakın dostu Ebu Bekir bile onun yanından ayrılmak istememesine rağmen ticaret yolculuğuna çıktı. Çünkü Allah Resulü ticareti severdi. Helali kazanmayı, emeğin değerini bilirdi. Sahabeler onun izinden gitti. Şam'a, Yemen'e, hatta Afrika kıyılarına kadar gittiler. Sadece mallarını değil, güzel ahlaklarını da götürdüler. İşte böyleydi onun ticaret anlayışı. Dürüst, açık, güvenilir. Sözünde duran, ölçüsünü tartısını sağlam tutan, fiyatı değil, insanı önceleyen. Bugün bizden istenen de bu değil mi? Sadece satmak değil, kazandığımız kadar nasıl kazandığımıza da bakmak. Zamanın ötesinden döndük geldik bugüne. Toprak sokaklardan beton caddelere. Bundan yüzyıllar önce bir çarşının ortasında öğrendik ticaretin ne olduğunu. Bugün buradayız, aynı yoldan yürüyenler olarak. Bugün bizler Peygamberimizin dürüstlük ve iyilikle ördüğü yolda yürüyenleriz. Biliyoruz ki ticaret sadece kazanç değil, güven ve samimiyetle olur. Küçük bir tebessüm, içten bir söz, her alışverişte bereket getirir. Ve Allah'ın razı olduğu ticaret, kalpleri ferahlatan kazançtır. O yüzden dürüst olalım, kolaylık gösterelim, doğru söyleyelim. Çünkü gerçek kazanç, vicdan huzurudur. Hasılı unutmayalım. Alan razı, satan razı. Peki ya Allah razı mı?
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım, geleceğim için hayırlıysa bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi istediği şeyi söyler. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah zariftir, rıfk sahibidir ve her işte zarif, yumuşak davranılmasını sever. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur. Ebu Abdullah Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir askeri seferde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Resulullah, Medine'de kalan öyle kişiler var ki gittiğimiz her yerde ve geçtiğimiz her vadide niyetleri sayesinde sizinle beraberdirler. Onları orduya katılmaktan hastalıkları alıkoydu buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebarekellezi biyedihil mülk suresidir buyurmuştur.

İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında, bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi. Diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu.

0: Rifa'a bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zübeyir bin Adi anlatıyor. Enes bin Malik radıyallahu anh'a geldik ve Haccaç'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem

Adba adlı devesi yarışlarda geçilemezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur," dedi.

Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde, "Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim." sözlerini söylerdi. Birisi, "Ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir." buyurdu.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: bir konuda seni tasdik ettiği, sana inandığı halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır. Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebu'l-Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi.

0: Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur. Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdih. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: لَاَنْ اَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ
0: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radiyallahu anha anlatıyor. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları içerisinde Hatice radiyallahu anha'yı kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmazdım. Oysa onu hiç görmemiştim. Fakat Peygamber onun adını çok anardı. Çok vakit bir koyun kestiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen ona sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yokmuş derdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o şöyle şöyleydi diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra, üstelik o çocuklarımın da annesi derdi.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberle birlikte sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeydik. Bu sırada deve

Devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazla binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu.

Ebu Cürey el-Hüceymi'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleykesselam ya Resulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Zira aleykesselam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu.

Abdullah bin Kinane'nin oğlu Hişam bin İshak'ın naklettiğine göre babası şöyle demiştir. Medine valisi Velid bin Ukbe beni Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duası hakkında bilgi edinmem için İbni Abbas'a göndermişti. Ona gittim, bana şunları anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gösterişsiz kıyafetler içinde mütevazı ve yalvarır bir tavırla yağmur duasına çıktı. Namaz kılınan geniş alana geldi. Sizin yaptığınız bu hutbe gibi bir hutbe irad etmedi. Ancak aralık vermeksizin dua, yakarış ve tekbire devam etti. Sonra bayramda kıldırdığı gibi iki rekat namaz kıldırdı.

Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı, burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Gıybet nedir bilir misiniz?" diye sordu. Ashab "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dediler. "Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir." diye tarif etti. "Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin?" denilmesi üzerine, "Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira atmış olursun." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir." Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bana sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi?" dedi. Ben "Evet ya Resulallah" dedim. "La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir. Sözüdür." buyurdu. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez." Ebu Talha Zeyd bin Sehl'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve "Siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının." dedi. Biz de "Sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz" deyince, "Madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır." buyurdu.

0: Sakif kabilesinden Evs bin Huzeyfe radıyallahu an arkadaşlarıyla birlikte Medine'de peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem misafir oldukları günleri şöyle anlatır. Allah Resulü yatsı namazından sonra yanımıza gelir ve bize Mekke'de çektiği sıkıntıları anlatırdı. Der ve şöyle devam eder. Bir gece yanımıza biraz geç geldi. Yanımıza gelmekte gecikmenizin sebebi nedir ya Resulallah? Deyince, Kur'an'da her gün okuduğum kadarını hizbimi bitirmeden çıkmak istemedim, buyurdu. Sabah olunca bu konuyu sahabilere sorduk. Onlar, biz Kur'an'ı 3 sure, 5 sure, 7 sure, 9 sure, 11 sure, 13 sure şeklinde hiziplere, bölümlere ayırıyoruz. Mufassal surelerin hizbi de Kaf suresinden başlayıp sonuna kadardır, dediler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmayı sevdiği bir işi ondan görerek halk da yapar ve neticede kendilerine farz olunur endişesiyle terk ederdi. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.''

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Serinlikte kılınan iki namazı, sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz camiye girdiğinde Allah'ım bana rahmetinin kapılarını aç desin. Oradan çıktığındaysa Allah'ım ben senden senin lütfunu istiyorum desin.

Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyazlar bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü.

0: Peygamberimiz ve Hayat. Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Hadislerle onu anlamak.
1: Besmele, hamd ve salavat. Her güzelliğin anahtarı.

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ı anarak besmele ile başlanmayan her önemli söz veya iş bereketsizdir. Cabir bin Abdullah'ın rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Eve girdiğin zaman besmele çekerek kapını kapa. Çünkü şeytan besmele ile kapanan bir kapıyı açamaz. Besmele çekerek lambanı söndür. Besmele çekerek eline koyacağın bir tahta parçasıyla da olsa kabın ağzını ört. Yine besmele çekerek su kabının ağzını da ört. Bera'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber yatağına yattığında Allahümme bismike ahya ve bismike emut. Allah'ım senin isminle yaşar, senin isminle ölürüm buyurur. Uykudan uyandığında da Elhamdülillahillezî ahyâna bâdemâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Canlarımızı aldıktan sonra bizi dirilten Allah'a hamdolsun. Diriltmek yalnız O'na mahsustur buyururdu. İbni Ömer'in naklettiğine göre cenaze kabre konurken Hazreti Peygamber şöyle derdi. Bismillahi ve ala milleti Rasulillah. Allah'ın adıyla ve Resulullah'ın dini üzere cenazeyi kabre koyuyoruz. Enes'ten nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah'ın verdiği nimet karşısında kulun elhamdülillah diyerek hamd etmesi o nimetten daha değerlidir. Hazreti Aişe şöyle demiştir. Allah Resulü hoşuna giden bir şeyi gördüğünde hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır der, hoşuna gitmeyen bir şeyi gördüğünde ise her halükarda Allah'a hamdolsun derdi. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah Teala kulunun bir şey yedikten sonra hamd etmesinden veya bir şey içtikten sonra hamd etmesinden hoşnut olur. Ebu Malik el-Eş'ari'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah mizanı doldurur. Sübhanallah ve elhamdülillah göklerle yer arasını doldururlar. Ka'b bin Ucre anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik. Peki sana nasıl salavat getireceğiz dedik. Allah Resulü de şöyle buyurdu. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övgüye layık ve şanı en yüce olansın. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şanı en yüce olansın deyin. Abdullah bin Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavat getirendir. Ali bin Ebi Talib'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Cimri yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen kimsedir. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Benim kabrimi de bayram yeri haline getirmeyin. Bana salavat getirin. Çünkü nerede olursanız olun, salavatınız bana ulaşır. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur.
Bana bir kez salavat getirene Allah da 10 kez rahmet eyler.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.
1: Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae illa şifaüke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, derdi.
0: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض.
1: أبو مالك الأشعري رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın en sevdiği namaz Davud'un aleyhisselam namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç da Davud'un aleyhisselam orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uyku ile geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.

0: Peygamberimiz Enes bin Malik ile sahabi Zeyd bin Erkam'ı ziyaret eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden şikayet etmekte olan Zeyd'e, "Gözlerine bir şey olursa ne yaparsın?" diye sorar. Zeyd, karşılığını Allah'tan umarak "Sabrederim" cevabını verir. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, böyle davrandığı takdirde günahsız olarak Rabbine kavuşacağını Zeyd'e müjdeler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه.
3: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir. Müslim'in diğer bir rivayeti de: Rüyası en doğru olanlarınız, en doğru konuşanlarınızdır şeklindedir.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وفي رواية: وضلع الدين وغلبت الرجال.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bir rivayette ise borç altında kalmaktan ve insanların galeyanından sana sığınırım buyurulmuştur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بيده عصا، فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله ما دريت به. فأمر به فأخرج، فجاءه جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
1: Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine, "Ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi?" diye sordu. Ben de, "Vallahi bilmiyorum." dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben, "Geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin." deyince Cebrail aleyhisselam, "Evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz."

0: gelmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Alim sahabi Abdullah bin Mesud anlatıyor. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çevresindekilere hanginiz varisinin malını kendi malından daha çok sever diye sordu. Oradakiler aramızda kendi malını varisininkinden daha çok sevmeyen kimse yoktur dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Şunu iyi bilin ki aranızda varisinin malı kendi malından daha çok hoşuna giden hiç kimse yoktur. Çünkü senin malın sadaka vererek, hayır yaparak önceden ahirete gönderdiğindir. Varisinin malıysa öldükten sonra geride bıraktıklarındır.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا.
1: İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir, bu dışarı uzanan da emelidir, şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir, bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar, o da olmazsa bir başkası gelir.

0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
1: Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا.
1: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.
0: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي.
1: عمران بن حسين'dan رضي الله عنه şöyle rivayet edilmiştir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Hüseyin'e dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti: Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.

0: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler buyurmuştur.

0: Bera bin Azib anlatıyor. Kötü malı hayır olarak vermeye kalkışmayın ayeti biz Ensar topluluğu hakkında nazil oldu. Bizim hurma bahçelerimiz vardı. Herkes hurmalarının azlığı veya çokluğu nispetinde bir veya iki hurma dalı getirir, mescide asardı. Suf ehlinin yiyecek bir şeyi olmazdı. Onlar acıktıklarında ellerine aldıkları sopalarla asılı dallardaki ham ve olgunlaşmış hurmaları düşürüp yerlerdi. Hayra pek rağbet etmeyen insanlar da vardı. Onların astıkları dallar kırıktı ve hurmaları da kötüydü. Bunun üzerine Yüce Allah, "Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır olarak vermeye kalkışmayın" ayetini indirdi. Bera diyor ki, "Sizden birine verdiği şeyin bir benzeri verilmiş olsa onu gözünü yumarak ve utanarak alırdı" dediler. Bera diyor ki, "Bundan sonra biz elimizde bulunan ürünlerin iyilerinden getirmeye başladık."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki, "Ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz?" Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan haçtır" buyurdu.
2: وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
3: أبو الأسقع واثلة بن أسقع radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.

0: وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار.
1: أم حبيبة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: öğle namazından önce ve sonra 4'er rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder.

0: وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فحي هلا.
1: Asıl adı Abdullah veya Amr bin Kays olan İbni Ümmü Mektum diye bilinen Peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre o Resulullah'a "Ya Resulallah, Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan, akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayya alas salah, hayya alel felahı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel." buyurdu.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allahümme ufirli ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma esraftü ve ma ente alemü bihi minni entel mukaddimu ve entel muahhir la ilahe illa ente. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
0: وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ.
1: Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır, gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.

0: Peygamber Efendimiz Abdullah bin Revaha'yı Müslümanlara ait olan yaş hurmanın miktarını tahmin etmek üzere Hayber'e gönderdiğinde, Yahudiler Müslümanlara daha az pay vermek istemişler ve kadınlarının değerli süs eşyalarından Peygamberimizin memuruna takdim ederek, "Bu senin, bizim işimizi zorlaştırma ve bizim lehimize davran," demişlerdir. Ancak Abdullah bin Revaha, "Ey Yahudi topluluğu, Allah'a yemin ederim ki siz benim gözümde Allah'ın yarattıkları arasında en hoşlanmadığım kimselersiniz. Ama bu beni size karşı haksızlık yapmaya sevk etmeyecektir. Bana vermek istediğiniz rüşvete gelince, o kesin olarak bize haramdır. Biz onu yemeyiz," demiştir. Bunun üzerine onlar da, "Yer ve gökler işte böylece ayakta durur," diyerek aslında onun davranışının doğru olduğunu itiraf etmişlerdir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا
3: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi

aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين. وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir: Allah yolunda şehit olmak borç dışındaki bütün günahlara kefaret olur.

0: وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.
1: أم عطية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.
0: وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني، وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد.
1: حضرت علي'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Diğer bir rivayette ise Allah'ım senden beni doğru yola iletmeni ve beni doğru kılmanı dilerim diye dua et buyurdu.
0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة.
1: حضرت عمر رضي الله عنه şöyle demiştir: رسول الله صلى الله عليه وسلم ipek elbiseyi ancak nasibi olmayanlar giyer dediğini işittim. Buhari'nin bir rivayetinde ahiretten nasibi olmayanlar şeklinde verilmiştir.

0: وعن أبي سرواعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
1: Ebu Sirva'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.

0: Hazreti Peygamber'e 10 yıl hizmet eden genç sahabilerden Enes bin Malik onun hoşgörüsüne dair bir anısını şöyle anlatır. Allah Resulü insanlar içerisinde ahlakı en güzel olanıydı. Bir gün beni bir iş için gönderdi. Ben Allah'a yemin olsun ki gitmem dedim. Oysa içimde Resulullah'ın emrettiği işe gitme niyeti vardı. Derken bu iş için yola koyuldum, sokakta oynayan çocuklara rastladım ve onlarla birlikte oyuna dalıp işimi unuttum. Bir de baktım ki Allah Resulü arkamdan başımı tutmuş gülümseyerek duruyordu. Bana Enescik sana emrettiğim yere git hadi dedi. Ben de peki ya Resulallah hemen gidiyorum dedim. Enes bin Malik devamında şöyle dedi. Allah'a yemin olsun ki ben kendisine 10 yıl hizmet ettim. Yaptığım bir işten dolayı niye böyle yaptın? Yapmadığım bir işten dolayı da niçin böyle yapmadın dediğini hatırlamıyorum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Şehit yetimi muhaddis bir genç, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. Uhud Harbi'ne katılmak üzere babam beni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürdüğü zaman 13 yaşındaydım. Resulullah'la karşılaştığımızda babam harbe katılmak istediğimi ifade etmek maksadıyla kemikleri kuvvetlidir diyerek sefere katılmam için gerekçeler gösterdiği halde yaşımın küçüklüğü sebebiyle Resulullah kabul etmedi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Uhud gazvesine katılma hususundaki isteğini anlatırken nakleder bu ifadeleri. Asıl ismi Sa'd bin Malik olan Ebu Said, Medine'de İslamiyet'in yayılmaya başladığı sıralarda Müslüman olan bir ailenin evladıydı. Bedir Savaşı'na katılmayı çok arzu etmesine rağmen, yaşının küçüklüğünden dolayı talebi babası tarafından kabul edilmeyen Ebu Said el-Hudri, aynı coşkuyla yer almak istediği ama bu sefer de Resulullah'tan müsaade alamadığı için katılamadığı Uhud Savaşı'nda babasının şehadet şerbetini içmesiyle yetim kalmıştı. Alemler Sultanı Efendimizin, "Kim istemekten sakınırsa Allah o kimseyi iffetli kılar, gözü tok olanı Allah zengin eder. Kim sabretmek isterse Allah ona sabır ihsan eder. Hiç kimseye sabrından daha hayırlı ve daha geniş bir nimet verilmemiştir" ifadelerini işitmesi nedeniyle, babasızlığın getirdiği ekonomik zorlukları tecrübe ettiği bir dönemde, ailesinin ihtiyaçları için dahi yardım talep etmekten geri duran Ebu Said el-Hudri, bundan sonraki halini şöyle anlatır. "Cenab-ı Hak bize rızkımızı gönderdi. İşimiz öyle düzeldi ki Ensar'ın en zenginlerinden olduk. Hendek, Hayber, Huneyn ve Tebük gazalarında, Hudeybiye Antlaşması ve Mekke'nin fethinde Efendimizle birlikte bulunandır o. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman devrinde Medine'de fetva makamında olan, Hazreti Ali devrinde ise Nehrevan seferinde bulunandır o. Hayatında maddi ve manevi cihadın heyecanını birlikte yaşayan, bir taraftan cihat meydanlarında çarpışırken, diğer taraftan Suffe meclisine devam ederek ilim tahsil eden, Medine'de zamanının çoğunu Suffe'de geçirendir o. Resulullah'ın vefatından sonra hadis ve fıkıh ilmiyle meşgul olan, birçok talebe yetiştiren genç sahabilerin en alimidir o. İlim öğrenmek için gayret gösteren öğrencilerini, "Merhaba, Resulullah'ın bize vasiyet ettiği kimseler" ifadeleriyle karşılayan, Hazreti Peygamber'in İslamiyet'i öğrenmek üzere dünyanın dört bir yanından insanların geleceğini haber verdiğini ve ashaba onlara iyi davranmalarını tavsiye ettiğini nakledendir o. İmam ve Medine müftüsü lakaplarıyla anılan, pek çok içtihadı ve fetvası

bazı kaynaklarda yer alandır Ebu Said el-Hudri. Resulullah'ın terbiyesi altında büyüyen, rivayet ettiği 1170 hadisle en çok hadis rivayet eden sahabilerin yedincisi olacak ilmi birikime ulaşandır Hazreti Ebu Said. Hicri 74 yılında vefat eden Ebu Said el-Hudri, hak olarak bildiğini söylemekte insanlardan korkmaz, doğru bildiği bir meseleyi tatbik etmekte kendisine muhalefet edilmesinden asla çekinmezdi. Nitekim bayram hutbesinin namazdan önceye alınmasına karşı çıkan Ebu Said, bunun sünnete uymadığını yöneticilere hatırlatmış, aynı şekilde halifenin huzuruna çıkarak beğenmediği tavırlarını tenkit etmiş, Hazreti Peygamber'in doğruyu bilenin onu söylemekten geri durmaması hususundaki beyanı üzerine bu uyarıyı yaptığını belirtmiştir. Cesaretle gazalara katılmayı ve ilim talibi olmayı hayatında birleştiren Ebu Said el-Hudri, Hazreti Peygamber'in rahmet pınarından ümmete pek çok hadisi şerifin ulaşmasına vesile olmuştur. Onun rivayet ettiği hadislerin bazıları şu mealdedir. Cennet ahalisi cennete, ateş ahalisi de ateşe girdikten sonra, Yüce Allah, kimin kalbinde bir hardal tanesi ağırlığınca iman varsa, ateşten çıkarınız diye emreder. Kim helalinden yer, sünnete göre hareket eder, insanlara kötülük ve eziyet etmezse cennete girer. Mümin cennete kavuşuncaya kadar kulağına gelen hayırlı söz ve hikmete doymaz. Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse onu diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse o zaman onu kalbiyle değiştirsin. Bu da imanın en zayıfıdır. Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediği gibi siz de söyleyin. Yüce Allah bizleri sahabe-i kiramın örnekliğinden istifade eden ve onlardan öğrendiklerimizi hayatımıza aktaranlardan eylesin. Amin.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: ومن شر ما لم أعمل.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım.

0: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
1: جندب بن عبد الله'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu.

0: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz, yani aynı konuda iki kere aldatılmaz.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: Allahümme inni es'elukel huda vettuka vel afafe vel gina.
3: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Takva, İslam'ın esasıdır. Allah Teala'ya sürekli ibadette bulunmak, ona isyan etmeyi terk etmektir. Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, ona şükredip nankörlük yapmamaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor: Ey iman edenler! Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Takva, müminlerin yolu, peygamberlerin ahlakıdır. Peygamberler başta olmak üzere Allah Teala'nın bütün kullarına bildirdiği öğüdü takvadır. Takvaya sahip olan dünyada ve ahirette kurtuluşa ermiş, büyük bir kazanç elde etmiştir. Takvadan uzak kalan kimse de kendisine yazık etmiş ve kendisini büyük zarara uğratmıştır. Takva sahibi olanlar, yani Cenab-ı Hakk'ın emrettiklerini yerine getirenler ve yasakladıklarından kaçınanlar, Kur'an-ı Kerim'de şöyle müjdelenmişlerdir: O takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda gücüne sınır olmayan Allah'ın huzurundadırlar. Sürekli olarak Allah'ın gözetim ve kontrolünde olan mümin ancak takva ile kulluk bilincine ulaşır. Allah Resulü, nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran buyurarak müminin her hal ve şartta takvadan ayrılmaması gerektiğini vurgulamıştır. Sevgili Peygamberimizin hem kendisi hem de başkaları için Allah'tan en büyük dileği takva olmuştur. Yolculuğa çıkmak üzere olan birisi kendisinden hayır dua isteyince, Allah seni takva ile azıklandırsın buyurmuştur. Bir gece Allah Resulü'nü yatağında bulamayan Hazreti Ayşe, onu secde halinde bulmuş ve şu duayı okuduğunu işitmiştir. Allah'ım, nefsime takvasını ver, onu temizle. Onu temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Onun velisi ve mevlası sensin. Takva sahibi olanlara güzel, temiz ve helal rızık ve bir de zorluktan kurtuluş vardır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, o kimseye her zorluktan kurtuluşa çıkış yolu gösterir ve hiç ummadığı yerden onu güzel rızıklarla rızıklandırır. Ne mutlu bu müjdeye ulaşabilenlere!
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Bir hanım sahabi bir gün kendi elleriyle ördüğü bir giysiyi getirip Hazreti Peygamber'e vermiş ve "Bunu giyesin diye ördüm." demiş. Peygamber Efendimiz hediyeyi kabul etmiş ve onu giyinip ashabının yanına gelmiş. Allah Resulü'nün üzerindeki hırkayı gören bir sahabi, "Ne kadar da güzelmiş, bunu bana verseniz." dediğinde, insanların en cömerti olan Resul-i Ekrem, "Peki." deyip evine dönüp o giysiyi katlayarak isteyen sahabiye göndermiştir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım, bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım, bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman, güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi, buyurmuştur.

oruç tutuyorlar. Üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir. Aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip, ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir buyurdu.

0: فإنما وبال ذلك عليه.
1: Ebu Cüley, Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştu. Birisi: ey Allah'ın Resulü, kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever, bu da kibir sayılır mı? Dedi. Resul-i Ekrem: Allah güzeldir, güzelliği sever. Söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir buyurdu.

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben dünyada ve ahirette her müminin diğer insanlardan öncelikli olan velisiyim. Dilerseniz peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır ayetini okuyun. Geride mal bırakan her mümine

0: asabesi, baba tarafından akrabası olanlar mirasçı olsun. Eğer borç ya da himayeye muhtaç çoluk çocuk bırakırsa bana gelsin. Zira onun velisi benim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء.
3: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her sabah ve akşam üç kere Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardi ve la fissemâi ve hüvessemî'ul alim İsmi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar veremez.

0: وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم.
1: Ebu Ümare Bera bin Azib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.
0: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء.
1: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendisine iyilik yapılan kişi yapana cezakallahu hayran, Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi: geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.

0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.
1: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo.
3: Ebu Nadir, Eslem kabilesinden ve Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olan Abdullah bin Ebu Evfa isimli bir kişinin, Haruriler, hariciler üzerine sefere çıktığında Ömer bin Ubeydullah'a yazdığı mektupta şunu naklettiğini anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla karşılaştığı bir gün, güneş batıya meyledene kadar bekledi ve ashabının arasında ayağa kalkarak şöyle seslendi: ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah'tan afiyet isteyin. Fakat onlarla karşılaştığınız zaman da sabredin. Ve bilin ki cennet kılıçların gölgeleri altındadır.

0: وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: Ebu Lübabe Beşir bin Abdülmünzir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir.

abduhu ve rasulü derse, o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer. Tirmizi'nin rivayetinde, Allah'ım beni tövbe edenlerden ve temizlenenlerden kıl mealinde olan Allahümme cealni minet tevvabine ve cealni minel mütetahhirin ilavesi vardır.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.
1: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim, dedi.

0: Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden Safvan bin Ümeyye, Huneyn dönüşü Cirane'de toplanan ganimet mallarına, develer, davarlar ve çobanlarla dolu vadiye hayran hayran bakarken, Allah Resulü de onun bu halini göz ucuyla takip ediyordu. Bir ara, "Ebu Vehb, vadi pek mi hoşuna gitti?" diye sordu. "Evet," deyince, Resul-i Ekrem onu yüreğinden vuracak olan sözü söyledi. "O vadi de, içindekiler de senin olsun." Safvan derhal Müslüman oldu. Bundan sonrasını Safvan anlatıyor. "Resulullah, yaratılmışlar içinde en sevmediğim kimseydi. Fakat Huneyn günü bana o kadar mal verdi ki, neticede benim gözümde mahlukatın en sevimlisi haline geliverdi."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü," dedim. "İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır," buyurdu. Ondan sonra da, "Bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi?" diye sordu. "Evet ey Allah'ın Resulü," dedim. "Mübarek dilini eliyle tutup, işte şunu tut," dedi. "Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız?" dedim. Resul-i Ekrem, "Hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey, dillerinin kazandıkları değil mi?" buyurdu.

0: وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك.
1: Şureyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: şu dört huy kimde bulunursa o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar. Husumet güttüğünde haddi aşar.
2: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
2: Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övgüye en layık, şanı en yüce olansın. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık, şanı en yüce olansın. Müslümanlar her hayırlı işlerine besmele ile başlarlar, hamdla devam ederler. Nihayetinde

0: Peygamberimize salat ve selam getirirler. Bu vazgeçilmez anlayışı Müslümanlar Resul-i Ekrem'den öğrenmişlerdir. Nitekim bir defasında Hazreti Peygamber ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girer ve yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başlar. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurur. Sonra adamı yanına çağırır ve hem ona hem de yanı başında oturan ashabına diyeceği zaman önce Yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra Peygamber'e salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allah ve melekler Peygamber'e salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam okuyun. Allah, Peygamber Efendimiz'e rahmet etmiş, onu daima desteklemiş, ona lütuf ve ihsanda bulunmuş, böylelikle elçisine salat etmiştir. Melekler, Peygamber Efendimiz için rahmet dilemiş, şanının yüce olması için niyaz etmişler, müminlerse onu canlarından çok sevmiş, onun için duaya durmuşlardır. Hazreti Peygamber, peygamberlik vazifesiyle görevlendirilmeden önce de sonra da hep insanlığın selameti, huzuru ve güvenliği için koşturmuştur. İnsanoğlunun dünyada ve ahirette her türlü kötülükten korunması için var gücüyle çaba göstermiştir. Hayatlarını Allah Resulü'nü tanımaya, onun gibi yaşamaya adayan Müslümanlarsa, onun sünnetini rehber edinmişler, onun sevgisini dilden dile, gönülden gönüle aktarmanın gayretinde olmuşlar, Peygamberimize salat ve selam getirmişler, böylece onunla olan gönül bağlarını kuvvetlendirmişlerdir. Ne mutlu Peygamber Efendimize salat ve selam edenlere! Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah! Ey Allah'ın Resulü! Salat ve selam üzerinize olsun.
1: Kırk hadiste iman.

0: Hazreti Ayşe şöyle anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulünü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin" diye dua ediyordu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları

0: bağışlanır.
1: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب.
0: أم سلمة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu. Müslim'in rivayetinde gümüş ve altın kaplardan yemek yiyen veya içen denilmiştir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine, eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira atmış olursun buyurdu.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح.
0: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.

0: yapmaktadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Bir rivayette de şöyledir. Birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinizin pazarlığını kızıştırmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Diğer bir rivayet ise şöyledir. Birbirinizle ilişkiyi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Başka bir rivayete göre, birbirinizi terk etmeyin, birinizin satışını bozup yeni satış yapmayın buyurulmuştur.
1: وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وفي رواية لمسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة
0: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd onadır, o her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti buyururdu. Müslim'in rivayetinde ordu ve müfrezelerle yaptığı harplerden yahut hacdan veya umreden dönerken diye kaydedilmiştir.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
0: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir.
1: وعنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي
0: عائشة'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında

0: ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz?" diye sordum. "Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Abdullah bin Mesud anlatıyor. Biz Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında olan ve evlenme imkanı bulamayan gençlerdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Ey gençler! Evlenme imkanı bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkanı bulamayan da oruç tutsun. Çünkü orucun kişi için şehveti kesme özelliği vardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد.
3: عياض بن حمار'dan رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin.

0: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.

0: وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
1: Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır, rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل.
1: Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeye uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeye uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi, buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel Subhanallahi ve bihamdi, Estağfirullah ve etubu iley, Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir, ona en yüce övgülerle hamd ederim, Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم.
1: حضرت عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip: annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu.

Hazreti Peygamber ve ashabı bir araya geldiklerinde cahiliye devrindeki anılarından bahsederlerdi ve bu meclisler kimi zaman gözyaşlarına, kimi zaman da neşeli anlara sahne olurdu. Bazen de ashabtan kimileri Peygamber Efendimizin yanına gelerek cahiliye döneminde yaptıkları davranışları pişmanlık içerisinde anlatırlar ve ona hükmünü sorarlardı. Yine bir gün bir adam Resulullah'ın yanına gelerek hayatının İslam'la tanışmadan önceki halini şu şekilde tasvir etti. Ya Resulallah, biz cahiliye halkıydık. Putlara tapar, çocuklarımızı öldürürdük. Benim bir kızım vardı. Putlara tapma yaşına eriştiği zaman onu çağırdığımda sevinçle hemen yanıma gelirdi. Yine bir gün onu yanıma çağırdım, peşimden geldi. Ailemize ait olan yakındaki bir kuyuya gittim. Kızımın elinden tutarak onu kuyuya attım. Ondan hatırımda kalan son şey, "Babacığım, babacığım" şeklindeki çığlıkları oldu. Bu sözleri duyan Allah Resulü'nün gözlerinden yaşlar döküldü. Bunun üzerine oradakilerden biri Resulullah'ı üzdüğü için adama kızdı. Allah Resulü ise, "Bırakın, o kendisini üzen bir şey anlatıyor" dedi. Ve adamdan anlattıklarını tekrarlamasını istedi. Adam sözlerini tekrarladı ve Hazreti Peygamber yine gözyaşları mübarek sakalını ıslatacak kadar ağladı. Bu olaydan oldukça etkilenen rahmet peygamberi, kalbi İslam'la yumuşamadan önce yaptığı bu davranıştan pişmanlık duyan sahabisine döndü ve ona umut veren şu sözleri söyledi. Allah, cahiliyede yapılan kötülüklerin sorumluluğunu kaldırmıştır. Sen işe, hayata yeniden başla.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم.
2: جابر'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان.
1: Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur.

0: قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan,

Camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ala ve inne fil cesedi mudga. İza salahat salahal cesedu kulluh. Ve iza fesedet fesedel cesedu kulluh. Ala ve hiyel kalb.
0: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi olursa bütün vücut iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki o kalptir. Kalp, kanı toplayıp bütün vücuda pompalayan, bedene can veren en hayati organdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu önemli fiziksel fonksiyonlarına ek olarak kalbin duygu, akıl, düşünme ve irade merkezi olduğuna vurgu yapmıştır. Vahiy, bizim gibi insanlar olan peygamberlerin kalbine indirilmiştir. Bu sebeple kalp, hakikate, bilgiye ve hikmete mekan olmuştur. En önemlisi, Allah'ı bilmek ve tanımak da kalbin işidir. Müminlerin kalplerine, imanlarına iman katıp artırsınlar diye güven duygusu ve huzur indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kalp, imanın ve inkarın, sevginin ve nefretin, cesaretin ve korkaklığın, iyiliğin ve kötülüğün, kısaca bütün duygu ve düşüncelerin merkezidir. Vahiy, imanla birlikte kalpten duygulara ve davranışlara aktarılır. Samimi davranışlara, iyiliğe ve güzelliğe yönelebilmek için ihlaslı bir kalp gerekir. Çünkü Allah, gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Bilinmelidir ki ameller kalpte başlar. Allah Teala katında kalıcı olan samimi niyetlerimizle süslenmiş amellerimizdir. Ceza ve ödülü belirleyen de bunlardır. Kalplerin sakladıkları, insanın dışa yansıtmadığı niyet ve düşünceleridir. Buna kalbin fiilleri de diyebiliriz. Şöyle ki, Peygamber Efendimiz, "Ameller niyetlere göredir." buyurarak, yapıp ettiklerimizde ve ibadetlerimizde niyetlerimizin karşılığını alacağımızı haber vermiştir. Bununla birlikte, kişi hayırlı bir iş için niyet ettikten sonra, karşılaştığı bir engel sebebiyle bu işi gerçekleştiremese bile, güzel niyeti karşılığında sevap kazanacağını bildirmiştir. Beden ülkesinin başkenti kalpten çıkan son sözümüz, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem duası olsun. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim! Kalbimi senin dinin üzere sabit kıl.

0: 40 hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İşte Kabe göründü.
2: Hamdolsun. Ömrümün son demlerinde bir kere daha Allah'ın evine gelmek nasip oldu.
1: Elhamdülillah.